0: geçmeden Hicaz'a gitti. Burada bir süre kaldıktan sonra tekrar Mısır'a döndü. Oradan Beyrut'a geçti. Sonra da Romanya'ya. Zira orada Müslümanlar çoktu ve Romanya müftüsü Kazanlı Salih Efendi gibi dostları vardı. Aynı zamanda burada gasp edildiğini öğrenince çok şaşıracağı bir evi vardı. Buradan Yunanistan'a, Gümrücine şehrine geçti. Burada oğlu İbrahim Serdi ile birlikte Yarın gazetesini çıkarmaya başladı. Bu gazeteyi İslam aliminin birçok noktasına dağıtıyor, Türkiye'ye de ulaştırıyordu. Yunan tarafını Başbakan Venizelos'un temsil ettiği Türk-Yunan anlaşmasının ilk maddelerinden biri, Yarın gazetesinin yayınına son verilmesine ve Mustafa Sabri Efendi'nin Yunanistan'dan çıkarılmasına neden oldu. Böylece Yarın gazetesi fiilen kapandı. Sabri Efendi de sadece Hristiyan din adamlarının ve dindar Hristiyanların yaşadığı bir Yunan adasına nakledildi. Sabri Efendi sürgün edildiği bu adada son derece endişeli ve sıkıntılı bir durumdadır. Zira burada ölürse cenazesini papazların kaldırılmasından ve onların mezarlarına defnedilmekten korkmaktadır. Bu sebeple buradan herhangi bir İslam memleketine gidebilmek için girişimlerde bulunur. Kendisini sığınmacı olarak kabul etmeleri için Müslüman memleketlerin devlet başkanlarına mektuplar yazar. Fakat hiçbirisi müsbet cevap vermez. Son çare olarak oğlu İbrahim'le birlikte Atina'ya gidip bütün Müslüman devletlerin sefaretlerini tek tek dolaşmaya başlar. En son Mısır konsolosluğuna giderler. Konsolos iyi bir insandır ve kendilerine Mısır vizesi verir. Vizeyli ailesiyle birlikte Mısır'a giderler. Mısır'a gitmeden önce Hristiyan din adamları Sabri Efendi'ye gelerek mülteci olarak sığındığı halde kendisine sınır dışı eden Yunan hükümeti aleyhinde dava açmasını, kilisenin bütün keşişleri ve rahipleriyle birlikte arkasında olduğunu söylerler, ancak o buna razı olmaz. Mustafa Sabri Efendi Yunanistan'da bulunduğu sıralarda bir ara Romanya'ya giderek Şehzade Nizamettin Efendi'nin çevresinde yer aldı. Ancak daha sonra Yunanistan'a geri döndü. Bu arada Yunan Müslümanlar Birliği'ni kurdu. Bu birlik ilk kurulduğunda 5000 üyesi vardı.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Özel FM.

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Tahrim 8. Cennetliklerin duası. Ey iman edenler! Samimi bir tevbeyle Allah'a dönün. Umulur ki Rabbiniz sizin kötülüklerinizi örter, peygamberi ve onunla birlikte iman edenleri utandırmayacağı günde Allah sizi içlerinden ırmaklar akan cennetlere sokar. Çünkü onların nuru önlerini ve yanlarını aydınlatır ve ey Rabbimiz, nurumuzu tamamla, bizi bağışla. Çünkü sen her şeye kadirsin derler.

0: Kur'an'dan dualar, rahmet damlaları.
1: Ankebut 30. Hazreti Lut'un duası. Lut: Ey Rabbim, şu fesatçılar bir ruhuna karşı bana yardım eyle, dedi.

0: düşünen insanlar için.
1: Gençler, sizlere ihtiyacımız var. Çıkacaksınız, yürekli bir şekilde diyeceksiniz ki biz yenilmedik ve asla yenilmeyiz. Biz dünya hayatını hiçbir meta karşılığında satın almayız. Biz sadece canımızı ve malımızı cennet karşılığı Allah'a satarız. Allah'tan başka da hiç kimseden korkmayız, ibadet etmeyiz ve ondan başkasından da yardım dilemeyiz.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Hemen hemen her konuda hazırlıklı olun. Ölümlü dünyanın faniliğini unutmayarak İslam için çalışmayı ihmal etmeyin. Akşam olduğu zaman sabahlayamayacağınızı, sabahladığınız zaman da akşama kavuşamayacağınızı devamlı hatırınıza tutun. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Sevgili dinleyiciler, yayınımıza Kur'an-ı Kerim ve Türkçe mealiyle devam ediyoruz.
2: Enbiya Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 112 ayettir. Enbiya, peygamberler anlamına gelir. Birçok konular yanında bazı peygamberlerden ve onların kavimleriyle olan münasebetlerinden söz ettiği için bu adla anılmıştır.

0: Bismillahirrahmanirrahim. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون.
1: İnsanların hesapları yaklaştı ama onlar hala gaflet içinde yüz çevirmektedirler.

0: kendilerine Rableri tarafından gelen her yeni uyarıyı ancak oyun ve eğlenceye alarak dinlerler.
1: Lahiyeten kulubuhum ve eserrun necvellezine zalemu hel hâzâ illâ beşerun mitlukum efete'tûnessihre ve entum tubasirûn.
0: Onların kalpleri eğlenceye dalmıştır. O zulmedenler aralarında gizlice şöyle fısıldaştılar: bu Muhammed de sizin gibi bir insan değil mi? Siz gözünüz göre göre büyüye mi koşuyorsunuz?
1: قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.
0: Muhammed onlara dedi ki: benim Rabbim gökte ve yerde söylenen her sözü bilir. Çünkü o her şeyi işitir ve bilir.
1: Bel kalu adwatu ahlamin bel iftarahu bel huwa sha'irun falyatina bi ayah فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ كَمَا اُرْسِلَ الْاَوَّلُونَ.
0: Onlar, hayır, Muhammed'in söyledikleri karışık rüyalardır. Hayır, onu kendisi uydurmuştur. Yok, o bir şairdir. Madem öyle değilse, önceki kavimlere gönderilen peygamberler gibi bize bir mucize getirsin dediler.

0: أهل الذكر فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
1: Biz senden önce de kendisine vahyettiğimiz nice erkekleri ancak peygamber olarak göndermiştik. Eğer bilmiyorsanız bilgisi olanlara sorun.

0: Biz o gönderdiğimiz peygamberleri yemek yemeyen bir cesette kılmadık. Sonra onlar ölümsüz de değillerdi.
1: ثُمَّ صَدَقْنَاهُمُ الْوَعْدَ فَأَنْجَيْنَاهُمْ وَمَنْ نَشَاءُ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ
0: Sonra biz onlara verdiğimiz sözü yerine getirdik. Onları ve dilediğimiz kimseleri kurtardık. Haddi aşanları da helak ettik.

0: Andolsun ki biz size içinde şan ve şerefimiz bulunan bir kitap indirdik. Siz hala akıllanmayacak mısınız?
1: Ve kem

0: Ocaklarını söndürünceye kadar bu feryatları devam etti.
1: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ
0: Biz göğü, yeri ve ikisi arasında bulunan şeyleri oyun oynarcasına yaratmadık. لَوْ

0: Eğer biz bir eğlence edinmek isteseydik, onu kendi tarafımızdan edinirdik. Ama biz bunu yapanlardan değiliz.
1: Bel naqzifu bil hakki alel batili feyedmeguhu feizâ huve zâhiq. Ve lekumul veylu mimme tasifûn.
0: Bilakis biz hakkı batılın üzerine atarız da onun beynini parçalar. Bir de bakarsın ki batıl yok olup gider. Allah'a yakıştırdığınız sıfatlardan dolayı size yazıklar olsun.
1: وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

0: göklerde ve yerde kim varsa hep onundur. Onun yanında bulunanlar ona ibadet etmekten büyüklenmezler ve yorulmazlar. Onlar gece gündüz Allah'ı tesbih ederler ve hiç ara vermezler.
1: اَمِتَّخَذُوا آلِهَةً مِنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنْشِرُونَ
0: Yoksa o müşrikler yerden bir takım ilahlar edindiler de ölüleri onlar mı diriltecekler?
1: لَوْ كَانَ ف۪يهِمَا آلِهَةٌ اِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ
0: Eğer gökte ve yerde Allah'tan başka ilahlar olsaydı, ikisi de bozulur giderdi. Arşın Rabbi olan Allah, onların yakıştırdıkları sıfatlardan yüce ve münezzehtir.
1: لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ
0: Allah yaptığı şeyden sorumlu tutulamaz. Onlarsa sorguya çekilecektir.

0: قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون.
1: Yoksa Allah'tan başka ilahlar mı edindiler? Ey Muhammed, sen onlara haydi delilinizi getirin. İşte benimle beraber olanların kitabı ve işte benden öncekilerin kitabı de. Ama onların çoğu gerçeği bilmezler. Bunun için de ondan yüz çevirirler.

0: أنا فاعبدون.
1: Ey Muhammed! Biz senden önce hiçbir peygamber göndermedik ki ona benden başka bir ilah yoktur, öyleyse bana kulluk edin diye vahyetmiş olmayalım.
0: وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدَا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ.
1: Onlarsa Rahman olan Allah çocuk edindi dediler. Haşa, o bundan münezzehtir. Onların evlat dedikleri meleklerse kendilerine ikram edilmiş kullardır.
0: La yesbiqunahu bil kavli ve hum bi emrihi ya'melun.

Allah onların geçmişlerini de bilir, geleceklerini de. Onlar ancak Allah'ın rızasına ermiş olanlara şefaat ederler. Onların hepsi de Allah korkusundan titrerler.

0: جهنم كذلك نجزي الظالمين.
1: Onlardan her kim ben Allah'tan başka bir ilahım derse, işte biz onu cehennemle cezalandırırız. İşte biz zalimlere böyle ceza veririz.

İnkar edenler görmüyorlar mı ki göklerle yer bitişik bir durumdaydılar da biz onları ayırdık ve her canlı şeyi sudan yarattık. Onlar hala iman etmiyorlar mı?

0: Mecnun.
1: Biz üzerindekileri sallamasın diye yeryüzünde sabit dağlar yarattık. O dağlarda da birçok geçitler, yollar meydana getirdik ki istedikleri yere doğru gidebilsinler.
0: وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ
1: Biz gökyüzünü de korunmuş bir tavan yaptık. Onlarsa gökteki delillerden ibret almayıp yüz çeviriyorlar.

0: geceyi ve gündüzü, güneşi ve ayı yaratan O'dur. Onların her biri bir yörüngede yüzüp giderler.
1: وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ
0: Ey Muhammed! Biz senden önce de hiçbir insana ebedilik vermedik. Eğer sen ölürsen sanki onlar ebedi mi kalacaklar?
1: Kullu nefsin zâikatul mevt ve nebelûkum bişşerri vel hayri fitneten ve ileynâ turca'ûn.
0: Herkes ölümü tadacaktır. Biz sizi denemek için kötülük ve iyilikle imtihan ederiz. Sonunda siz ancak bize döndürüleceksiniz.

0: İnkar edenler seni gördükleri zaman ancak seni alaya alırlar. Sizin ilahlarınızı diline dolayan bu mudur derler. Oysa kendileri Rahman olan Allah'ın kitabını inkar ediyorlar.
1: Hulikal insanu min acel. Seurikum ayati fela testa'cilun.
0: İnsan aceleci olarak yaratılmıştır. Yakında size delillerimi göstereceğim. Bunu benden acele olarak istemeyin.
1: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ
0: Onlar, eğer doğru söylüyorsanız, bu bizi tehdit ettiğiniz azap ne zaman gerçekleşecektir diyorlar.
1: لَوْ يَعْلَمُونَ

O inkar edenler yüzlerinden ve sırtlarından ateşi men edemeyecekleri ve hiçbir yardım görmeyecekleri zamanı bir bilselerdi.

Bilakis azap kendilerine ansızın gelecek ve onları şaşırtacaktır. Artık onu geri çevirmeye güçleri yetmeyecek ve onlara mühlet de verilmeyecektir.

Ey Muhammed! Andolsun ki senden önce de nice peygamberlerle alay edildi. Ama içlerinden alay edenleri o alay ettikleri şey kuşatıp mahvetmişti.

0: zikri rabbihim mu'ridun.
1: De ki, gece ve gündüz sizi Rahman olan Allah'ın azabından kim koruyabilir? Ama yine de onlar Rablerinin kitabından yüz çeviriyorlar.
0: Em lehum alihetun temne'uhum min duni.

Yoksa onların bizden başka kendilerini koruyan ilahları mı var? O ilahlar kendilerine bile yardım edemezler. Bizim tarafımızdan da onlara hiç sahip çıkılmaz.

0: طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون.
1: Doğrusu biz o kâfirleri ve babalarını nimetler içinde yaşattık. Hatta o ömür kendilerine uzun geldi. Onlar görmüyorlar mı ki biz yeryüzüne gelip onu etrafından eksiltiyoruz? Öyleyse galip gelenler onlar mı?

Muhammed, de ki, ben sizi ancak vahiy ile uyarıyorum. Fakat sağırlar ne kadar uyarısalar da uyarı davetini işitmezler.

Andolsun ki Rabbinin azabından onlara bir esinti dokunsa mutlaka bize yazıklar olsun. Biz gerçekten zalim kimselerdik diyeceklerdir.

0: مُعْتَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ
1: Biz kıyamet günü dosdoğru teraziler koyacağız. Artık hiç kimseye bir haksızlık edilmeyecektir. Yapılan şey bir hardal tanesi kadar bile olsa biz onu getirip ortaya koyacağız. Hesap görücüler olarak da biz yeteriz.

0: Andolsun ki biz Musa ile Harun'a hakkı batıldan ayıran, takva sahipleri için bir ışık ve öğüt olan Tevrat'ı vermiştik.
1: اَلَّذ۪ينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ
0: O takva sahipleri görmedikleri halde Rablerinden korkarlar. Onlar kıyametin dehşetinden de titreyip dururlar.

Andolsun ki biz İbrahim'e daha önce doğru yolu bulma kabiliyetini vermiştik. Biz onun buna layık olduğunu da biliyorduk.

0: İbrahim, andolsun ki siz de babalarınız da apaçık bir sapıklık içindeymişsiniz dedi.
1: قَالُوا اَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ اَمْ اَنْتَ مِنَ اللَّاعِب۪ينَ
0: Onlar, sen bize gerçeği mi getirdin, yoksa sen şakacılardan mısın dediler.

0: أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين.
1: İbrahim dedi ki, hayır, sizin Rabbiniz göklerin ve yerin Rabbidir. Onları O yaratmıştır. Ben de buna şahitlik edenlerdenim. Allah'a yemin ederim ki siz dönüp gittikten sonra ben sizin putlarınıza bir tuzak kuracağım.
0: فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَب۪يرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ اِلَيْهِ يَرْجِعُونَ
1: Nihayet İbrahim putları parça parça etti. Belki dönüp kendisine başvururlar diye sadece onların büyüğünü sağlam bıraktı.

0: Döndükleri zaman onlar, "Bunu bizim ilahlarımıza kim yaptı? Doğrusu o zalimlerden biridir," dediler.
1: قَالُوا سَمِعْنَا فَتًا يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ.
0: Aralarında bazıları, "Kendisine İbrahim denilen bir gencin onları diline doladığını işittik," dediler.

O kavmin ileri gelenleri, öyleyse onu insanların gözleri önüne getirin. Belki onlar bildiklerine şahitlik ederler dediler.

0: İbrahim, hayır, bunu onların şu büyüğü yapmıştır. Eğer konuşabiliyorlarsa onlara sorun dedi.
1: فرجعوا

0: Bunun üzerine kendi vicdanlarına dönüp içlerinden birbirlerine, asıl zalim olanlar hiç şüphesiz sizsiniz dediler. Sonra yine eski kafalarına döndürüldüler ve İbrahim'e, sen onların konuşamadıklarını pekala biliyorsun dediler.
1: قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون.
0: İbrahim dedi ki, öyleyse Allah'ı bırakıp da size hiçbir fayda ve zarar veremeyen putlara hala tapacak mısınız? Yuh size ve Allah'ı bırakıp da taptığınız putlara. Siz hiç akıllanmayacak mısınız?

0: İbrahim'i ateşe attıklarında biz, ey ateş, İbrahim'e karşı serinlik ve esenlik ol dedik.
1: وَاَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ
0: Onlar İbrahim'e bir tuzak kurmak istediler. Fakat biz onları daha çok zarara uğrattık.
1: وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا اِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا ف۪يهَا لِلْعَالَمِينَ
0: Biz İbrahim'i ve Lut'u kurtarıp, İçinde bütün alemlere bereketler verdiğimiz ülkeye ulaştırdık.

0: Biz İbrahim'e İshak'ı ve üstelik bir de torunu Yakub'u bahşettik. Onların hepsini de salih kimseler kıldık.
1: وَجَعَلْنَاهُمْ اَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا اِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ

Biz onları emrimizle doğru yolu gösteren birer önder kıldık. Onlara hayırlı işler yapmayı, namaz kılmayı ve zekat vermeyi vahyettik. Onlar yalnız bize kulluk yapan kimselerdi.

0: إِثْمٍ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ
1: Biz Lut'a da hikmet ve ilim verdik. Onu çirkin işler yapmakta devam eden beldeden kurtardık. Doğrusu onlar kötü ve fasık bir kavimdiler. Biz Lut'u rahmetimizin içine koyduk. Çünkü o salih kimselerdendi.

Ey Muhammed, Nuh'u da hatırla. Hani o daha önce bize yalvarmıştı da biz onun duasını kabul edip kendisini ve ailesini o büyük sıkıntıdan kurtarmıştık.

0: Biz ayetlerimizi yalanlayan kavme karşı ona yardım etmiştik. Doğrusu onlar kötü bir kavimdiler. Biz de onların hepsini suda boğduk.
1: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين.
0: Ey Muhammed! Davud'u ve Süleyman'ı da hatırla. Hani onlar bir ekin tarlası hakkında hüküm veriyorlardı. O kavmin koyunları bu ekin tarlasına girip zarar vermişlerdi. Biz de onların hükmünü görüp biliyorduk.
1: فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ
0: Biz Süleyman'a bu meselenin hükmünü bildirmiştik. Biz onların her birine hükümdarlık ve ilim verdik. Biz dağları ve kuşları Davut'la birlikte tesbih etmeye boyun eğdirdik. Bütün bunları biz yapmıştık.

0: Biz Davud'a savaşlarınızda sizi tehlikeden koruması için zırh yapmayı öğrettik. Artık şükredecek misiniz?
1: وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً

0: Biz Süleyman'a da kasırga halinde esen rüzgarı boyun eğdirdik. Rüzgar onun emriyle içinde bereketler meydana getirdiğimiz yere doğru esip akıyordu. Biz her şeyi yapmasını biliriz.
1: وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَنْ يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَٰلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ
0: Bir de şeytanlardan Süleyman için denize dalarak inciler çıkaran ve daha bundan başka işler gören kimseleri de onun emrine verdik. Biz onları gözetim altında tutuyorduk.

0: Eyyub'u da hatırla. Hani o Rabbine, bu hastalık bana dokundu, sen merhametlilerin en merhametlisisin diye dua etmişti.
1: فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ

0: Biz de onun duasını kabul etmiş, ona isabet eden hastalığı ortadan kaldırmıştık. Kendisine tarafımızdan bir rahmet ve ibadet edenler için bir hatıra olmak üzere tekrar ailesini ve onlarla beraber bir mislini daha vermiştik.
1: Ve İsmail ve İdris ve zelkifli kullum minassabirin ve edekhalnâhum fî rahmetinâ innehum minassalihîn.
0: İsmail'i, İdris'i ve Zülkifl'i de hatırla. Onların hepsi de sabredenlerdendi. Biz onları rahmetimizin içine koyduk. Doğrusu onlar salih kimselerdendi.

0: كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ.
1: Balık karnına girmiş olan Yunus'u da hatırla. Hani o kızarak kavmini bırakıp gitmişti ve kendisini sıkıntıya sokmayacağımızı sanmıştı. Nihayet karanlıklar içinde kalarak, "Senden başka hiçbir ilah yoktur. Seni eksiklerden tenzih ve tesbih ederim. Gerçekten ben zalimlerden oldum," diye dua etti.

0: Ey Muhammed, Zekeriya'yı da hatırla. Hani o Rabbine, ey Rabbim, beni tek başıma evlatsız bırakma. Sen varislerin en hayırlısısın diye dua etmişti.
1: فَاسْتَجَبَنَا لَهُ وَوَهَبَنَا لَهُ يَحْيَا وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ
0: Biz onun duasını da kabul ettik ve ona Yahya'yı bağışladık. Hanımını da doğum yapmaya elverişli hale getirdik. Doğrusu onlar hayırlı işlere koşarlar, rızamızı umarak ve azabımızdan korkarak bize dua ederlerdi. Onlar bize karşı derin bir saygı duyarlardı.
1: وَالَّتِي اَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا ف۪يهَا مِنْ رُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَبَنَهَا وَجَعَلْنَاهَا وَبَنَهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ
0: Irzını koruyan Meryem'i de hatırla. Biz ona ruhumuzdan üfledik. Onu da, oğlunu da alemlere bir mucize kıldık.

0: وأنا ربكم تعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون.
1: Şüphesiz ki bu sizin ümmetiniz bir tek ümmettir. Ben de sizin Rabbinizim. Öyleyse bana ibadet edin. Onlar din işlerini kendi aralarında parça parça ettiler. Onların hepsi de yalnız bize döneceklerdir.

0: Her kim mümin olduğu halde salih ameller işlerse onun çalışması mükafatsız kalmayacaktır. Şüphesiz ki biz onu yazmaktayız.
1: Ve haramun ala qaryatin ehleknaha ennehum la yerci'un.
0: Helak ettiğimiz bir memleket halkının yaptıklarının karşılığını görmeleri için kıyamet günü bize dönmemeleri mümkün değildir.

0: Nihayet Yecüc ve Mecüc'ün setleri açıldığı zaman onlar her yüksek tepeden akın ederler.
1: وَقَتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ

0: Hak olan kıyamet vaadi yaklaştığında inkar edenlerin gözleri aniden bir noktaya dikilip şaşakalır ve vay bizim halimize. Gerçekten biz bundan habersizmişiz. Daha doğrusu biz zalimlermişiz derler.
1: İnnekum ve ma ta'budun min dunillahi hasabu cehennem entum leha varidun.
0: Gerçekten siz ve Allah'ı bırakıp da taptığınız putlar cehennemin odunusunuz. Siz oraya gireceksiniz.

onlar ilah olsalardı cehenneme girmezlerdi. Onların hepsi de orada ebedi olarak kalacaklardır. Onlar için cehennemde bir inleme ve soluma vardır. Onlar orada teselli verici bir şey işitmezler.

0: Tarafımızdan kendilerine en güzel sevap vaat edilen kimselere gelince, işte onlar cehennemden uzaklaştırılacaklardır.
1: La yesma'un hasisaha ve hum fi mashtahat enfusuhum khalidun.
0: Onlar cehennemin uğultusunu duymazlar ve canlarının çektiği nimetler içinde ebedi olarak kalırlar.
1: La yahzunuhumul feza'ul ekber ve

0: yuzun.
1: En büyük korku onları üzmez. Melekler kendilerini karşılayıp, işte bu size dünyadayken vaat edilen mutlu gününüzdür derler.
2: يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا اِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ
1: Biz o gün gökyüzünü kitapların sayfalarını dürer gibi düreceğiz. İlk defa nasıl yaratmışsak yapmayı üzerimize aldığımız bir vaat olarak sonra da öyle dirilteceğiz. Şüphesiz ki biz vaadimizi yerine getirenleriz.

0: andolsun ki biz Tevrat'tan sonra Davut'a indirilen Zebur'da yeryüzüne mutlaka benim salih kullarım varis olur diye yazmıştık.
1: İnne fî hâzâ lebelâğun li kavmin âbidîn.
0: Şüphesiz ki bu anlatılanlar da kulluk yapan bir kavim için bir tebliğ vardır.
1: Ve mâ erselnâke illâ rahmeten lil âlemîn.
0: Ey Muhammed, biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik.

De ki, bana sizin ilahınızın ancak bir tek ilah olduğu vahyediliyor. Artık siz Müslüman olacak mısınız?

0: İnnehu ya'lemul cehra minel kavli ve ya'lemu ma tektumun. وَإِنْ أَدَرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ.
1: Eğer haktan yüz çevirirlerse de ki, ben size eşit bir şekilde bildirdim. Size vaat edilen kıyamet yakın mıdır yoksa uzak mıdır bilemiyorum. Şüphesiz ki Allah açığa vurulan sözleri de gizlediğiniz şeyleri de bilir. Bilemiyorum, belki bu gecikme sizin için bir imtihan ve bir süreye kadar geçici olarak faydalandırmak içindir.
0: قَالَ رَبِّ احْكُمْ بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ.
1: Muhammed şöyle dedi: Ey Rabbim, inkar edenlerle aramızda hak ile hüküm ver. Bizim Rabbimiz çok merhametlidir. Sizin uydurduğunuz niteliklere karşı ancak ondan yardım istenir. Hac suresi. Bu sure Medine devrinde inmiş olup 78 ayettir. Bir bölümünde Hazreti İbrahim devrinde başlayıp Hazreti Muhammed'le devam eden hac ibadetinden bahsettiği için bu adla anılmıştır.

0: ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم.
1: Ey insanlar, Rabbinizden korkun. Çünkü kıyametin sarsıntısı büyük bir şeydir.
0: يوم

0: miydi?
1: Onu göreceğiniz gün her emzikli kadın emzirdiği çocuğundan vazgeçer. Her hamile kadın çocuğunu düşürür. İnsanları sarhoş olmadıkları halde sarhoş gibi görürsün. Fakat Allah'ın azabı çok şiddetlidir.

İnsanlardan Allah hakkında bilgisizce tartışan ve her azgın şeytana uyan kimseler vardır. Kutibe aleyhi

Şeytan hakkında her kim onu dost edinirse mutlaka o kendisini saptırır ve alevli cehennem azabına götürür diye yazılmıştır.

Ey insanlar! Eğer öldükten sonra tekrar dirilme konusunda şüphe içindeyseniz, bilin ki biz sizin aslınızı topraktan, sonra bir damla meniden, sonra alaka denilen embriyodan, sonra da yaratılışı belirli ve belirsiz bir lokma et parçasından yarattık. Size kudretimizi açıkça gösterelim diye böyle yaptık. Biz dilediğimizi anaların rahimlerinde belirli bir zamana kadar durdururuz. Sonra da sizi küçük bir bebek olarak dünyaya çıkartırız. Daha sonra en güçlü çağınıza ermeniz için sizi yaşatıyoruz. Sizden bir kısmınız ölüyor, bir kısmınız da ömrün en zayıf ve fena devresine kadar ulaştırılıyor. Biraz bilgiden sonra hiçbir şey bilmez hale gelmesi için böyle yapılıyor. Sen yeryüzünü kuru ve ölü bir halde görürsün. Fakat biz onun üzerine suyu indirdiğimiz zaman titrer, kabarır ve her güzel çiftten bitkiler bitirir. De

Bütün bunlar Allah'ın hak olmasındandır. Şüphesiz ki o ölüleri diriltir ve onun gücü her şeye yeter.

0: Uğur.
1: Kendisinde hiç şüphe olmayan kıyamet saati mutlaka gelecektir. Allah gerçekten kabirlerde bulunan kimseleri diriltip kaldıracaktır.

0: İnsanlardan öyle kimseler vardır ki ne bir ilme, ne bir delile ve ne de vahye dayanan aydınlatıcı bir kitabı olmaksızın Allah hakkında tartışır durur.
1: فَانِيَ عِطَفِهِ لِيُضِلَّ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَنُذ۪يقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَر۪يقُ.
0: O, insanları Allah yolundan saptırmak için gururla salınarak mücadele eder. Onun için dünyada bir rezillik vardır. Biz ona kıyamet günü de yangın azabını tattıracağız.
1: ذَٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَب۪يدِ.
0: Ona, bu senin ellerinle yaptığın işin karşılığıdır. Yoksa Allah kullarına asla haksızlık edecek değildir denir.
1: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللّٰهَ عَلَى حَرْفٍ فَاِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اِطْمَأَنَّ بِهِ وَاِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ اِنْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُب۪ينَ.
0: İnsanlardan Allah'a bir tereddüt üzere ibadet eden kimseler vardır. Eğer kendisine bir iyilik dokunursa onunla rahatlar. Kendisine bir kötülük dokunursa yüzüstü döner, dünyayı da ahireti de kaybeder. İşte apaçık zarar budur.

0: تنفعه ذلك هو الضلال البعيد.
1: O Allah'ı bırakır, kendisine zarar ve fayda veremeyen şeylere tapar. İşte hidayetten uzak sapıklık budur.
0: يَدْعُوا لَمَنْ ضَرُّهُ اَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ لَبِئْسَ الْمَوْلَى وَلَبِئْسَ الْعَشِيرِ
1: O zararı faydasından daha yakın olan şeylere tapar. Taptığı şey ne kötü bir dost ve ne kötü bir arkadaştır.

Şüphesiz ki Allah iman edip salih ameller işleyenleri altlarından ırmaklar akan cennetlere koyar. Doğrusu Allah istediğini yapar.

0: ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ.
1: Her kim Allah'ın peygambere dünyada ve ahirette yardım etmeyeceğini sanıyor ve yardım ettiğini görünce de öfkeye kapılıyorsa, tavana bir ip uzatsın, sonra da kendisini yerden kessin de baksın. Çare olarak başvurduğu bu tuzak öfkelendiği şeyi engelleyebilir mi?

0: İşte biz Kur'an'ı böyle apaçık ayetler halinde indirdik. Şüphesiz ki Allah dilediğini doğru yola iletir.
1: İnnellezîne âmenû vellezîne hâdû ve's-sâbiîne ven-nasârâ vel-mecûse vellezîne eşrakû innallâhe yefsilu beynehum yevmel kıyâme. İnnallâhe alâ kulli şey'in şehîd.
0: İman edenler, Yahudiler, yıldıza tapanlar, Hristiyanlar, ateşe tapanlar ve Allah'a ortak koşanlar var ya, Allah kıyamet günü onların arasında haklıyı haksızdan ayıracak olan hükmünü verecektir. Allah her şeye şahittir.
1: أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللّٰهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ

0: وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء.
1: Görmüyor musun ki göklerde bulunanlar, yerde bulunanlar, güneş, ay, yıldızlar, dağlar, ağaçlar, hayvanlar ve insanlardan birçoğu Allah'a secde ederler. Birçoklarının da üzerine azap hak olmuştur. Allah kimi hor kılarsa artık ona ikram edecek hiç kimse yoktur. Şüphesiz ki Allah dilediğini yapar.
0: هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من

0: فوق رؤوسهم الحميم.
1: İşte bu müminlerle kafirler Rableri hakkında tartışmaya giren iki hasım zümredir ki inkar edenler için ateşten elbiseler kesilmiştir. Başlarının üzerinden de kaynar su dökülür.
0: يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودِ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدِ.
1: O su ile karındaki bağırsak ve ciğerleriyle derileri eritilir. Demir topuzlarla dövülmek de onlar içindir.
0: كُلَّمَا اَرَادُوا اَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍ اُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقُ.
1: Her ne zaman uğradıkları sıkıntıdan dolayı cehennem ateşinden çıkmak isteseler, topuzlarla bulundukları yere çevrilirler ve kendilerine "Tadın yangın azabını" denir.

0: تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير.
1: Doğrusu Allah iman edip salih amel işleyenleri altlarından ırmaklar akan cennetlere koyar. Onlar orada altın bileziklerle ve incilerle süslenirler. Onların cennetteki elbiseleri de ipektir.

Biz inkar edenlere, Allah yolundan alıkoyanlara, Mekke'de oturan ve dışarıdan gelen bütün insanlara eşit olarak ibadet yeri kıldığımız Mescid-i Haram'dan insanları men edenlere, orada zulümle haktan sapmak isteyenlere acı bir azap tattıracağız.

Hani biz İbrahim'e Kabe'nin yerini göstermiş ve ona şöyle vahyetmiştik: bana hiçbir şeyi ortak koşma. Tavaf edenler, namaz kılanlar, rükû ve secde edenler için evimi temiz tut.

0: الْحَدِيقُ.
1: İnsanlar arasında haccı ilan et. Gerek yaya olarak ve gerekse bütün uzak yollardan gelen yorgun develer üzerinde sana gelsinler.

0: Kurbanlardan siz de yiyin. Sıkıntı içinde bulunan fakire de yedirin.
1: ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ.
0: Sonra kirlerini temizlesinler, adaklarını yerine getirsinler ve Kabe'yi tavaf etsinler.
1: ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللّٰهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ.
0: İşte böyle yapsınlar. Her kim Allah'ın yasaklarına saygı gösterirse, bu kendisi için Rabbinin yanında daha hayırlıdır. Size Kur'an'da haramlığı okunanların dışındaki hayvanlar helal kılındı. Artık o pis putlardan kaçının, yalan sözden sakının.
1: Hunefâ'a lillâhi gayra müşrikîne bih.

0: فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق.
1: Kendisine ortak koşmadan Allah'a yönelen kimseler olun. Her kim Allah'a ortak koşarsa sanki o gökten düşüp de kendisini kuşların kaptığı veya rüzgarın uzak bir yere sürüklediği şey gibidir.

İşte böyledir. Kim Allah'ın nişaneleri olan hac ibadetine ve kurbanlara saygı gösterirse, şüphesiz ki bu kalplerin takvasındandır.

O kurbanlıklarda sizin için belirli bir süreye kadar yünlerinden ve sütlerinden bir takım menfaatler vardır. Sonra da varacakları yer Beyt-i Atik olan Kabe'dir.

0: أسلموا وبشر المخبتين.
1: Biz Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanların üzerine onun adını ansınlar diye her ümmet için bir kurban kesme hükmü koyduk. Sizin ilahınız bir tek ilahtır. Öyleyse yalnız ona teslim olun. Ey Muhammed, o alçak gönüllü temiz kimseleri müjdele.

0: والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون.
1: Onlar öyle kimselerdir ki Allah anıldığı zaman kalpleri titrer. Başlarına gelen musibetlere sabrederler, namazı kılarlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda harcarlar.

0: وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون.
1: Biz kurbanlık deve ve sığırları da sizin için

Allah'ın nişanelerinden kıldık. Onlarda sizin için dünya ve ahirette bir hayır vardır. Onlar ayakta sıra halindeyken keseceğinizde üzerlerine Allah'ın adını anın. Yanları yere düşüp canları çıkınca da onlardan yiyin. Kanaat edip istemeyen fakire de, dilenen fakire de yedirin. Şükredesiniz diye biz onları böylece size boyun eğdirdik.

0: منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين.
1: O hayvanların etleri ve kanları Allah'a ulaşmaz. Fakat sizin takvanız ona ulaşır. Sizi doğru yola ilettiği için Allah'ı yüceltesiniz diye o böylece kurbanlık hayvanları size boyun eğdirmiştir. Ey Muhammed, iyilik yapanları müjdele.
0: İnna Allaha yudafi'u anillezine amenu. İnna Allaha la yuhibbu kulli khawanin kafur.
1: Şüphesiz ki Allah iman edenleri savunur. Allah hiçbir hain nankörü sevmez.
0: Udine lillezine yuqatelun biennehum zulimu ve inna Allaha ala nasrihim lekadir.
1: Kendisine savaş açılan müminlere zulme uğramaları sebebiyle cihat izni verilmiştir. Şüphesiz ki Allah onlara yardım etmeye elbette kadirdir.
0: الذي

0: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز.
1: Onlar sadece Rabbimiz Allah'tır dedikleri için haksız yere yurtlarından çıkarıldılar. Eğer Allah'ın bazı insanları diğerleriyle savması olmasaydı, mutlaka manastırlar, kiliseler, havralar ve içerisinde Allah'ın adının çokça anıldığı mescitler yıkılırdı. Andolsun ki Allah kendi dinine yardım edeni muzaffer kılacaktır. Şüphesiz ki Allah çok kuvvetlidir, çok güçlüdür.

0: المعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور.
1: Eğer kendilerine yardım vaat ettiğimiz müminleri yeryüzünde iktidar mevkiine getirirsek, namazı kılarlar, zekatı verirler, iyiliği emrederler, kötülüğü yasaklarlar. Bütün işlerin sonu Allah'a dönecektir.

0: Ey Muhammed! Eğer seni yalanlıyorlarsa onlardan önce Nuh, Ad ve Semud kavimleri de peygamberlerini yalanlamışlardı.
1: Ve kavmu İbrahim ve kavmu Lut ve ashabu Medyen ve kuzzibe Musa fe emleytu lil kafirine thumme ehaztuhum fe keyfe kâne nekîr.
0: İbrahim'in kavmiyle Lut'un kavmi ve Medyen halkı da yalanlamıştı. Musa da yalanlandı. Ben de o kafirlere mühlet verdim. Sonra da onları azapla yakaladım. Görsünler beni inkar nasıl olurmuş.

0: عروشها فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد.
1: Biz halkı zalim olan nice memleketleri helak ettik. Şimdi orada duvarlar çöken damlarının üzerine yıkılmıştır. Orada nice kullanılmaz hale gelmiş kuyular ve ıssız kalmış muhteşem saraylar vardır.
0: أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا اَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا

0: في الصدور.
1: Onlar hiç yeryüzünde dolaşmazlar mı ki düşünecek kalpleri, işitecek kulakları olsun? Doğrusu gözler kör olmaz, fakat göğüslerdeki kalpler körleşir.
0: وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللّٰهُ وَعْدَهُ

Ey Muhammed, senden azabın çabucak gelmesini istiyorlar. Allah sözünden asla caymayacaktır. Şüphesiz ki Rabbinin yanında bir gün sizin saydığınız 1000 yıl gibidir.

Ben halkı zalim olan nice memleketlere önce mühlet verdim. Sonra da onları azapla yakaladım. Sonunda dönüş yalnız banadır.

0: İman edip salih amel işleyenler için bağışlanma ve bol rızık vardır.
1: وَالَّذ۪ينَ سَعَوْا ف۪ي آيَاتِنَا مُعَاجِز۪ينَ اُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَح۪يمِ
0: Ayetlerimizin başarısız kalması için birbirleriyle yarışıp koşanlara gelince, işte onlar cehennemliktir.

0: الله ما يلقي الشيطان فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم.
1: Biz senden önce hiçbir resul ve nebi göndermedik ki o bir şey arzu ettiği zaman şeytan onun arzusu içerisine kendisini meşgul edecek bir şey atmış olmasın. Fakat Allah şeytanın attığı şeyi hemen iptal eder. Sonra kendi ayetlerini sağlamca onun kalbine yerleştirir. Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir.
0: لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِم۪ينَ لَف۪ي شِقَاقٍ بَع۪يدٍ.
1: Allah şeytanın attığı şeyi kalplerinde hastalık olan münafıklarla kalpleri katılaşan kafirler için bir imtihan vesilesi yapmak için böyle yapar. Şüphesiz ki zalimler haktan uzak bir ayrılık içindedirler.
0: وَلِيَعْلَمَ الَّذ۪ينَ اُوتُوا الْعِلْمَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ

0: Yine Allah böyle yapar ki kendilerine ilim verilenler Kur'an'ın Rabbin tarafından gelen bir gerçek olduğunu bilsinler de ona inansınlar ve kalpleri ona saygı duysun. Şüphesiz ki Allah iman edenleri mutlaka doğru bir yola iletir.
1: ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم.
0: İnkar edenler kıyamet saati ansızın kendilerine gelinceye kadar veya kurtulma gayretlerinin sonuçsuz kalacağı bir günün azabı kendilerine gelinceye kadar Kur'an hakkında devamlı şüphe içinde kalacaklardır.
1: El mulku yevme izin lillahi yahkumu beynehum

Kıyamet günü hüküm ve saltanat yalnız Allah'ındır. Müminlerle kafirler arasında hükmü O verir. İman edip salih amel işleyenler nimet cennetlerinin içindedirler.

0: اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ.
1: Allah yolunda hicret edip sonra öldürülenleri veya ölenleri Allah güzel bir rızıkla rızıklandıracaktır. Şüphesiz ki Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır.
0: لَيُدَخِلَنَّهُمْ مُدَخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللّٰهَ لَعَل۪يمٌ حَل۪يمٌ.
1: Allah onları memnun kalacakları bir yer olan cennete koyacaktır. Şüphesiz ki Allah her şeyi bilir ve çok yumuşak davranır.

0: الله لعفو غفور.
1: İşte Allah'ın hükmü budur. Kim kendisine yapılan cezaya aynı şekilde karşılık verir, sonra yine kendisine saldırılırsa Allah ona mutlaka yardım eder. Allah gerçekten çok affedicidir, çok bağışlayıcıdır.

Bu yardım Allah'ın kudretiyledir. Çünkü Allah geceyi gündüzün içine sokar, gündüzü de gecenin içine sokar. Gerçekten Allah her şeyi işitir ve görür.

Bu da Allah'ın kudretiyledir. Çünkü gerçek ilah yalnız Allah'tır. Kafirlerin ondan başka taptıkları şeylerse batıldır. Çok yüce ve çok büyük olan da yalnız Allah'tır.

0: فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير.
1: Görmüyor musun ki Allah gökten su indiriyor da yeryüzü yemyeşil oluveriyor. Gerçekten Allah çok lütufkardır, her şeyden haberdardır.
0: لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنَّ اللّٰهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدِ
1: Göklerde ve yerde bulunanlar hep O'nundur. Şüphesiz ki Allah hiçbir şeye muhtaç değildir. Hamde layık olan yalnız O'dur.
0: أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللّٰهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ
1: Görmüyor musun ki Allah yeryüzünde bulunan şeyleri ve kendi emriyle denizde akıp giden gemileri sizin hizmetinize vermiştir. İzni olmaksızın yeryüzüne düşmekten göğü O tutuyor. Doğrusu Allah insanlara karşı çok şefkatlidir, çok merhametlidir.
0: وَهُوَ الَّذ۪ي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُم۪يتُكُمْ ثُمَّ يُح۪يكُمْ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَكَفُورٌ
1: Sizi yaşatan O'dur. Sonra sizi öldürür, sonra da tekrar diriltir. Gerçekten insan çok nankördür.
0: لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَدَعُ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَى هُدًى مُسْتَقِيمٍ
1: Biz her ümmet için bir ibadet yolu tayin ettik ki onlar bununla amel ederler. O halde hayvan kesme işinde seninle münakaşa etmesinler. Sen insanları Rabbine davet et. Çünkü sen gerçekten dosdoğru bir yol üzerindesin.
0: وَاِنْ جَادَلُوكَ فَقُلِ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ
1: Eğer onlar seninle mücadele ederlerse onlara Allah sizin yaptıklarınızı daha iyi bilir de.

0: hakkında anlaşmazlığa düştüğünüz hususlarda Allah kıyamet günü aranızda hüküm verecektir.
1: Alam ta'lem enne Allah ya'lemu ma fi's-sema'i vel-ard

Bilmiyor musun ki Allah gökte ve yerde bulunanları bilir? Bunlar mutlaka levh-i mahfuzda yazılıdır. Şüphesiz ki bu Allah'a göre çok kolaydır.

0: bihi ilm ve ma liz-zalimin min nasir.
1: Müşrikler Allah'ı bırakıp hakkında hiçbir delil indirilmeyen ve hakkında kendileri için hiçbir bilgi bulunmayan şeylere tapıyorlar. Zalimlerin hiçbir yardımcısı yoktur.

0: Ayetlerimiz kendilerine açık olarak okunduğu zaman kâfirlerin suratlarında inkar alametini görüp tanırsın. Onlar neredeyse ayetlerimizi kendilerine okuyanlara saldıracak gibi olurlar. Ey Muhammed, de ki, ben size bundan daha kötüsünü haber vereyim mi? İşte o ateştir. Allah onu inkar edenlere vaat etmiştir. O ne kötü bir dönüş yeridir.
1: Ya eyyühen nâsu duribe meselun festemi'û leh. İnnel lezîne ted'ûne min dûnillâhi len yehlukû zubâben velev ictema'û leh. وَإِنْ يَسْلُبَهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهِ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ.
0: Ey insanlar! Size bir misal verilmiştir. Şimdi onu dinleyin. Sizin Allah'ı bırakıp da taptığınız putlar hep bir araya toplansalar bile bir sinek dahi yaratamazlar. Eğer sinek onlardan bir şey kapsa, onu sinekten geri alamazlar. İsteyen put da aciz, istenilen sinek de.

0: Kafirler Allah'ın kadrini gereği gibi ölçemediler. Şüphesiz ki Allah çok kuvvetlidir, çok güçlüdür.
1: Allahu yastafi minel melâiketi rusulen

0: Allah emrini tebliğ etmeleri için meleklerden de insanlardan da elçiler seçer. Şüphesiz ki Allah her şeyi işitir ve görür.
1: يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْد۪يهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُورِ
0: Allah onların önceden yaptıklarını da ileride yapacaklarını da bilir. Bütün işler yalnız Allah'a döndürülür.
1: يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاَعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
0: Ey iman edenler! Rükû edin, secde edin, Rabbinize kulluk yapın ve hayır işleyin ki kurtuluşa eresiniz.
1: وَجَاهِدُوا فِي اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ جَتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

0: Allah yolunda hakkıyla cihad edin. Sizi İslam'a hizmet için O seçti. Din işlerinde üzerinize hiçbir güçlük yüklemedi. Dininizi babanız İbrahim'in dini gibi geniş tuttu. Bundan önce de bu kitapta da size Müslüman adını Allah verdi. Böylece peygamber size şahit olsun. Siz de bütün insanlara şahitler olun. Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin ve Allah'ın dinine sarılın. Sizin dostunuz O'dur. O ne güzel dost ve ne güzel yardımcıdır.
1: Sadakallahul azim.
0: Yüce Allah doğru söylemiştir.

وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت.

مجيب يا الله يا مجيب يا الله يا مجيب يا الله يا واسع يا الله.

حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل

لنا. اللهم برحمتك الواسعة أمنا، اللهم اكفنا شر ما أهمنا وغمنا.

دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام.

ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا.

0: İslah edilmesinden sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Allah'a korkarak ve rahmetini umarak dua edin. Muhakkak ki iyilik edenlere Allah'ın rahmeti çok yakındır. Allah'ım, hidayet verdiklerinin arasında bana da hidayet ver. Afiyet verdiklerinin arasında bana da afiyet ver. Dost edindiklerin arasında beni de dost edin. Verdiğini benim için bereketli kıl. Takdir ettiğin şeylerin şerrinden beni de koru. Şüphesiz yalnız sen hakkıyla hükmedersin ve sana hükmedilmez. Kimi dost edinirsen zelil olmaz. Kimi de düşman edinirsen asla aziz olmaz. Rabbimiz, mübareksin ve yüceler yücesisin. Ey Allah'ım, hükmettiklerinden dolayı ancak sana hamd ederiz. Verdiğin nimetlerden ötürü ancak sana şükrederiz. Senin huzurunda tövbe eder ve af dileriz. Bütün günah ve hatalarımızdan dolayı senden af dileriz. Sana inanır ve sana tevekkül ederiz. Zengin olan sensin. Biz ise sana muhtaç birer fakiriz. Güçlü olan sensin. Bizler sana muhtaç zayıf insanlarız. Ey ayrı düşenleri kavuşturan Allah'ım, bizi sana ulaştır. Bizi sana yakınlaştıracak salih ameller işlemeyi nasip et. Allah'ım, yeryüzünde, mezarda ve huzuruna çıkacağımız günde bize yardım et. Allah'ım, huzuruna çıkacağımız günkü halimizi iyileştir. Bizi o günde mahcup etme. Allah'ım, namazlarımızı, oruçlarımızı, gece namazlarımızı, rükularımızı ve secdelerimizi kabul et. Bizi kurtulanlardan eyle. Allah'ım, bizi cehennemden koru. Allah'ım, bizi ateşe yaklaştıracak her türlü ameli işlemekten muhafaza et. Bizi dürüst kullarınla birlikte rahmetinle cennetine koy. Ey aziz ve gaffar olan Allah'ım. Ey eşi ve benzeri olmayan ve her şeyi görüp işiten Allah'ım. Ey velilerin en velisi ve varılacak yerin en hayırlısı olan Allah'ım. Senin istediğin gibi sana hamdü senada bulunamadığımız için bizi bağışla. Ey yüceler yücesi. Sen kudretinle istediğin her şeyi yaparsın. İzzetinle istediğin her şeye hükmedersin. Ey hay ve kayyum olan Allah'ım. Ey gökyüzü ve yeryüzünün yaratıcısı olan yüceler yücesi Allah'ım. Bizi Kur'an'ın ziynetiyle ziynetlendir. Bizi Kur'an'ın şefaatiyle cennete koy. Bizi Kur'an'ın nimetleriyle nimetlendir. Bize Kur'an elbisesini giydir. Bizi Kur'an'la şereflendir. Bütün ümmeti Muhammed'i Kur'an hürmetine affet ey Rahim ve Rahman olan Allah'ım. Ey Allah'ım, şanı yüce olan Kur'an'ın bereketi ve alemlere rahmet olarak gönderdiğin peygamberin hürmetine bizi hakka ve dosdoğru yola ilet. Bizi affet ey Kerim olan Allah'ım. Bize afiyet ver ey Rahim olan Allah'ım. Ey Allah'ım, Kur'an'ı kalplerimizin baharı, sabahlarımızın nuru, üzüntülerimizin gidericisi kıl. Ey Allah'ım, Kur'an'ı bizim lehimize bir hüccet kıl. Bunu aleyhimize çevirme. Bizleri Kur'an'ı okuyan ve yükselenlerden eyle. Bizi onu okuyan ama zelil olanlardan eyleme. Allah'ım, Kur'an'ın her harfinin tatlılığını, her kelimesinin kerametini, her ayetinin mutluluğunu, her suresinin selametini, her cüzünün sevabını bize tattır. Allah'ım, bizi kanaatkar kullarından eyle. Allah'ım, cemaatle namaz kılmayı bize sevdir. Allah'ım, her saat bize ölümü hatırlat. Ey Allah'ım, bizi şefaat sahibi olan Peygamberin Muhammed Mustafa ile birlikte haşret. Allah'ım, faydasız ilimden, korkmayan kalpten, kabul edilmeyen amelden, senin için gözyaşı akıtmayan gözden, doymayan nefisten, kabul edilmeyen duadan sana sığınırız. Allah'ım, bize faydalı bir ilim, senden korkan bir kalp, seni zikreden ve sana şükreden bir dil, kabul edilen salih bir amel nasip et. Allah'ım, ölüm ve üzüntüsünden kabir ve tasasından, sırat ve tökezlemesinden, kıyamet günü ve korkusundan sana sığınırız. Allah'ım, bizi seni görmüşçesine senden korkanlardan eyle. Bizi seni görenlerden eyle. Bizi nebin ve sevgili kulunla birleştir. Allah'ım, İslam'ı muzaffer, Müslümanları izzetli kıl. Hakkın ve dinin sözünü üstün kıl. Allah'ım, senin ve dininin düşmanı olan kafir ve müşrikleri helak et. Allah'ım, Müslümanları yeniden dinine güzel bir dönüşle döndür. Allah'ım, bütün mücahitlere zafer nasip et. Allah'ım, bizi nefislerimize galip kıl. Allah'ım, dualarımızı kabul et. Hastalarımıza şifa ver. Ölülerimize rahmet et. Düşmanlarımızı helak et. İsteklerimizde bizi hüsrana uğratma. Amellerimizi hayırla sonuçlandır ya Rabbi. Allah'ım, emellerimizi rızan doğrultusunda yönlendir. İşlerimizi hayra dönüştür. Şer işlerden bizi uzak tut. Allah'ım, üzerimizden gazabını kaldır. Yaptıklarımızdan ve içimizdeki beyinsizlerden dolayı bizi cezalandırma. Günahlarımızdan dolayı senden korkmayan ve bize merhamet etmeyen birisini başımıza musallat etme. Allah'ım, kalplerimizi temizle. Ayıplarımızı ört. Üzüntülerimizi gider. Bize güzellikler ver. Bize dünya ve ahirette hayır ihsan et. Allah'ım, durumumuzu düzelt. Kalplerimizi birleştir. Amellerimizi hayırla sonuçlandır. Allah'ım, sonsuz rahmetinle bizi kuşat. İman, kitap ve sünnet üzere bizi birleştir ve bizden razı olacağın bir şekilde bizi öldür. Allah'ım, Kur'an'ı dünyada bize uyulacak yegane bir kitap, kabirde bir dost, sırat üzerinde bir nur, kıyamet gününde şefaatçi, cennete götüren bir arkadaş, ateşten koruyan bir elbise, bir engel, işlenen bütün hayırlara bir delil ve önder kıl. Allah'ım, doğu ile batının arasını ayırdığın gibi günahlarla bizim aramızı da ayır. Günahlarımızdan bizi yıkayarak arındır. Allah'ım, sen çok affedici ve affı çok seversin. Bizi affet. Amellerimizi ve tövbemizi kabul et. Kusurlarımızı görme. Allah'ım, bizi altından ırmaklar akan naim olan cennetine girenlerden eyle. Rabbimiz, eğer unutacak veya yanılacak olursak bizi sorumlu tutma. Rabbimiz, bizden önceki ümmetlere yüklediğin gibi bize de ağır yük yükleme. Rabbimiz, bize gücümüzün yetmeyeceği şeyi taşıtma. Rabbimiz, bizi affet, bizi bağışla, bize merhamet et. Sen bizim Mevlamızsın, kafirlere karşı bize yardım et. Rabbimiz, bize hidayet verdikten sonra kalbimizi saptırma. Katından bize merhamet et, muhakkak ki sadece sen verirsin. Rabbimiz, günahlarımızı affet, ayaklarımızı sabitleştir. Kafir kavimlere karşı bizi muzaffer kıl. Rabbimiz, şüphesiz sen kimi cehenneme sokarsan onu hor ve hakir etmişsindir. Zalimlerin ise hiç yardımcıları yoktur. Rabbimiz, şüphesiz biz Rabbinize iman edin diye imana çağıran bir davetçiyi işittik, böylece iman ettik. Rabbimiz, günahlarımızı affet ve kötülüklerimizi ört. Bizi iyilerle birlikte öldür. Rabbimiz, Resullerine vaat ettiklerini bize ver. Kıyamet günü bizi rüsva etme. Zira sen sözünden dönmezsin. Rabbimiz, bizi zalim kavimler için bir fitne aracı yapma. Bizi rahmetinle kafir kavimlerden koru. Rabbimiz, sana tevekkül ettik. Senden yardım diler ve varış da sadece sanadır. Rabbimiz, bize ve bizden önce imanlı giden kardeşlerimize mağfiret et. İman edenlere karşı kalbimize şüphe verme. Rabbimiz, sana teslim olduk. Sana iman ettik. Sana güvendik. Senden yardım isteriz. Rabbimiz, bize mutlu bir son nasip et. Amin.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Saat 6. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
1: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
4: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir.
5: Adak ve akika kurbanlarınızı sizin adınıza Afrika'da kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Küçük baş 5500, koç 6500 liradır. İyi Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
6: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
7: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
8: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
5: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umut Ol İnsani Yardım Derneği 0212 523 03 30 umutol.org
9: Hacı Baba Lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
10: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
11: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr
12: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
2: Reklamları dinlediniz.
13: Subhanellezi esra بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير

gökten bir yağmur yağınca cesetler hayat bulur. Can ve ruh bedenini arıyorken Rabbin tayin ettiği yerde buluşmak için toplanır bütün kullar. Mahşer meydanında toplanır. Ne oldu bize? Kim neden uyandırdı bizi? Bu büyük insan kalabalıkları ne kadar da çok. Bu insanlar neler fısıldaşıyorlar? Sadece 10 gün mü kaldık yattığımız yerde, yoksa 1 gün mü? Peki burası neresi? Yalın ayak, çıplak ve sünnetsiz. Kimse kimseyle ilgilenmiyor. Kimse kimseye bakmıyor. Bütün insanlar bu meydanda. Herkes gözünü göğe dikmiş bakıyor. Sıkıntı ve hararetten herkesten terler boşalıyor. İlk İbrahim peygamber çağrılıp giyindiriliyor. Aman ya Rabbi, cennet nişanesi taşıyor. Herkes sıkıntıda, terliyor. Birden meydan Muhammed, Muhammed nidalarıyla çınlıyorken herkes heyecandan, korkudan titriyor. Arşın sağında, büyük kürsünün yanında kutlu nebi, ay gibi parlıyor. Herkeste bir ümit beliriyor. Susuzluktan boğazlar parçalanmışken havuzdan billur gibi su fışkırıyor. Güneş beyinleri kaynatırken insanlar Resul'e gözlerini dikmiş bakıyor. Herkes derin bir imrenişle Yüce Resul'ü arşın sağında gözlüyor. Sırasıyla bütün peygamberler tek tek çağrılıyor. Sonra sıddıklar ve sırasıyla diğer gruplara elbiseleri giydiriliyor. Bir çağırıcının yakın bir yerden çağıracağı güne kulak ver. O gün çığlığı gerçekten duyarlar. İşte o kabirden çıkış günüdür. Doğrusu biz diriltiriz, biz öldürürüz. Dönüş bizedir. Pamuk gibi atılmış dağlar arasında arzın fanileri tekrar dirilmiş. Şaşkın kelebekler gibi kalabalıklar arasında yapayalnız bekleşiyorlar. Görünmez varlıklar tene dokunuyor. Ruhsa şaşırmış bir halde vücudu kendisiyle tanımaya çalışıyor. Bir kafile yola dizilmiş. Adına gafiller zümresi denilen. Sanki yürümeye mecalleri yok da rüzgar kendilerini itekliyor. Yaşadıklarından habersiz, şokta, belki de sarhoş bir haldeler. Duymuyor, görmüyor, bilmiyorlar. Kim? Kim bunlar diye soruluyor. Meğer dünyada duygusuzca bir hayat süren, kanaati hikmet, rahatlığı zevk edinen gafiller topluluğuymuş. Bir gün dağları yürütürüz de yeri dümdüz görürsün. Hiçbirini bırakmaksızın diriltip bir araya toplarız. Dizi dizi Rabbine sunulduklarında, andolsun ki sizi ilk defa yarattığımız gibi bize geldiniz. Sizi bir yere toplamak için söz vermediğimizi iddia etmiştiniz değil mi denir. Amel defteri ortaya konunca suçluların onda yazılı olanlardan korktuklarını görürsün. Vah bize! Eyvah bize! Bu defter nasıl olmuş da küçük büyük bir şey bırakmadan hepsini yazmış derler. İşlediklerini hazır bulurlar. Rabbin kimseye haksızlık etmez.
Bir kafile daha koyulmuş yola. Aman Allah'ım! Yüzleri paslı demirlerle çizilmiş. Kan revan içinde. Bunlar... Evet, bunlar fitneci topluluklar. Aileleri parçalayan, dostlukları dinamitleyen, insanlar arasında kasırgalar estiren bunlardı değil mi? Anlaşmalarına ihanet eden, vücutlarını ruhlarına hayran bırakarak yerde sürükleyen, ruhlarını bedenlerinin peşinden koşturanlar bunlardı değil mi? Masumlara dil sarkıtmaktan ve haset sahipleriyle vücut eğlendirmekten geri durmayanlar, bir ömür boyu şehvet peşinden koşup, dostluğu hasede feda edip, aşkın gözyaşına kayıtsız kalmış saadet sultanları bunlardı değil mi? Kalpleri ateşle yarılıp, kaynar bir pişmanlıkla doldurulunca, eyvah, eyvah, yazık bizlere demeleri, kendilerini kurtarmayanlar bunlardı değil mi? Ama yer çarpılıp paralandığı zaman, melekler sıra sıra dizilip Rabbinin buyruğu gelince, o gün cehennem ortaya konur. O gün insan öğüt almaya çalışır. Ama artık öğütten olan. Keşke bu hayatım için önceden bir şey yapsaymışım der. O gün hiç kimse Allah'ın azap ettiği gibi azap edemez. Hiç kimse onun vurduğu bağ gibisini bağlayamaz.

0: İnananlar içinde Allah'a verdikleri sözde duran nice erler vardır. Kimileri sözleri gereği canlarını vermiştir, kimileri de sırasını beklemektedirler. Onlar verdikleri sözü asla değiştirmediler.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM 103.2.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
4: Desibona giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
5: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
6: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Gün gören.
7: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
8: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com.
9: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye ses alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Eve 0551 433 34 34 Arnavutköy.
10: Lalezar Ev Gereçleri metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 84 90.
2: Reklamları dinlediniz.
11: Saat 7. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
2: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: düşünen insanlar için.
1: Fucuru tercih etmeyin. Allah'ın size vermiş olduğu izzetinize sahip çıkın. İşgal edilen topraklarınızı işgalden kurtarmaya gayret edin. Ama önce bir ümmet olarak, İslam milleti olarak bir araya gelin. Güç birliği yapın. Hep beraber Allah'ın ipi olan Kur'an'a sımsıkı sarılın. Ve kesinlikle Allah'tan başka kanun koyucu, hüküm koyucu bir makam, bir mevki, bir Rab, bir ilah kabul etmeyin. İslam'dan başka hayat düzeni,
2: İslam'dan başka hayat düzeni,
1: Kur'an'dan başka hayat düsturu,
2: Kur'an'dan başka hayat düsturu
1: ve Resulullah Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan başka önder kabul etmeyin. Müminlere verilen emir bu. Onun için fucuru tercih etmeyin. Siz aciz mi bırakılıyorsunuz? Hayır, kesinlikle aciz değilsiniz. Üzülmeyin, gevşemeyin. Eğer gerçekten inanıyorsanız, iman ediyorsanız en üstün olan sizsiniz diyor ayet-i kerimede Rabbimiz. Kesinlikle öyle bir acizlik söz konusu değil. Hasbinallah ve ni'mel vekil diyen, Allah'ı kendisine vekil kılmış, Allah'a tevekkül etmiş olan bir mümin, bir muvahhid şahsiyet aciz olur mu?
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: İslam alimi Süfyan-ı Sevri radıyallahu anh şöyle demiştir. Nefsani zevk ve düşkünlüklerin neden olduğu bütün günahların affedilme ümidi vardır. Fakat kibir ve gururun neden olduğu hiçbir günahın affedilme ümidi yoktur. Zira iblisin günahının nedeni kibir ve gurur, Adem'in hatasının nedeni ise nefsin özlem ve arzularıdır. Özel efendim.

0: Özel FM uyarıyor. Dünyada ne aldanan ne de aldatan olalım. Hele hele asla aldatanlardan olmayalım. Ahiret işlerinde ise asla nefsimizin, şeytanın ve kötü çevrenin yanıltıcı, saptırıcı söz ve işlerine aldanmayalım.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM. Özel FM. Erdem yolcusuna öğütler.
2: Denilmiştir ki Allah'ı bilen, ilahi sır ve hakikatlere gözü açılmış arif kişinin derdi Rabbini övmek, dünyadan yüz çeviren zahit kişinin derdi ise Rabbine dua etmektir. Çünkü ilahi sır ve hakikatlere gözü açılmış kişinin tek kaygısı Rabbi, dünyadan yüz çeviren kişinin tek kaygısı ise kendi nefsidir.
1: Özel FM, daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Şoför arkadaş, zor durumda olan arkadaşına inip yardım et.
0: Özel efendim. 103.2

0: Çok büyük bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Hepinizden çok dikkatli olmanızı istiyorum. Ancak bilin ki şeytanın hilesinin sizin imanınız karşısında etkisi yoktur. Gelin hep birlikte güçlü bir imana sahip olalım. Allah'ın rahmet kapıları iman eden kullarına daima açıktır.
1: Sizden takvanızı korumanızı, Allah'ın emirlerine uymanızı, onun Resulünün gösterdiği yoldan gitmenizi, şeytanın fitne ve fesadına karşı kendinizi daima sakınmanızı istiyoruz.
2: Takvalı olun ve Allah'ın peygamberine inanın. En iyi silahımız budur. Tek silahımız.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
4: Özel efem.
5: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
6: Ardıç Eğitim Kurumları, yalnız değilsin, seni anlayan bir okul var. 10. yılımızda hem akademik hem de her geçen gün büyüyen ve gelişen eğitim olanaklarımızla sizlerle birlikte olmaktan mutluyuz. Biz sizinle güzeliz. Mutlu Çocuklar Akademisi, doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul, senin okulun.
7: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
8: Zemin etüdü ve kentsel dönüşüm hizmetlerinde yanınızdayız. İhsan İnşaat Mühendislik Limited Şirketi. 0212 515 04 46 Güneşli Bağcılar.
9: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
10: Paletli, kolili, normal ve tehlikeli madde içeren tüm yükleriniz için uygun nakliye kamyon ve kamyonetine mi ihtiyacınız var? Size bir telefon kadar yakınız. Ayrıca liftli ve ADR'li araçlarımız da mevcuttur. İstanbul Efe Nakliyat 0212 447 47 58 2 telli Mahmut Bey.
6: Hacı Baba lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
11: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
12: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
13: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
14: Afrika'da ihtiyaç sahibi kardeşlerimize sizin adınıza hayır sofraları kuruyoruz. Bir ayı sebedeli 100 liradır. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
15: Aksa Akustik, ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
16: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
17: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya.
15: Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
4: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
17: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
5: Reklamları dinlediniz.
18: Bir yolculuk ki yıllardır aynı istikamette. Heyecanımızsa ilk günkü gibi. 1995'ten bu yana gönüllere dokunuyoruz. Radyonuz Özel FM yeni program ve programcılarıyla yeni yayın döneminde de siz kıymetli dinleyicileriyle beraber olacak. Bizi dinlemeye devam edin. Çünkü yeni sezonda yine
3: daha söyleyecek çok sözümüz var.
19: 103.2 Özel FM.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Dinleyeceğiniz Seher Yeri programı Sadaka Taşı Derneği'nin katkılarıyla yayınlanmaktadır. Allah.

0: Değerli dinleyenler, Seher Yeli programıyla Muhammed Emin Genç sizlerle.
1: Basiretli tazim ve bilinçli itaat ruhu. Günümüzde insanlığın belini büken ve onu ızdıraplar, sıkıntılar ve bunalımlar içinde kıvrandıran ve perişan eden çok büyük dertler vardır. Bu dertlerin öncelikle teşhis edilmesi, sonra da tedavisine başlanması gerekir. Bu şuursuzluk ve neme lazımcılık ve bu acıklı hal ve korkunç durum, her şeyden önce derdin teşhisini iyi koyacak ve muhatabın durumuna ve anlayış seviyesine göre hareket edecek kimseler, yani işin erbabı ve sahasının uzmanı olan kimseler ve aynı zamanda bu hususlarda tecrübeli ve deneyimli şahsiyetler istemektedir. Bu işi sahiplenecek kimseler şunu çok iyi bilmelidirler ki onlar sürekli olarak rahmet ve hürmetle hatırlanacak ve hiçbir zaman unutulmayacaklardır. Bu işin erbabı olma ruhunun kalp ve kafalara yerleştirilmesi, gençliğin hidayet ermesi ve istikameti bulması adına çok önemlidir. Çünkü bu şuura ermiş olan bir ruh bilir ki hem azamet ve haşmet, hem kuvvet ve kudret, hem şefkat ve merhamet, fazl ve ihsan sahibi olan yüce bir zat vardır ki o zat gerçek bir marifet ve muhabbete, samimi bir ibadet ve itaate layık ve müstahaktır. Bu kimseler ayrıca şunu da çok iyi bilirler ki alemlerin Rabbi tarafından Resulullah ünvanıyla alemlere bir rahmet, bir terbiyeci ve insanları yüce Allah'a ve ondan gelen hakikatlere, gerçek kurtuluşa ve ebedi saadete çağıran bir davetçi olarak görevlendirilmiştir.

babası henüz Müslüman değildi. Bir gün Hazreti İmran Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte oturduğu bir sırada babası Hüseyin onların yanına geldi. Efendimizin huzurunda oturan Hazreti İmran henüz müşrik olan babasına karşı iltifat hususunda hiç istifini bozmadı ve ayağa kalkmadı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hüseyin'e sordu. Ey Hüseyin, senin kaç tane ilahın var? Benim 8 ilahım var. Bunlar nerede bulunurlar? Bir tanesi Allah gökte, diğerleri de yerde bulunur. Peki sen acıktığında veya susadığında kimden rızık istiyorsun? Gökteki Allah'tan istiyorum. Peki bir ihtiyacın olduğunda kimden ihtiyacını halletmesini istiyorsun? Gökteki Allah'tan istiyorum. Peki hastalandığında şifayı kimden istiyorsun? Gökteki Allah'tan istiyorum. Hüseyin'in verdiği bu cevaplardan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Bak, her türlü derdini göktekine, yani yüce Allah'a söylüyorsun ve senin her türlü derdini gökteki ilah, yani yüce Allah hallediyor. Ama sen tutup yerdekileri, yani putları ona ortak koşuyorsun. Bu yaptığın doğru mu? Bunun karşısında ne diyeceğini şaşıran Hüseyin şöyle bir ikrarda bulundu. Hayret doğrusu, ben şimdiye kadar bunu hiç düşünmemişim. Gerçekten ben ne kötü bir sapıklık içindeymişim. Ben doğrusu şu anda bütün yaptıklarımdan pişmanlık duyuyor ve gerçek din olan İslam'a giriyorum. Ey Allah'ın Resulü, uzat elini, sana biat edeyim. Evet, kendisine basiretli bir ruh verilmesi neticesinde Hüseyin böyle diyor ve bilinçli olarak kelime-i şehadeti getirip Müslüman oluyor. İşte tam o anda bambaşka bir hadiseyle karşılaşıyoruz. O ana kadar orada sükunetle duran, olup bitenleri hayretle seyreden, babasının verdiği cevapları duyan ve babasının ancak o anda kazandığı o şuuru çok daha önceden kazanıp Müslüman olan Hazreti İmran radıyallahu anh, babasının Müslüman olması karşısında çok etkilendi ve aynı zamanda çok sevindi. Öyle ki sevincinden dayanamayıp oturduğu yerden ok gibi fırladı ve işte şimdi babamsın deyip babasının boynuna sarıldı ve ellerini ve ayaklarını öpmeye başladı. Onun bu hareketini gören Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz rikate geldi, gözleri yaşardı ve sonra İmran'ın hareketinden dolayı ağladım. Babası içeri girdiği zaman İmran ne ayağa kalkmış ne de yüzüne bakmıştı. Fakat Hüseyin Müslüman olunca babalık hakkını ödedi buyurdular. Şimdi de bilinçli itaat ruhunu görmeye ve anlamaya çalışalım. Kendisinin hidayete ermesiyle ve istikameti bulmasıyla yetinmeyip başkalarının da hidayete ermesine ve istikameti bulmalarına vesile olmaya çalışan seçkin şahsiyetlerin her şeyden önce metod olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ahlak noktasında topyekün bütün insanlara kazandırdığı şuur ve basiretin ne olduğunu, özellikle de gençlerin ıslah ve terbiye edilmesi noktasında onun nelere dikkat ettiğini ve muhatabı ilzam etmenin değil, onu ikna etmenin ne derece önemli olduğunu bilmeleri gerekir. Nitekim bir gün bir delikanlı Nebi sallallahu aleyhi ve selleme gelerek dedi ki, ey Allah'ın Resulü, bana zina etmem konusunda izin verir misiniz? Orada bulunan kimseler hemen o kişiye yöneldiler, onu ayıpladılar ve onun bu isteğini engellemeye çalıştılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemse ona yanıma yaklaş buyurdular. O delikanlı da yaklaş.

0: Çıp yakınına oturdu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ona sırasıyla sordu. Bunun annene yapılması hoşuna gider mi? Hayır vallahi, Allah beni senin yolunda feda etsin dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bütün insanlar da bunun annelerine yapılmasından hoşlanmazlar buyurdu. Peki bunun kızına yapılması hoşuna gider mi? Hayır vallahi ey Allah'ın Resulü, Allah beni senin yolunda feda etsin. İşte bütün insanlar da bunun kızlarına yapılmasından hoşlanmazlar. Peki bunun kız kardeşine yapılmasından hoşlanır mısın? Hayır vallahi, Allah beni senin yolunda feda etsin. İşte insanlar da bunun kız kardeşlerine yapılmasından hoşlanmazlar. Bunun teyzene yapılmasından hoşlanır mısın? Hayır vallahi, Allah beni senin yolunda feda etsin. İşte insanlar da bunun teyzelerine yapılmasından hoşlanmazlar. Peki bunun halana yapılmasından hoşlanır mısın? Hayır vallahi, Allah beni senin yolunda feda etsin. İşte insanlar da bunun halalarına yapılmasından hoşlanmazlar. Bundan sonra kainatın efendisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mübarek elini o delikanlının üzerine koydu ve onun için şöyle dua etti. Allah'ım, günahını bağışla, kalbini temizle ve nefsini sağlamlaştırıp koru. Yapılan ikna edici ve tatminkar nasihatler sonunda aklı tatmin ve nefsi teskin olan ve yapmak istediği fiilin ne kadar çirkin bir şey olduğunu anlayan ve böyle bir duaya mazhar olan o delikanlı, artık ondan sonra yaşadığı sürece meşru ve helal olmayan hiçbir şeye kesinlikle iltifat etmedi. Bir başka rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu bu haliyle bırakmadı. Nefsi olan arzu ve isteklerini kalbi ve ruhi arzu ve isteklere dönüştürdü ve onun bu duygusunu meşru ve helal bir tarzda, yani onu birisiyle nikahlamak suretiyle tatmin ve teskin ettiler. İşte başkalarının hidayetine, ıslahına, istikametine vesile olmak için uğraşırken basirete, şuura ve ikna etmeye dayalı olarak yapılan bir ıslah ve terbiye örneği ve işte böyle bir ıslah etme ameliyesinin pratikteki belirtileri ve son derece verimli olan neticeleri. Yüce Yaratıcı'dan ötürü onun yaratıklarına karşı duyulması gereken şefkat ve hürmet de basiretli tazim ve şuurlu itaat ruhundan kaynaklanmaktadır. Yani ancak bu şuura erenler yüce yaratandan ötürü yaratılanları severler ve sayarlar. Öyleyse biz insanlar için en önemli gündem maddesi bu basiretli tazim ve bilinçli itaat ruhunu bir an önce diriltmek olmalıdır. Nitekim kamil bir mümin şunu iyi bilir ki yüce Allah'ın hoşnutluğu ve memnuniyeti dünyevi ve uhrevi bütün huzurların en bereketli kaynağı, bütün saadetlerin en büyüğü, bütün safaların en güzeli, bütün zevklerin en olgunu ve bütün sevinçlerin en devamlısıdır. Şairin dediği gibi, insana sadakat yakışır, görse de ikrah, yardımcısıdır doğruların Hazreti Allah. Yine aklı başında ve kalbi yerinde olan bir kimse şundan emin olmalıdır ki Cenab-ı Hak elbette ki bu derece samimi olan bir kulunun katreden ibaret olan hizmetlerini hikmetinin gereği olarak bu dünyada ummanlara nefrettiği nurları alemi aydınlatan lambalara ve alemi de onun için bir kurtuluş ve bir saadet bahçesine dönüştüreceği gibi, ahirette de o kulunun burada çektiği bütün zahmetleri sayısız rahmetlere, katlandığı sıkıntıları sonsuz saadetlere ve yaptığı hizmetleri hadsiz bereketlere vesile kılacaktır. Öyleyse kamil olan insan gerek dünyayı ve içindekileri, gerekse onlara karşı muhabbet ve sevdayı ancak Allah adına değerlendirme yoluna gitmeli, dünyanın nefis adına terk edilmesi gereken kısmını Allah için terk etmeli, hatta terki de terk ederek bütün hizmet ve himmetini ve şu nazik ömrünü iman hakikatlerinin ve Kur'an nurlarının her tarafa yayılması için sarf etmeli, bütün hayatını buna hasretmeli ve böylece kemalini pekiştirmeye ve sürekli kılmaya çalışmalıdır. İşte aklı başında olan kamil bir insan bütün bunları düşünür ve yüzünü doğrudan doğruya ebedi rıza ve rıdvana ve gözünü dolayısıyla ahiretteki nimetlere ve lezzetlere çevirirse, cennette kendisine ihsan edilecek olan nimetleri bu dünyada fani bir surette tüketmeye kalkışmaz. Hasılı, bizler sürekli olarak kanaatkar olmalı ve iktisadı hiçbir zaman elden bırakmamalıyız. Hem geçici güzelliklere, fani zevk ve lezzetlere ve dünyanın suri ve aldatıcı olan keyiflerine aldanıp da ahiretimizi berbat etmemeliyiz.
1: Değerli dinleyenler, Seher Yeli programıyla Muhammed Emin Genç'i dinlediniz.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Ardıç Eğitim Kurumları, Kur'an-ı Kerim, Siyer, Dini Bilgiler, Robotik Kodlama, Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersleri, Akıl Oyunları Dersi, Tarım Dersleri ve Yabancı Dil Eğitimi olarak hem İngilizce hem de Arapçayı aynı anda sunan okul. Birebir öğrenci ve gelişim takibi. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 7251. Senin okulun.
3: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
2: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132. umutkervanı.org.tr.
4: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
5: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
6: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat, bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr

0: Aysan Elektrik, toptan ve perakende elektrik malzemeleri satış ve pazarlama. Adrese ürün teslimi hizmetimiz mevcuttur. 0212 237 6807 254 9634 Karaköy Perşembe Pazarı.
1: Yeni Kazanım Okulları'nda yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
2: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. RGB Teknoloji.com 0212 916 23 61.
3: Deha Soft, uçtan uca yazılım çözümleri, ERP, e-ticaret, entegrasyonlar, mobil uygulama ve yapay zeka destekli özel yazılım çözümleriyle hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi için www.dehasoft.com.tr'yi ziyaret ediniz.
4: Fabrika makinalarının kontrol kartları, Siemens ve diğer marka motor sürücüleri ve operatör panelleri, CNC makine kartları, imalat, gıda ve otomotiv sektöründeki tüm endüstriyel elektronik cihazların kart tamirinde doğru çözüm ortağınız M-Teknik. 0506 680 4564.
2: Darıca Road Balance, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Alt takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend, jant ve lastik modelleriyle kusursuz Road Balance. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Road Balance'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
5: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com, hayata anlam katan kitaplar.
6: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
7: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Saat 8. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
8: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net. Allah.

0: Kıymetli dinleyenler, Hayat Rehberi programıyla Nurettin Yıldız sizlerle.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Aziz kardeşlerim, Kur'an'ımızda peygamberlerin dışında iki insan peygamber olmadıkları halde Allah-u Teala onları bütün iman edenler için kıyamete kadar örnek kul olarak göstermektedir. Bu iki insan da kadındır. Biri Firavun'un karısı Asiye, diğeri de İsa Aleyhisselam'ın annesi olan Meryem'dir. Açık seçik Kur'an-ı Kerim'den anlaşılıyor ki kıyamet gününde Allah size örnek bunları göstermiştim diyeceği iki mümin, peygamberlerin dışında isim vererek bunlar vardır. Hiç kimse bu dünyada daha iyi mümin, daha iyi kul olduğunu iddia edemez. Çünkü peygamberlik dışında bu iki kadının çıktığı iman basamaklarının bir benzeri yok kardeşler. Allah-u Teala açıkça Kur'an-ı Kerim'de bunların isimlerini, vasıflarını zikrederek bunları size Müslümanlık, müminlik örneği olarak gösteriyoruz buyuruyor. Bu kadar açık. Demek ki biz bu iki mübarek kadından iman, mücadele ve cenneti kazanma örnekliği almamız gerekiyor. Allah-u Teala böyle istiyor. Gelinecek iman noktası da bunların gelebileceği noktadır. Bu böyle izah edildikten sonra kardeşlerim, hepimiz biliyoruz ki Meryem annemiz hayatında bir erkeğin eli ve nefesi üzerine değmemiş bir kadındır. Yani ne evlenmiş, ne evlenmeyi düşünmüş, ne de benzeri bir olayla onun adı birleşmiştir. Buna rağmen Allah'ın takdir buyurması ile İsa Aleyhisselam'a hamile kaldı. Bu hamilelik bizzat Kur'an-ı Kerim'in anlatmasıyla anlaşılıyor ki hiçbir erkeğin nefesine temas etmeden Cebrail Aleyhisselam'ın yönlendirmesiyle olmuş bir hamilelikti. Şerefli, soylu ve bilinen bir ailenin kızı olarak bir gün hamile kaldığını görünce çok üzüldü. Ne olduğunu anlayamadı. Nedir, niye hamile kaldım? Bunu çözemedi. Neticede kardeşlerim, bu mübarek kadının doğum vakti yanaştı. Tabii ne doğuracağını biliyor, ne niye hamile kaldığını biliyor, ne kadar öyle iffetli, öyle mübarek bir kadının ne kadar endişe edeceğini, ne kadar üzüleceğini ve merak içinde olacağını da artık tahmin etmemiz lazım. Sıradan bir insan değil, yerlerin ve göklerin onayını ve tebriğini kazanmış bir kadın. Allah ondan ibret almayı hepimize nasip etsin. Kur'an'ımız Meryem suresi ile anılan bir surede onun bu sürecini anlatıyor. Surenin adı da ondan geliyor zaten. Ben ayetleri özetleyerek genel hatlarıyla izah edeyim. Doğum vakti yaklaşınca ağaçlık bir bölgeye gitti. Yani o sancı, doğum sancısı onu mecbur etti. Öyle bir yere gitti. Ağaca tutundu ve orada doğum yaptı. Kendi kendine doğum yaptı. Doğurduğu çocuk İsa Aleyhisselam dediğimiz Allah-u Teala'nın 5 büyük peygamberinden bir tanesi. Fakat o kimi doğurduğunu, nasıl hamile kaldığını anlamamıştı bile. Bu sahnede kardeşlerim, eminim ki erkek kardeşlerim, dışarıdan duydukları bir doğum sancısı diye bir şey bileceklerdir. Doğurmayan ne bilecek bu sancının ne olduğunu, ama hanım kardeşlerimiz doğum ne demektir bunu çok iyi biliyorlar. Hastanede değil, ebe hanımın yanında değil, kayınanası yardım ediyor, sıcak su hazırlıyor, merak etme kızım diyor, öyle bir şey yok. Bir ağaçlık bir yerde kendi kendine doğum yapıyor. Doğum fena bir sıkıntı, zorluk. Kendi kendine bu ayrı bir zorluk. Bir de nereden hamile kaldığından haberi yok, o daha bir zorluk. Korkusu var, dehşet içinde ve üzüntülü. Üzüntülü olduğunu da, yani soylu bir ailenin çocuğu olarak ben bu işe nasıl düştüm, nedir? Bilmiyor ki kıyamete kadar insanlığın içinde imtihanın temel konusu sayılacak 3-4 başlıktan biri o olacak. Doğurduğu çocuk milyarlarca insanın Allah'a evlat ve eş isnat etmekten dolayı cehenneme girmesine sebep olacak. İsa Allah'ın oğludur, haşa. Meryem Allah'ın eşidir, haşa diyen ve böylece teslis yapıp güya herhangi bir şekilde Allah'a iman yerine şirk koşan milyarlarca insan, İsa Aleyhisselam'a yanlış imandan veya onun ne için yaratıldığını, öyle niçin ortaya çıkarıldığını anlamayan pek çok insan cehennem sebebi olacak. Yani bir tür İsa Aleyhisselam'ın doğumu, insanoğlunun bugün kullandığı takvimlerdeki milat kabul ediliyor. Milattan önce, milattan sonra. O doğum aynı zamanda Allah'a evlat isnat edilmesi, insanlardan birine ilahlık isnat edilmesi gibi bir cinayetin de milatıdır aynı zamanda. Böyle bir günü doğumla geçirir iken Meryem annemiz, validemiz heyecanlandı, üzüldü ve korktu. Fena bir korktu. Kur'an'ımız Meryem suresinde bu sahneyi bir filmle izliyormuşuz gibi bize tarif ediyor. Buyuruyor ki Allah-u Teala, doğum sancısı onu sıkıştırınca bir hurma dalına tutundu ağrısını hissetmemek için. Ne olurdu, bugün ölmüş olsaydım da bu başıma gelen gelmeseydi diye ağlamaya başladı. Yani kadınlar doğumun ağrısından, sancısından dolayı ağlarlar. O da babası, anası şerefli bir insan, peygamber sülalesi, uzaktan Musa Aleyhisselam'ın akrabası, sıradan bir ailenin çocuğu değil. Yani yanı başında Zekeriya Aleyhisselam var, bir peygamber olarak onunla yakınlığı var. Ölseydim de bugünleri görmeseydim diye ağladı. Orada sıkıldı, bunaldı. Allah-u Teala bize anlatıyor. O zaman onu o gün o sahneye getiren Allah Celle Celaluhu. Her şey Allah'ın emriyle oldu zaten. O Cebrail Aleyhisselam'ı çağırmadı. Geldi Cebrail Aleyhisselam, üfledi, ne yaptıysa onu hamile bıraktı. O hamileliğinden sonra aylar geçti, stres, sıkıntı derken bunlar hep Allah'ın emriyle oldu. Plan Allah'ın planı, kader Allah'ın kaderi. Bunları unutmadan dinliyoruz. Allah-u Teala orada ona buyurdu ki, tabii bu ses yani nasıl duyuldu onu bilmiyoruz ama Allah ona bir ses ulaştırdı. Ağacı tuttu ya, ağacı salla, hurma düşsün, hurmalarını ye ve ye, iç, mutlu ol Meryem dedi, Allah-u Teala buyuruyor. Zaten o ağaca tutunuyordu, silkeledi ağacı, silkeleyince taze hurmalar düştü, taze hurmalardan tuttu, yiyebildiği kadar yedi. Kardeşlerim, bugün tıp, doğum yapan kadının gıda ihtiyacı önemli, işte süte ihtiyacı var, tatlıya, şekere, glikoza ihtiyacı var desin dursun, kadının doğumdan sonra belli bir hareket yapması lazım desin dursun, bu yönüyle bakmıyoruz. Ama biz bir yönüyle bakıyoruz. Orada aylardır. Ve de bir şey kaydedelim, Meryem annemiz böyle sağını solunu anlayabileceği, ayağa kalkabileceği gününden itibaren, annesi onu adadığı için daha önce Mescid-i Aksa'da oturdu, gençliğini orada geçirdi. Mescid-i Aksa'nın çocuğu bu, mabet çocuğu. Öyle günde iki defa namaza giden bir çocuğu, orada yattı kalktı. Yani Allah'ın üç mübarek mekanından birisinde gençliğini geçirdi. İlk defa belki de oradan o ağacın altına giderken ayrıldı. Ve Zekeriya aleyhisselam gibi bir peygamber de ona yemek taşıdı, hizmetini gördü orada. Böyle bir sahnede, böyle mübarek bir kadına Allah-u Teala salla hurma ağacını, sen dalı silkele, ondan sonra silkele iki nokta üst üste, ye, iç, mutlu ol. Mutlu ol ifadesi hepimizin dikkatini çekmesi lazım. Madem Allah mutlu etmek istiyordu, bu sıkıntıları niye çektirdi ona? Madem mutlu olacak, ağacı niye sallattırıyor? Yeni doğum yapmış bir kadına, sedye ile taşınması gereken bir kadını Allah-u Teala mutlu olmak istiyorsan ağacı sallayacaksın diyor. Halbuki planında Allah-u Teala'nın o kadına ebedi mutluluk, sayesinde binlerce milyonlarca insana mutluluk yazmıştı zaten. Ama ağacı salla buyurdu. Hüzzi ileyki bi ciz'in nahleti. Şu ağacı salla, sana hurmalar düşsün, ye onları, iç suyunu, suyu da nereden içecek? Yanı başında bak, çevir başını, aşağıdan ırmak akıtıyorum Allah buyurdu. Oradan ırmak akıtan Allah, bir mucize olarak ırmak akıtan Allah, ağacı sen sallayacaksın buyurdu. Üniversite imtihanına hazırlanan bütün genç kardeşlerime, iş kuracak, zengin olmak için çalışacak bütün mümin kardeşlerime, mutlu bir yuva kurup büyük anneler, anneanneler olacak bütün hanım kardeşlerime, tayin olduğu okulda insanlığın büyük mücahitlerini, bilim adamlarını yetiştirecek öğretmen kardeşlerime ve aynı zamanda bir vakıf, bir dernek kurup veya kurulmuşunda oturup büyük hizmetler yapacağım diye düşünen bütün kardeşlerime, ağacı siz sallayacaksınız diyorum. Ağacı siz sallayacaksınız. Allah-u Teala onu kocası olmadan, bir erkeğin nefesini dahi hissetmeden hamile kalacak hale getirdi. Onun ayağının dibinde dere akıttı. Çölün ortasında dere akıttı. Bunu gözleriyle ona gösterdi. Ağacı sen sallayacaksın dedi. Çünkü kadının ağacı sallayacak kudreti vardı ama dere akıtmaya kudreti yoktu. Kendi kendine hamile olmayı o beceremezdi. İsa'nın annesi olma projesi diye bir şey yapamazdı o. Ama ağaç sallayabilirdi. Ağacı sallamak onun sınırlarında, gücü ve takatinde, daha ötesi değil. Allah kudretinde olan şeyleri yaptı, onun kudretinde olacakları da ona yaptırdı. Çünkü bu kainatta Allah Celle Celaluhu belli kanunlar koydu. Bu kanunlara uyulmadıkça kimseye keramet gösterttirmiyor Allah. Ve Maryem diye başlayan ayetlerin sebebi de olsa, asla ve kata üzerine düşeni yapmadan kimseye Allah'ın yardımı yoktur. Yaparsa istidraç için yapar. Yani tuzağa çekmek için yapar. Normalde yapmaz. Eğer bir üniversite imtihanını kazanmak için işte 5000 soru mesela egzersiz yapılması gerekiyorsa bunu sen yapacaksın. Ondan sonra ananın duası, sabah namazında yaptığın dualar sana yarayacak, istediğin yeri kazanacaksın. Çift mesai yaparak, fazla para biriktirip, sermaye oluşturup öyle zengin olunuyorsa sen dua ederek bunu aşamazsın. Eğer dua yeterli olsaydı sebeplere yanaşmadan, Allah'ın senden yapılacak kapasitede işleri görmesini bekliyor olduğu bir pozisyonda dua ile olacak olsaydı, baştan sona bereket dolu, mucize dolu bir işin kadını, ama ağacı sallayacaksın Allah buyurdu. Ağacı salla. Sen ağacı salladıktan sonra hurmalar sana düştü. Ondan sonra sen hala sancın devam ediyor. Stresin devam ediyor. Bu çocuğu ben kime nasıl anlatacağım diye merak ediyorsun. Yani başından dumanlar tütüyor ama buna rağmen fekuli veşrabi ve karri ayna, Allah buyuruyor. Ye iç mutlu ol, bırak gerisini. Ye iç mutlu ol. Ye iç mutlu ol. Neden? Ağacı salladın sen. Sen ağacı salladın. Ama çocuk düşük oldu, öldü. İçmene, yemene devam et, mutluluğa devam et sen. Sen insan olarak yapabileceğin kudrette kadarını yaptın. Yani beşerin, insanın takati senden çıktı. Sen yaptın, tembellik etmedin, hantallaşmadın. Gerisi Allah'ın işi. Kanun böyle çünkü. Kardeşlerim, bu ilk defa değil ha. Allah-u Teala Nuh aleyhisselamı yüzlerce sene peygamber olarak görevlendirdi. Sonunda peygamberliğinin bir anlamı kalmadığı ortaya çıkınca Allah ne plan yaptı? Bütün dünya suya boğulacak. Müminler hariç herkes ölecek. Bu böyle bir tufan takdir buyurdu Allah-u Teala. Bunun için ey Nuh, beraberindekilerle filan tepeye çıkın diyebilirdi Allah-u Teala. Ne buyurdu? Git ağaçtan kendine bir gemi yaptı. Üstelik de bu Nuh Aleyhisselam'a bir kere daha alay edilmesi ve hakaret edilmesi nedeni oldu. O bizim peygamber bir de marangozluğa başladı dediler. Güya dünyası dolacakmış da diye eğlence konusu oldu müşriklerin gözünde. Ama bütün kainatı hükmeden, hükmü altında tutan Allah bir saat içerisinde gökten ve yerden su yağdırıp, su fışkırtıp dağlara kadar her yeri su ile doldurmaya muktedir olan Allah gemiyi sen yapacaksın buyurdu. Nuh aleyhisselam gemi yaptı. Binin gemiye buyurdu. Filan filan canlıları da alın, aldılar. Bir saat içinde dünya su oldu. O kudretin sahibi Allah bir gemi göndermez miydi? Başka bir çare buldurmaz mıydı? Hayır, hayır. Siz gemi yapabilirsiniz sadece. Geminizi yapın buyurdu. Yap gemini, bin gemine güverteden seyret dalgaları şimdi. O öyle. Tıpkı salla ağacı, hurma düşsün, ye iç, gözün aydın olsun, mutlu ol sen. Ben çocuk yetiştirmek için ta eş seçimi yaptığım günlerden itibaren hazırlığımı yaptım, çevremi organize ettim, ona göre aile girdi çıktılarını ayarladım, akrabalarımın bir kısmıyla bağımı kestim çocuğuma zarar gelmesin diye, oyuncağından gıdasına kadar her şeyi seçtim. Allah şahit buna, melekleri de şahit, benim zannımla değil, görülüyor her şey. O şekilde hazırlandım ben. Sonra çocuk benim istediğim gibi olmadı. Ye iç keyfine bak sen. Ye iç keyfine bak. Ben her türlü sağlık tedbirini aldım. Hiçbir arızam yok. Elektrik önünde durmadım. Yani şunu yemedim. Buna rağmen filan hastalığa yakalandım. Ye iç keyfine bak sen. Keyfine bak. Çünkü beşer olarak sen hastalıkları önleyemezsin. Dokunan şeyi yemezsin sadece. Onu da yaptın. Dişini temiz tutarsın. Buna rağmen ağrır. Ye iç keyfine bak artık. Ben herkes 5'te evine döndükten sonra 5'ten 8'e kadar da ek mesai yaptım. Buna rağmen beceremedik. Bir ev alamadık. Ye iç keyfine bak. Kuru ekmek de yesen keyfine bak sen artık. Neden? Senin sınırını sen iyi kullandın. Beşersin. İnsansın. Bu kadar yapabilirdin. Yaptın. Gerisi Allah'ın işi. O da ne zaman ne yapacağını kendisi bilir. Kardeşlerim, bir örneğe daha çok dikkatli bakalım. Allah-u Teala Musa aleyhisselamı peygamber olarak gönderdi. Karşısında o günkü dünyanın en güçlü zalimi Firavun vardı. Belli bir mücadeleden sonra Firavun Musa aleyhisselamı öldürmeye karar verdi. O öldürülürse bütün ona iman edenler de öldürüleceği belli bir şeydi. Musa aleyhisselam da Allah'ın vahyi ile, yine proje Allah'ın projesi, Allah'ın vahyi ile bütün müminleri yanlarına da günlük ne kadar eşya alabiliyorlarsa aldılar ve Filistin'e doğru göçmeye emrettiği için Allah yönlendiler. Firavun bunu sabaha doğru anladı. Bunlar kaçıyorlar diye. Yüz binleri bulan ordusuyla ve tekerlekli arabalarıyla Musa Aleyhisselam'ı ve müminleri yakalamak için yola çıktılar. Ama geldiler Kızıldeniz'in önüne. Musa Aleyhisselam bir baktı ki Kızıldeniz karşılarında. Karşıya geçecekler, Kudüs tarafına doğru gidecekler, Mısır'dan. Bu sahne Kur'an-ı Kerim'de ayrıntılarıyla var. Musa Aleyhisselam hem denizle karşılaştı, neticede 3 kişi 5 kişi değiller, yüzerek gidecek halleri yok. Çoluk çocuk, aileleri, onlar da birkaç bin kişiler, kalabalıklar. Ne yapacaklar? Hemen Yahudiler döneklik yapıp, Musa sen geldin Mısır'da başımıza bela aldın, şimdi buraya getirdin bizi, bak burada bizi öldüreceksin denizin içinde demeye başladılar. Üzüntü içerisinde, üzüntü yani, hem deniz karşılarına çıktı, arkada büyük bir orduyla Firavun geliyor, kuş başına çevirecek onları. Yanındaki adamlar da sen geldin başımıza bela oldun, biz ne güzel orada yaşıyorduk gibi demeye başladılar. Ne oldu kardeşlerim? Allahu Teala, ey Musa, elindeki odunu yere vur bakalım, suya vur. Yani önüne deniz çıktı, denize vur bakalım. Deniz. Normal bir elinde asası var Musa Aleyhisselam'ın. Tuttu, vurdu suya, yani batırdı diyelim. Suya neresine vuracaksın? Allahu Teala bizim hepimizin bildiği o büyük mucizeyi yarattı orada. Musa Aleyhisselam'ın önünde yol haline geldi Kızıldeniz. Nasıl oldu? Ya nasıl yarattıysa Allah, öyle de yol yaptı. Sanki suyun, Kızıldeniz'in yaratılması o kadar kolay bir şey mi? Onu yapan Allah, bir gün onu yola çevirse ne olur? Onlar da karayollarından levhalara bakarak Filistin tarafına doğru yürümeye başladılar. Karşıya geçtiler, Firavun geldi. Firavun'un geldiği yerde Firavun bir baktı ki, aa burada yol yoktu ama olmuş bir yerden. Bir anda Allah onu gaflete düşürdü. Yüz binleri bulan ordusuyla daldı karayollarına ya da köprüye, Boğaz Köprüsü'ne daldı. Onlar ortaya gelince de eski halini aldı Kızıldeniz. Hepsi denizin dibinde boğuldu gittiler. Bu kudreti Musa Aleyhisselam ve onun yanındakilere gözleri önünde gösteren Allahu Teala neden Musa Aleyhisselam'a sanki bir faydası olacakmış gibi sen asayı bir kere suya vur buyurdu? Neden? Bu büyük mucizede Musa Aleyhisselam'ın elindeki odun parçasının ne katkısı olacak? Ne katkısı olacak ki? Hiçbir katkısı olmaz. Ama orada, o bunalımda, o korkulu dehşet anında Musa Aleyhisselam'ın elindeki sopayı yere vurmaktan başka yapabileceği bir şey yoktu. O da onu yaptı. Demek ki bunu da bize Allahu Teala Kur'an'ında ayrıntılarıyla anlatıyor. Senin becerebileceğin şey sadece elindeki sopayı yere vurmaksa onu yap sen. Oturup sadece dua etme. Oturduğun miskin miskin yerden ağlayıp durma. Ders mi çalışman gerekiyor? Dolaşman mı gerekiyor? Bir iş mi yapman gerekiyor? Sen onu yapacaksın. Üzerine düşeni yaptıktan sonra sen yerlerin, göklerin Rabbine bırak işini. Sen ağacın dalını silkeledin mi? Onu söyle. Ağacın dalını silkelediysen sen rahat. Kardeşlerim, elbette Allahu Teala o büyük mucizenin haliki olarak Musa Aleyhisselam elindeki sopayı vursa da vurmasa da hiçbir şeyin değişmeyeceğini biliyordu. O yarattı zaten. Musa Aleyhisselam da bu denize sopayı vursam ne olacak benim? Yani koyun mu bu, vuracaksın da kaçıp o tarafa gidecek? Deniz bu, koca deniz. O da onu biliyordu. Yanındaki müminler de biliyorlardı. Ama Allah ne öğretti? Bu olayda onlara ne öğretti? Bize ne öğretiyor? Nuh Aleyhisselam da ne öğretti? Bize ne öğretiyor? Meryem annemiz de ne öğretti, bize ne öğretiyor? Sen yapabildiğin kadarını yaptın mı? Ona bak, bunu öğretiyor. Sen üzerine düşeni, bir ağacı sallamak yaptıysan sen kurtuldun. Üzerine düşeni yaptın. Ondan sonrası Allah'ın işi Celle Celaluhu. Ders çalışmakta da böyle. Dostluk ilişkilerinde de böyle. Çok değerli kardeşlerim, İmanda da böyle bu iş. Evet, kalpler Allah'ın elinde. O dilediğine dilediği imanı veriyor. Ama bizim gözlemleyemeyeceğimiz kadar derin noktalardan beynimizde, kalbimizde iman arayışı olup olmadığını görüyor. Bir himmet, bir heyecan, bir beklenti var mı ona bakıyor Allah-u Teala. Bakıyor ki bu kul pırpır pır olmuş kalbi, heyecanlı, onun önüne bir alim çıkarıyor, ona bir heyecan veriyor, ona duygusal bir sahne gösteriyor, o da imanını artırıyor, şöyle böyle oluyor sonunda. Öbürünü de bakıyor ki Allah-u Teala hiçbir heyecan yok, hiçbir beklentisi yok imandan, bir alimin çocuğu da olsa onu serseri olarak bırakıyor Allah-u Teala. Kul olarak iman meselesinde en azından senin bir heyecanın, gerçekçi, kendini aldatmamış bir beklentin var mı onu gördüğü için Allah-u Teala veriyor veya vermiyor. Bir odun, Musa Aleyhisselam'ın elindeki bir asa, ne elinden gelecek, bildiğin odun, kim bilir hangi ağacın bir dalıydı, denize vurunca yani bir romork odun döksen denize ne olur ki şimdi? Hayır, o anda bir şartel gibiydi, o şarteli de hareket ettiren beynin göreviydi o, sadece onu yaptırdı Allah-u Teala ve gerçek ortaya çıktı. Yoksa Allah her şeye kadir, kullarının hiçbir şeyine muhtaç değil. Ama unutmuyoruz, rızık elde etmek, mal sahibi olmak konusunda, hatta ilim elde etmek konusunda, iyi bir evlilik yapmak konusunda, her şey, yani başarı istediğin, mutluluk istediğin her şey senin üzerine düşeni yapıp yapmamakla. Buna herkesin çok iyi anlayacağı ama gençlerin önem vermesi gereken bir örnekle çıkış yapacağım. Kardeşlerim, ha ben üzerime düşeni yapmam gerekiyor. Filan yerde tanıdığım kıza evlilik teklif ettim, böylece üzerime düşeni mi yaptım? Değil bu üzerine düşen senin. Aldatma kendini. Çünkü sen gençsin, delikanlısın, o da genç, delikanlı. Hani böyle güneşte ormanların kendi kendine tutuştuğu gibi barut duruyorsun zaten. İlk gördüğüne o gençlik yüklülüğünle saldırdın. Oradaki vazifen, o şartel, bu uygun mudur değil midir diye duygularını bir kenara iteceğin bir istişare yapmaktı. Sen bir kere kapıldın duygu seline, ondan sonra üzerime düşeni yaptım, helalinden evlendin, ama gittin başka ayardan bir ayakkabı giydin, ayağını vuruyor şimdi. Onun sadece başörtüsüne kandın sen, o da senin sadece elindeki diplomaya kandı. Fıtratlarınız aynı mı? Siz bir arada durabilir yeteneğiniz var mı? Bir psikoloğa, bir hocaya, aile büyüğünden birisine istişare ettin mi sen? Yok, kararı kendin verdin. Ama şöyleydi, böyleydi. E sen şöyle böyle gördün, o öyle değildi. Öyle değildi. Sen aç başına, iki gündür mesela yemek yemedin ya da iftara yarım saat kala fırına gittin, pide alacaksın, 4 tane aldın. Ya bir pideyi bile yiyemezsin sen. Açlık duygusuyla sanki 5 sene hep pide yiyecekmiş gibi pideleri doldurdun poşete, geldin. Yanıldın sen. Orada Allah'ın senin önüne koyduğu beşer olarak yapabileceğin şey büyüğünle istişare edip duygunu öyle açmaktı. Sen duygunu açtın, esir oldun. Ondan sonra baban sana dedi, bu bize göre değil oğlum dedi, bu seni mahcup eder sonra. Baba kötü adam oldu. Gittin bir hocaya, bir psikoloğa danıştın, istediğini söylemedi diye gençleri bunlar hep sapıklığa teşvik ediyorlar dedin. Hep başkaları kabahatliydi. Sen elindeki odunu, asayı denize vurmadın. Vurmadığın için de boğuluyorsun şimdi. Kendinden başkasını kınamayacaksın. Kardeşlerim, Allah bu kainatı nasıl güneş dönüyor, onun etrafında dünya dönüyor, ay onun etrafında dönüyor, böylece gün çıkıyor, gündüz oluyor, gece oluyor, yaz oluyor, kış oluyor. Böyle bak, bir kanun bunlar. İnsanların da başarılı ve başarısız olmaları için kanunlar koydu Allah-u Teala. Bu kanunlarla bu hayat sürüyor. Eğer biz bu kanunları yok kabul edersek akılsızlık etmiş oluruz. Sadece bu kanunlara güvenip de Allah'ı bir kenarda bırakarsak aklımızda, haşa, bu sefer de imanımızı zedelemiş oluruz. O zaman ne yapacağız? Hem asayı yere vuracağız, hem dalı silkeleyeceğiz, hem gemimizi yapacağız, hem de Allah'a yalvaracağız. Bizim hayatımızda formülümüz şudur: çalış, dua et, tevekkül et. Sonra da ye, iç, keyfine bak. Çalış, dua et, tevekkül et ve ye, iç, keyfine bak. Formülümüz bu bizim. Bu formülle yaşayanlar Allah'ın izniyle mutludurlar. Onların gemisi vardır. Onlar en zor doğumları bile yaparlar. Olmazlar onların önünde olur. Çünkü o bunaldı, denize dayandı. Arkasından iş, fakirlik, sıkıntı, siyaset baskı yapıp duruyor. Ama o elindeki asayı denize vurdu. Ya Rabbi diye dua da etti. Peki çalış, dua et, tevekkül et. Parolamız bizim. Bu çalışmak ne? Bu çalışmaya Anadolu deyimiyle taştan su çıkarmak diyoruz biz. Sallana sallana internetten iş ayarlamaya çalışmak demiyoruz. Cep telefonundan yönlendirmek iş değildir. Onu çocuklar da yapıyorlar. Alnından ter silmeye vaktinin olmadığı günleri say sen. Ders çalışırken, imtihana hazırlanırken, evliliğe hazırlanırken, iş kurarken taştan su çıkaracaksın. Zevklerinden, uykundan, gezinden kısmayı bileceksin. Çalışmak buna diyoruz. Duaya ne diyoruz? Annem Allah sana imtihanda başarı versin demişti. Al sana bir dua. İyi, bozdur bozdur kullan, yeter sana bir ömür boyu. Biz ona dua demiyoruz. Hayır temennisi diyoruz. Dua nedir? Sabahleyin kalkıyorsun, ya Rabbi günümü bereketli kıl, bu imtihanda hayır gelsin bana diyorsun. Öğle namazında dua ediyorsun, ikindide dua ediyorsun, akşam dua ediyorsun. Merdivenleri inerken, merdivenleri çıkarken, otobüs durağı beklerken, ya Rabbi mahcup etme beni ya Rabbi, tembelleştirme beni ya Rabbi diyorsun. 10 defa, 20 defa, 285 defa, bir ayda 2500 defa, ne kadarsa. Artık melekler görüyor ki sen nefes alır gibi Allah'a yalvarıyorsun. Dua buna diyoruz biz. Geçen sene gerekli duayı yapmıştık. Vay be, proje sunmuş sanki. Sabahlara kadar gözyaşıyla dua edenler var. Sen bir defa kalktın amin dedin. O da annen Allah yardım etsin yavrum dediği için amin dedin zaten. Dua oyuncak değil. Peki tevekkül ne demek? Allah'a güvenmek demek. Onu nasıl yapacağım? Bak ona bir örnek vereceğim şimdi. İşe alıyorlar ya bir insanı. İnternette yayınlıyorlar. Şu şu şu evrakları hazırlasın. Gelsin diyorlar. İşte şu kadar fotoğraf. Filancanın fotokopisi, filancanın fotokopisi. Hazırlıyorsun, bakıyorsun ki fotoğraf hazır. Şu da hazır, bu da hazır. Hatta daha önce o işe giren birine diyorsun, baksana ya burada bir sorun var mı? Oho, sen fazlasını bile hazırlamışsın diyor. Mesela orada lise mezunu yeter diyor, sen üniversite mezunusun. Oho, artı bile. Ondan sonra şu yaşı geçmeyecek diyor. Oo, sen 5 yaş küçüksün. Seni 2 defa işe alırlar diyor. Sen de dosyayı bırakıyorsun. Ondan sonra sana diyorlar ki 15 gün içinde cevap vereceğiz. Artık korkun heyecana dönüşüyor. Neden? %100 dediklerini yaptım. Onların da adama ihtiyacı var. E beni muhakkak işe alacaklar. Da bu 15 gün geçmesi lazım. Evrak incelenecek işte. Deniyor. Tevekkül budur. Ben çalıştım. Dualar ettim. Gerisini de Allah'a bıraktım. O zaman ne yaparım? Anneme güzel bir pizza mı ne seviyorsam yaptırırım. Bir de hoşaf yap anne derim. Giderim balkonda yerim. Keyfime de bakar, tabiatı seyreder. Öyle demişti Meryem'e çünkü. Ye, iç, keyfine bak demişti. Ağacı salladın çünkü sen. Sen dalı silkeledin. Keyfine bak dedi Allah-u Teala. Hayır, öyle değil de elinde cep telefonu, gözünde bilgisayar, önünde de ders çalışıyorsun notları. Git oradan sen. Sen çok beklersin. Öyle değil. Kimi kandırıyorsun? Kafir de olsa öbürü, sen 5 vakit namazlı da olsan, ona verir sana vermez Allah. Niye? Çünkü bu tabiatın kanunlarında Allah'ın çalışana vermesi diye bir kural var. Nasıl? Herhangi bir abidden, Ebu Bekir'den radıyallahu anh ve benzerinden namaz kılmadıkça, onun gibi yapmadıkça senin nasibin olmuyor. Zenginlik de öyle bir şey. İş de öyle bir şey. Sen sadece yaptım ettim diye kendini aldatmışsın. Kendini aldattıysan kendini ağlayacaksın zaten. Dalı silkeleyenler yesin içsin keyiflerine baksınlar. Çocuk yetiştirirken, zengin olurken, evlenirken veya iş kurarken herhangi bir projelerinde yesin içsin keyiflerine baksınlar. Dalı silkelemeyenler gemisini yapmayanlar, asasını suya vurmayanlar gam ve kederden kurtulamayacaklar. Bu konuda ayet mi var? Evet, bunlar hep ayet işte. Senin isminle özel ayet mi inecek? Namaz senin isminle mi iniyor? Ahmet lütfen namaza başla artık. Böyle ayet mi var? Bütün ayetler bütün müminler.

0: zenginlik için, başarı için, mutluluk için, yakışıklılık için, ne istiyorsan, evlilik için. Ama bu Allah-u Teala'nın sende üzerine düşeni yaptı kulum diyeceği düzeyde olacak. Sen evlenip mutlu olmak istiyorsun. Musa Aleyhisselam da asasını yere vurmuştu. Kapıp bir soba getirip kızın babasının evinde camları kırarsan bu kız senin olur. Böyle bir uçuk, akılsız bir şey yapmayacaksın herhalde. Her kimin kemisi olursa iyi evlilik yapar. Öyle çıkıntı yapmıyoruz bundan biz. Evlilik için mesela çocuk yetiştirmek için hurma ağacına çaput bağlaman lazım. Sonra da onu bir iple asılacaksın devamlı. Çocuk iyi olacak. Böyle bir hurafe mi çıkaracağız bu işten? Ne istiyorsan onun realitesini yakalayacaksın. Çünkü onun senin üzerinde zorunlu olan bir bölümü var. Onu yakalayamadığın sürece de asla ve kat'a Allah'ın yardımı seninle olmayacak. Dua da yetersiz. Çünkü birinci basamağı aşmadın sen. Birinci basamak çalışmak. İkinci basamak dua. Üçüncü basamak dosyayı verdik gelir bir gün demektir. Her şeyde bu. Her şeyde. Ev sahibi olmak isteyen için de böyle. Çocuklarında hayır görmek isteyen için de böyle. Siyaset için de böyle. Bizi iyi insanlar yönetsin. Dua ile olur bir şey değil. İyi insan yetiştirirsin. O insan parayı ve koltuğu görünce cıvıtmayacak imanla donatırsın. Sonra da en büyük sebeplerden biri hafif cıvıttığı zaman Allah'tan kork. Dikkat et diye uyarırsın onu. Bunu yaparsın. Ondan sonra da sen iyi bir muhtar, iyi bir belediye başkanı beklersin. Bunun için tevekkül edersin. Onun bunun sisteminin içinden eğri büğrü yöntemlerle Allah'ın sana mucizeler göndermesini beklersen çok beklersin sen. Mehdi Aleyhisselam gelince olacak o, sen merak etme. Şöyle birkaç yüz sene daha bekle, düzelir ondan sonra. Kardeşlerim, dalı silkeleyenler yesin içsin keyiflerine baksınlar. O iş tamamdır. Dalı silkelemeyenler dua da etseler, Allah'a tevekkül ettiklerini zannetseler hiçbir şey değişmeyecek. Evde de değişmeyecek, iş yerinde de değişmeyecek, siyasette de değişmeyecek, parada da, ekonomide de değişmeyecek. Çünkü Allah'ın kanunu, yağarsa su toplanacak, tarla ıslanacaktır. O onun sebebidir. O sebebi bulmadıkça kuraklıktan kurtuluş yok. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.
1: Kıymetli dinleyenler, Hayat Rehberi programıyla Nurettin Yıldız'ı dinlediniz. Allah'ım.

0: Bumerang. Bumerang. Gafletten kurtulmak. Dikkat edilmesi gereken bazı çok önemli ve hayati konulardan bahsetmektedir. Birincisi, gafletten kurtulmak, uyanık Müslüman olmak, gaflet sebepleri nelerdir? Bitmek tükenmek bilmeyen günlük hayat koşuşturmaları, gevezelikler, zevzeklikler, nefsin ve şeytanın tuzakları, cep telefonu bağımlılığı ve fetişizmi, aktüel haberler, ömrü boş yere tüketen bütün boş işler. İkincisi, faydamıza ve zararımıza olan şeyleri öğrenip bilmek için ehliyetli hocalardan okumak, doğru ve uyarıcı kitapları mütalaa etmek. Üçüncüsü, itikadını tahsih etmek, yani inançla ilgili bilgilerimizin doğru ve tamam olması için gayret sarf etmek. Dördüncüsü, beş vakit namaz kılıyorsa dosdoğru kılmaya çalışmak. Beşincisi, namaz kılmıyorsa hemen namaza başlamak. Altıncısı, nefsinin ve şeytanın kötülüklerine ve tuzaklarına karşı hazırlıklı ve tedbirli olmak. Yedincisi, hür ve mukim erkeklerin farz namazları ardında namaz kılınabilecek icazetli bir imamın arkasında cemaatle kılmaları. Sekizincisi, zekatı Kur'an'a, sünnete, şeriata, fıkha uygun şekilde parayı veya malı gerçek şahıslara temlik etmek suretiyle ödemek, tüzel kişilere, dernek, vakıf, kurumlara değil ödememek, zekat uğurlarına kaptırmamak. Dokuzuncusu, Allah'a doğudan bütün işlerimizde, ibadetlerimizde ihlaslı olmak. Onuncusu, yaratıklara karşı adaletli, insaflı, merhametli olmak. On birincisi, Rab olarak Allahu Teala'dan razı olmak, onu ilah bilmek, ondan başkasına ibadet etmemek. On ikincisi, ehli tevhid, ehli kıble bütün müminleri kardeş bilmek, onları sevmek, onlara acımak, onlara yardım etmek, onlara düşmanlık ve buğz etmemek, onları ötekileştirmemek. On üçüncüsü, ümmet birliği şuuruna sahip olmak, ümmet çatısı altında, teşkilatı içinde yer almak. On dördüncüsü, zamanın imamına, müminlerin emirine biat ve itaat etmek. On beşincisi, Allah'ın kadim kelamı olan Kur'an'ı kitap ve düstur kabul etmek, onun emirlerini yerine getirmek, yasaklarından uzak durmak, öğütlerine kulak vermek, kıssalarından ibret almak. 16. İslam'ı Allah'ın razı olduğu, kabul ettiği tek hak İbrahimi din bilmek, hak din olmakta ona ortak koşmamak. 17. Çocuklarına ilmihallerini öğretmek, buluğ yaşından sonra onlara beş vakit namaz kıldırmak. 18. Allah'ın vermiş olduğu nimetleri muhtaç olanlarla paylaşmak. 19. Komşularla ve halkla iyi geçinmek, onların meleği olmak. 20. Büyük günahları açıkta, açıkça, küstahça, meydan okurcasına işlememek. 21. Kendini beğenmemek, yaptığı ibadetlerden, ettiği hayırlardan dolayı ucba, kibre, gurura kapılmamak. 22. Nefsin ve şeytanın tuzaklarına düşmemek için uyanık olmak. 23. Cemaat, hizip, fırka, parça, grup holiganlığı, militanlığı, fanatizmi yapmamak. 24. Ruhbanları, din büyüklerini erbap haline getirmemek, putlaştırmamak. 25. Kanaat, iktisat, tevazu sahibi olmak, israf etmemek. 26. Bilgide, kültürde, dünya işlerinde müşriklerden, kafirlerden, münafıklardan daha güçlü ve üstün olmak. 27. Din işlerinde ehli sünnet ve cemaat dairesi içinde bulunmak, ehli sünnet inancından, ahkamından ve tatbikatından kıl kadar ayrılmamak. 28. Ashab-ı kiram, tabi'in, tebe-i tabi'in, selef-i salihin efendilerimize, Rabbani rasih ulemaya, fukahaya, kamil mürşitlere çok hürmet etmek. 29. Kur'an'a, sünnete, şeriata uygun olmayan düzen ve sistemlerden razı olmamak, onları beğenmemek. Onların yerine İslami adil düzen ve sistemin gelmesini istemek ve bunun için doğru dürüst çalışmak. 30. Dünya işlerini, ibadetlerini, hizmet ve vazifelerini çok iyi yapar olduğumuz halde ahirete yönelik ve dönük bulunmak. 31. Parayı, malı, zenginliği, dünya şaşa ve debdebesini put, ana değer, temel amaç haline getirmemek. Dikkat edilmesi gereken bazı çok önemli ve hayati konulardan bahsetmektedir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Kayser FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar. Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
1: Nebevikitap.com en sahih dini ve İslami kaynaklardan seçkin edebi eserlere, çocuk kitaplarından araştırma dizilerine kadar aradığınız tüm zengin içeriği tek tıkla kapınıza getiriyor. İlmin ve hakikatin izinde. Güvenli alışverişin adresi nebevikitap.com. Hemen ziyaret edin. İndirimli fiyatları kaçırmayın.
2: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461 sadakataşı.org.tr.
3: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. Ident Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 96 93, Esenyurt Şubemiz 0545 950 82 87.
4: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 1237 npmobilya.com.
5: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 5699.
6: Ardıç Eğitim Kurumları, ilim ve bilim esaslı, edep ve adab temelli eğitim. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademeleriyle kesintisiz eğitim ve öğretim sizleri bekliyor. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul.
7: GİMDES güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
8: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
9: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lansman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
10: İnşaatlarınızın temelden çatıya temiz su döşenmesi, atık su giderlerinin oluşturulması, kombi, radyatör ve her türlü tesisat projelerinizi 20 yıllık tecrübemizle gerçekleştiriyoruz. Tüm Marmara bölgesine hizmetimiz vardır. Özgen Mühendislik 0538 386 3106 Çanakkale Biga.
11: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
12: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
13: Kalite ve güveni rehber edindiğimiz 42 yıllık tecrübemizle perakende ve toptan her türlü elektrik malzemeleri ihtiyaçlarınızda hizmetinizdeyiz. Çamlıca Elektrik 0216 329 80 65.
14: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
15: Reklamları dinlediniz.
16: Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555 977 9013 0555 977 9013
17: Saat 9. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
18: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: bölgesel ve küresel çatışmalardan, dış politikanın parametrelerinden, uluslararası siyaset ve dünya gündemine dair analiz ve değerlendirmelerle dış politika programında buluşuyoruz.
1: Dış politika programıyla Mustafa Özcan her pazartesi saat 9.30'da radyonuz Özel FM'de.
2: Kibre bürünmüş nefsini gözyaşlarınla yıkarsan, geriye secdeye kapanmış bir baş, Rabbini hep zikreden bir dil, pişmanlıkla kavrulan bir kalp, pişmanlıkla kavrulan.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Araf 143. Hazreti Musa'nın duası. Ve Musa, tayin ettiğimiz vakitte tespit ettiğimiz yere gelince Rabbi de onunla konuştu. Musa,
2: Rabbim, göster bana zatını, göreyim seni, dedi.
1: Allah, asla göremezsin beni, dedi. Fakat şu dağa bir bak. Eğer o yerinde kalırsa bu durumda ancak o zaman beni görebilirsin. Ve Rabbi dağa tecelli eder etmez onu toza dumana çevirdi. Musa ise baygın, yıkıldı kaldı. Kendine geldiği zaman dedi ki,
2: şanın ne yücedir senin. Pişmanlık duyarak sana yöneldim ve ben bu gerçeğe yaşayarak inanan ilk kişi.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Gün geçmiyor ki direksiyon başında uyuyanların, hatalı sollama yapanların, alkollü içki etkisinde araç kullananların, sokak arasında yarışanların sebebiyet verdikleri trafik kazalarında tertemiz kalpli, gözlerinden ışıklar saçılan, adeta biz geleceğiz, biz yarınların büyükleri gençliyiz diyen çocuklarımız, canlarımız. Her çocuk bir çiçektir. Çiçekler hiç solmasın.
0: Özel efendim. 103.2

0: Özel FM uyarıyor.
1: Allah'a gereği gibi şükrediyor musunuz? Bu dünyada Allah'ın size verdiği ruh ve bedenle yaşıyorsunuz. Her gün Allah'ın yarattığı rızıkları yiyor, Allah'ın yarattığı gözle görüyor, Allah'ın verdiği kulakla işitiyorsunuz. Peki tüm bu nimetlere karşı Allah'a gereği gibi şükrediyor musunuz? Gelin Allah'a daha çok şükredin. O kendine şükredenlere nimetlerini artırandır.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM.
3: Özel FM.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Ardıç Eğitim Kurumları, yalnız değilsin, seni anlayan bir okul var. 10. yılımızda hem akademik hem de her geçen gün büyüyen ve gelişen eğitim olanaklarımızla sizlerle birlikte olmaktan mutluyuz. Biz sizinle güzeliz. Mutlu Çocuklar Akademisi, doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul, senin okulun.
3: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
4: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valt, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
5: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com, 0537 362 15 15.
6: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
7: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
8: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap. Bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
9: Bakliyattan kahvaltılığa, et ve süt ürünlerinden meyve sebzeye, siparişleriniz için bir telefon uzağınızdayız. Arayın, siparişlerinizi kapınıza getirelim. Klas Market, İhlas Marmara Evleri 1. Kısım, Yakuplu, Beylikdüzü, 0212 875 36 29.
10: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
11: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
12: Talas Emlak, doğru ve kazançlı yatırımın 30 yıldır değişmeyen adresi. Bizimle görüşmeden arsa almayın. 0212 597 73 95.
13: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
14: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Baş İskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
15: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
16: Reklamları dinlediniz.
17: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
18: Bir yolculuk ki yıllardır aynı istikamette. Heyecanımızsa ilk günkü gibi. 1995'ten bu yana gönüllere dokunuyoruz. Radyonuz Özel FM yeni program ve programcılarıyla yeni yayın döneminde de siz kıymetli dinleyicileriyle beraber olacak. Bizi dinlemeye devam edin. Çünkü yeni sezonda yine
19: daha söyleyecek çok sözümüz var.
20: 103.2 Özel FM.

0: Özel FM. Dış politika. Konuşmacı, gazeteci yazar Mustafa Özcan.
1: Değerli dinleyenler, yeni bir programda tekrar beraberiz. Allah'ın selamı üzerimize olsun. Çeşitli coğrafyalarda yaşanan bazı olaylarla ilgili konuştuğumuz bu programda yine gazeteci yazar Mustafa Özcan hocamızla beraber devam ediyoruz. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, sefalar bulduk. Hayırlı yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler hocam. Bugün yine birkaç konuda sorumuz olacak inşallah ve vakit kaybetmeden ilk olarak geçtiğimiz haftalarda bahsettiğimiz İran ve ABD arasında son yaşananlarla ilgili bugün de hocam bilgi verebilir misiniz? Ve konuyla ilgili nasıl değerlendirmelerde evet. Bulunursunuz?
2: Önce aslında yine İran'la bağlantılı ama Babıl Mendeb'den bahsedelim. Çok önemli. Çünkü dünyanın petrol sevkiyatına seyri seferi daha ziyade buradan geçiyor. Hürmüz %20'lik bir bölümü kapsıyor. Şey ise Babıl Mendeb ise daha fazla. %40 mı artık daha fazla mı? Tamam olarak oranını hatırlamıyorum ama dünyadaki su yollarından yani su güzergahlarından en önemlilerinden bir tanesi Babıl Mendeb. Geçtiğimiz günlerde çatışmalar oldu. Husilerle işte hükümet güçleri arasında. Tabii Yemen'de bir hükümet de var. Yani Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri tarafından desteklenen. Onlar arasında Batı Yemen'de çatışmalar oldu. Sonuç itibariyle öncelikli olarak bu hükümet taraftarları zafer kazandıklarını ilan ettiler ama zaferin daha sonra Husilerin hanesine yazıldığı görüldü. Yani her ne kadar hükümet güçleri kendilerinin başarılı olduğunu ve zafer kazandıklarını söyleseler de zaferin karşı tarafa ait olduğu ortaya çıktı. Bunun getirdiği bazı hususlar var. Bunlardan bir tanesi Babıl Mendeb'in kontrol altına alınması. Babıl Mendeb dediğimiz gibi su yolu itibariyle çok çok önemli. Yani dünyanın can damarlarından bir tanesi. Dünyanın adını tutan su yollarından bir tanesi. Burası da Husilerin eline geçmiş durumda. Peki neden oldu? Sahaya bakacak olursak. Onun değişik nedenleri var. Onlardan bir tanesi şu. Yani karşıt güçlerinin yani hükümet güçlerinin iç bütünlükten uzak olmaları. Bunda da kabahat aslında Suudi Arabistan'la Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelere ait. Neden? 2014 yılında vesaire yani Husiler yükselirken onlar İhvan'ın Cemiyet-i İslahül İçtimai olarak bilinen oradaki koluna destek vermek istemediler. Yani onlar Husileri bastırabilirlerdi. En azından Suudi Arabistan ve bölge ülkelerinin desteğiyle. Fakat aksine Suudi Arabistan gelişmeler görmezlikten geldi. Sade bölgesinde üstlenen Husiler daha sonra şeye indiler, başkente Sana'ya indiler. Zamanla bölgelerini daha da genişletmiş oldular. Şimdi Husilerin Babıl Mendeb'deki zaferleri çok önemli. Mısır'ı ilgilendirdiği kadar bütün dünyayı ilgilendiriyor. Burada bir çifte mesaj var veya Husilerin çifte darbesinden bahsedebiliriz. Bu darbelerden bir tanesi Mekke ittifakına. Yani Mekke ittifakını bu şekilde geçersiz ve ona bağlanan umutları yok etme girişimidir diyebiliriz. Sonuç itibariyle Suudi Arabistan işte bu ittifakın kurulmasına ön ayak olmuştu ve beklentisi de Pakistan ve Türkiye'nin dediğimiz gibi kendisini dış düşmanlara karşı kollamasıydı. Bu henüz şey aşamasına ne diyelim aktif bir aşamaya girmeden yani uygulama aşamasına girmeden tabiri caizse Husiler bir baskınla birlikte Babıl Mendeb'i ele geçirdiler. Şimdi burada tabii ittifakı bekleyen bir şey var, bir durum var. Suudi Arabistan belli yani sonuç itibariyle Babıl Mendeb'i kaybetmiş durumda. Hatta yapılan bir ilanda Suudi Arabistan Husiler ilan ettiler veya açıklama yaptılar. Suudi Arabistan'ın gemilerinin dışında bütün gemilere açıktır Babıl Mendeb vesaire dediler. Bu durumda Türkiye'nin ve Pakistan'ın rolü nasıl olacak? kaybedilen bir savaşa girmek isteyecekler mi veya istemeyecekler mi veya ellerini taşın altına sokacaklar mı? Bu önemli bir şey. Yani bir test. Şu anda Mekke İttifakı bir test aşamasından geçiyor. Tarih Aysel. Yani Yemen'de test aşamasından geçiyor. Şimdi savaşın kaybetme nedenlerini anlatmıştık. Orası yarım kaldı. Oradan devam edelim. O da şu. İç bütünlüğünü koruyamamaları. Yani Birleşik Arap Emirlikleri ile Suudi Arabistan arasında bir zıtlaşma var. Bu zıtlaşma yer yer devam ediyor. Bu zıtlaşma İran-ABD savaşıyla birlikte bir nevi yerini yeniden uzlaşma iklimine çevirse de sonuç itibariyle alttan alta bu yangın bir şekilde devam ediyor. Birleşik Arap Emirlikleri ile Suudi Arabistan arasında. Birleşik Arap Emirlikleri'nin oradaki askerleri aslında paralı askerler. Yani kendi davaları için savaşan değil, para için savaşan askerler. Dolayısıyla cephede Batı Yemen'de, Yemen'in batısında bazı pazarlarda bunlar silahlarını sattıkları, yani Husiler veya başkalarına sattıkları ifade ediliyor. Ya bunu Afganistan savaşında da görmüştük. İşte Rus askerleri bazen para kazanmak için vesaire. Yani herhangi bir davalarda olmadığından dolayı silahlarını bu şekilde Afganlılara satıyorlardı. Bugün de baktığımız zaman hükümet askerlerinin, yani özellikle Birleşik Arap Emirlikleri'nin kontrol ettiği

Husilerin zaferini açmıştır veya kolaylaştırmıştır diyebiliriz. Gerçekten de böyle. Şimdi dediğimiz gibi birinci mesaj Mekke İttifakı üyelerine, yani işte Türkiye, Pakistan, Suriye, Arabistan olmak üzere. Tabi burada Türkiye ile Pakistan'ın rolü ikinci derecede bir rol. Bu nedenle aslında Selman bin affedersin, Muhammed bin Selman, Amerikan lideri veya başkanı neyse, Trump da bu meseleyi görüşüyor. Yemen meselesini görüşüyor, ele alıyorlar. Yardım istiyor, diyor ki müdahale edin falan. Trump şimdi olmaz diyor. Şimdi olmaz çünkü seçimlere girmek üzereler. Kasım'da yenileme seçimleri var. Dolayısıyla bu seçimlere gölge düşürebilir Yemen'deki durum veya müdahale uzayabilir de. Dolayısıyla Amerikalılar yeni bir gereksiz savaşa girdikleri zehabına kapılabilirler. Bundan dolayı Trump diyor ki şu anda olmaz, şu anda müdahale edemeyiz. Ha, bununla birlikte Husilerin Babıl Mendebi ele geçirmeleri bir haddi zatında Amerika'ya atılmış bir tokat tabii. Yani şöyle veya böyle Trump ister girsin Babıl Mendeb çatışmalarına, ister girmesin. Ama sonuç itibariyle dediğimiz gibi Husilerin galibiyeti veya zaferi Babıl Mendeb'de Amerikalıları yakından ilgilendiriyor. Dolayısıyla mutlaka bunun seçimlere bir yansıması, etkisi olacaktır. Yani Trump şeye bir taş attı, ne diyelim, denize mi diyelim, suya bir taş attı. Ondan sonra bir deli bir kuyuya bir taş attı, 40 akıllı çıkartamıyor derler ya. Yani o hesap, Trump da İran'la bir savaşa girdi ama nasıl çıkacağını çok iyi bilemiyor. Dolayısıyla burada bütün dünyayı ilgilendiren bir gelişme var. Bu olayın birinci safhası, yani Yemen safhası, Suudi Arabistan safhası. Hatta şu söyleniyor, deniliyor ki Tahran rejiminden evvel Suudi Arabistan rejimi Riyad yıkılabilir. Bunun yıkılmasında başrolü Yemenli Husilerin tazdikleri oluşturabileceği gibi aynı zamanda Birleşik Arap Emirlikleri'nin de İsrail'le birlikte darbesi oluşturabilir. Yani burada görünmez ittifaklar var. Görünmez ittifaklar ne? Zahirde Husilerin dediğimiz gibi boğazını sıkması. Babıl Mendeb'de Suudi Arabistan'ın boğazını sıkması. Diğeri Suudi Arabistan'a veya Muhammed bin Selman'a karşı hınç duyan Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrail'in alttan alta orada bir darbeyi tezgahlaması. Bu da mümkün. Bu da mümkün. Bu da konuşuluyor. Çünkü dediğim gibi Muhammed Selman son dönemlerde özellikle Muhammed bin Zayed ile ilişkilerini dondurmuş ve hatta bazı bölgelere müdahale etmişti. Sudan'da, Yemen'de, başka yerlerde bu iki ülke çıkarları uyuşmuyordu. Yani Birleşik Arap Emirlikleri boyundan büyük işlere kalkışıyordu. Gerçekten de öyle. Yani doğrusunu söylemek lazımsa. Ama dediğim gibi bu tavır alış, hafif tavır alış Birleşik Arap Emirlikleri'ni hizaya getirebilmiş değil. Oyunlarına veya fitnelerine bu şekilde devam ediyor. Dolayısıyla bölgede çok şeyler değişebilir. Yani Suudi Arabistan'da rejim değişebilir. Keza İran'da da değişebilir. İran'a gelecek olursak tabii bu savaşın tahribatının boyutlarını tam olarak bilmiyorum ama İran halkı zaten rejimden çok memnun değildi. Şimdi bazı İran uzmanları var. Rusulü Malik gibi, ondan sonra Aliye gibi bazı İran uzmanları var. O İran uzmanlarının söyledikleri şey şu, diyorlar ki ikinci safa bir rejimi, yani bu İran'daki işte 79 yılından beri kurulan rejime safa bir rejim diyorlar. İkinci safa bir rejim diyorlar. Birincisi Şah İsmail tarafından 1501 yılında kurulmuştu. 200-250 yıl civarında yaşamıştı. Ondan sonra yine Şii mezhebine ait ama farklı şeyler, hanedanlıklar iktidara gelmişti. 1900'lü yıllara kadar Rıza Şah'a kadar devam etmişti. Sonra Rıza Şah geldi, iktidara devraldı vesaire. Ve dini yani mezhebi bir iktidar yerine layık bir iktidar kuruldu. Bu iktidar Muhammed Rıza Pehlevi döneminde de devam etti. 1979 yılında tabii Ayetullah Hümeyni ile birlikte, onun devrimiyle birlikte dediğim gibi sona ermiş oldu. Şimdi de

0: Yani bu Rusul Maliki gibi özellikle İran uzmanları onu söylüyorlar. Diyorlar ki artık İran'da İran rejim olarak çöktü. Sadece devrim muhafızları var. Devrim muhafızları ise dediğimiz gibi devrimi temsil etmez. Militarist güçleri temsil eder. Mısır ordusu gibi. Hatta Amerika'da bir uyarı vardı. Amerika'daki uyarı şöyle: askeri sınavı kompleks. Bunlar iktidara gelirlerse ne ülkenin kaderi negatif yönde değişir veya ulusun kaderi negatif yönde değişir diyorlardı. Burada da askeri bir vesayetin olduğu açık. Yani perde arkasında gerisinde İran'ı artık askerler yönetiyor. Bu belli. Tabii uzun yıllar savaş içinde olan bir ülkede başka bir şey beklemek de mümkün değil. Yani İran rejimi kurulalı 40 yıl, 47 yıl oldu. Bu yıllar zarfında sürekli olarak harpta yaşandı. Dolayısıyla toplum da askerileşti ve militarize oldu. Zaten ülke militarize oldu. Dolayısıyla normal vasıflarını kaybetti. Bundan dolayı tek ayak üzerine bir rejimin ayakta kalması asla mümkün değil. Sadece askeri vesayet üzerinde kalması mümkün değil. Ama bu noktaya geldi. Bu noktaya gelmesinin temel nedenlerinden bir tanesi bitmeyen savaşlar. Bitmeyen savaşlar. Neden bitmiyor savaşlar? İran iradesini Orta Doğu'ya dayatmak istiyor, koymak istiyor. Yani bunlar irade savaşı. Araplar zaten cılız, yani İran'ın tek başına İran'ın karşısında çıkabilecek durumda değiller. Mekke ittifakında olduğu gibi Pakistan, işte Türkiye gibi bölge ülkeleri, civar ülkeleri yanlarına almak istiyorlar. Ya da Amerika'yı öteden beri yanlarına almaya çalışıyorlar. Tek başlarına bir varlık göstermeleri mümkün değil. Ama sonuç itibariyle İran'da Araplardan nefret ettiğinden dolayı, civar ülkelerden, bölge milletlerden nefret ettiğinden dolayı, Türkler de buna dahil, neden? İbrahim Reis'in eşi Karakas'ta onu televizyonu alenen söylemişti. Bizim tarihi düşmanlarımız var. Araplar, Türkler, Moğollar vesaire demişti. Gerçekten de yani şeyin altında, şuur altında, bilinç altında İran'ın düşmanlıkları var. Neden? İşte Araplar geldi, bizim medeniyetimizi yıktılar. Şöyle yaptılar, böyle yaptılar. Yani aslında İslam diye bir ifade var. Gerçekten iyi Müslümanlar da var, yok değil yani. Geçmişte, tarihte falan. Ancak Şah İsmail ile birlikte gelen dalga bu şeyi yeniden toplatmış oldu. Şuurluluk damarını, yani milliyetçilik damarını yıkmış oldu. Dolayısıyla İran rejimi giderse bir daha dini rejimin gelme ihtimali yok. Rusul-i Maliki de aynısını söylüyor. Diyor. Nasıl Safaviler yıkıldıktan sonra yerlerine laik, daha sonra Rıza Şah döneminde olduğu gibi laikler geldiyse, bugün de İran halkının maşeri vicdanında din, diyanet zayıf. Yani evet, rejimi destekleyen unsurlar var, sokağa çıkıyorlar. Bunlar zaman zaman gövde gösterisinde bulunuyorlar ve onları görüyoruz. Yani görüyoruz. Ama bununla birlikte sessiz bir çoğunluk da İran milliyetçiliğine, laikliğe vesaire inanıyor. Şah döneminde kökleşmiş bir laik yapı var. Doğrusunu söylemek lazım. Dolayısıyla İran halkının bir kısmı böyle. Menfaatini de kaçırdığı zaman, yani bu rejim menfaatlerini, çıkarlarını temsil etmediği anda, tabii rejimde olan bağlarını, manevi bağlarını, sadakat bağlarını ne yapıyor? Kaybedebiliyor. Dolayısıyla İran uzmanları da İran ne kadar devam edebilir bilemiyorum diyorlar yani. Ama İran Irak'tan, hatta Yemen'den daha erken pes edebilir, yani çökebilir deniliyor. İran'ın bakiyeleri, İran'ın kalıntıları bir süre Irak'ta mücadele edebilir. Suudi Arabistan'da buna mukabil ilginç bir şey var. Yani İran tabii Husiler üzerinde, Yemen üzerinde Suudi Arabistan'ı sıkıştırıyor, vuruyor, bu açık. Suudi Arabistan'da Irak üzerinden İran'a, işte Irak'taki milisleri bir şekilde hedef alarak veya onlarla mücadele ederek İran'ı orada zayıflatmaya çalışıyor diyebilir. Yani savaş veya mücadele daha ziyade şeyler üzerinden ve vekalet güçleri üzerinden yürütülüyor gibi. Yani İran, Yemen'deki işte Husilerle, Suudi Arabistan'da belki bilmiyorum doğrudan da olabilir, Irak'taki şeylerle, Şii'nin güçleriyle herhalde boğuşmak istiyor. Bu tür değerlendirmeler var. Dolayısıyla bölge istikrarsızlığa doğru yuvarlanıyor. Yani bunun kolay kolay aşılması da mümkün değil. Ancak bazı yapıların sökülmesiyle, yok olmasıyla birlikte yeni bir düzen kurulabilir. Şu anda dediğim gibi bölge düzenden, düzenin varlığından epey uzak kalmış görünüyor. Hayırlısı, belki böylece dediğimiz gibi olmayacaklar, elenirken olacaklar dediğim ortaya çıkabilir veya doğru çözümler ortaya çıkabilir. Bu da şöyle söyleyebiliriz. İran, Amerikalılarla İsrailler tarafından İran rejimi yıkılacak olursa İran bölünme modeli olur bölgede. Yani bu kesin. Bununla birlikte İran işten yıkılırsa ve Sünni dünyada dediğimiz gibi civardaki Sünni dünyada onun yerini dolduracak aktörler olursa İran İslam dünyasına katılabilir. Yani şimdi Rusya'nın bir şeyi var, teklifi var. O teklif nedir onun teklifi? Şöyle söylüyor ki İran'da Mekke ittifakına katılsın. Mekke ittifakına katılsın diyor Rusya. Bu bir şey değil. Bu çağrı makul bir çağrı değil. Neden makul değil? Çünkü zıtların bir araya gelmesi, zıtların sulanması anlamına gelir. Yani zıtların sulanması, yani Mekke ittifakının, Suudi Arabistan, işte Pakistan ve Türkiye ayağının sulanması anlamına gelir. Yani zıt bir unsur kattığınız zaman orada mahiyet, oradaki ittifakın mahiyeti değişir. Yani ortada mahiyet kalmaz. Yani Ruslar bunu bilerek veya bilmeyerek bir provanda olarak söylüyorlar. Çıkarları da bunu gerektiriyor sonuç itibariyle. Alexander Dugin'in bir teklifi var. O da şu: Irak'ta, Bağdat'ta Sünni-Şii imparatorluğu kurulsun diyordu. Yani Abbasiler dönemindeki gibi bir imparatorluk olsun. Ama bu imparatorluğun iki kanadı bir araya gelsin. Şiiler ve Sünniler vesaire. Olarak buna en müsait bir ülke vesaire diyorlardı. Böyle sözümlemeler sunanlar da var. Alexander Dugin gibi vesaire. Yani dediğimiz gibi bölge savaşı durdurma çabaları artarken bir taraftan da savaş yayılıyor. Yani hayırlısını dilemekten başka bir şey söyleyebilecek bir durum değiliz.
1: Aynısı. Teşekkürler hocam. Siyonistler ve Filistin bölgesiyle ilgili bu hafta neler söylemek istersiniz?
0: Evet. Şimdi ilginç şeyler oluyor tabii. Onu da söyleyelim. İlginç şeyler, birkaç hususu bu noktada Filistin'le ilgili birkaç hususu ifade etmek istiyorum veya ele almak istiyorum. Onlardan bir tanesi İngiltere ile İsrail arasında söz güvenliği, düellasyonun veya tutumların bu şekilde yer değiştirmesi söz konusu. Bilindiği gibi 1917 yılında Balfour Deklarasyonu diye bir deklarasyon ortaya atıldı. Balfour dediğimiz adam İngiltere Dışişleri Bakanı'ydı o dönemde. Filistin'de İsrailler adına bir milli vatanın oluşturulmasını istiyordu. Yani Filistinler görmezlikten gelerek buranın Yahudilere tevdi edilmesini, teslim edilmesini vesaire vesaire öngörüyordu. Bunun üzerine gelişmeler yaşandı. Daha sonra 20 yıl sonra 1917, 27, 37, 47, 30 yıl sonra İsrail devleti kuvveden fiili çıkmıştır. Potansiyeli olmaktan fiili olmaya doğru evrim geçirmiştir tabiri caizse. Yani İsrail'in kirvesi, doğumunda kirveliği İngiltere yapmıştır. İngiltere İsrail'in kurucusudur tabiri caizse. Hablü minallah ve hablü minennas diye ayet-i kerime var. Yani İsrail ancak Allah'ın Allah'ın ipiyle payidar olur ya da insanların ipiyle payidar olur diye. Allah'ın ipiyle payidar olduğu dönemler peygamberlerin olduğu dönemlerde. Dolayısıyla bu dönemler geçti. Zaten diaspora ile birlikte o dönem rafa kalktı. Yeni dönemde ise İsrail ancak insan eliyle dediğim gibi payidar olabileceği ifade ediliyor. Ayetten bu anlaşılıyor. Hablü'n-nas'ı izah eden bir takım muhaddisler var. Onlardan bir tanesi Faslı muhaddisti. İhtiratul Asriye diye bir eser var. O eser o konuyu ele alıyor ve şunu söylüyor. Diyor ki İsrail diyor bu ayet-i kerimenin mucibince İngiltere tarafından kurduldu. Yani kuruldu bir şekilde. Dolayısıyla beşer eli, insan eli İngiltere'yi temsil ediyor. Yani İsrail'in kuruluşunda beşer eli İngiltere'yi temsil ediyor. Şu anda ise İngiltere sanki o zeminden uzaklaşıyor. Daha iyi bir zemine mi geliyor? Tartışılabilir ama şunu söylüyor İngiltere Başbakanı Ed Miliband aslında Yahudi aslında bir solcu aileden geliyor. Sol tanımlı eğilimli bir aileden geliyor. Daha önce onun abisi Tony Blair dönemlerinde bakanlık yapmış, Dışişleri Bakanlığı yapmış birisi. Dolayısıyla ailecek devlet hizmetinde, İngiltere'nin hizmetinde bulunmuş bir aile. O Miliband şu anki Dışişleri Bakanı diyor ki ateşkes döneminde bile İsrail Filistinleri öldürmeye kıymaya devam ediyor. 2200 civarında ateşkesten beri Filistinlileri öldürdü. Bunlar kabul edilemez diyor. Daha önce de işte öldürülenlerle birlikte sayı 73 bini falan bulutuluyor. Dolayısıyla İngiltere yön mü değiştiriyor? Yani Filistinlilerden yana veya onlara insaf etme yaklaşımını mı benimsiyor? Bu tartışılabilir. Şeyde Seyit Kutup döneminde yani 1966 yılında Ağustos ayında bu şekilde 28 Ağustos'ta mıydı 22 Ağustos'ta mıydı Seyit Kutup idam ediliyor Nasır tarafından ama şey döneminde Kral Faruk döneminde bazı kalem polemikleri yapıyor Seyit Kutup. Bağkesir diye birisi var. Bağkesir diye meşhur bir edip, tiyatrocu edip Bağ İslam'a diye bir kitabı da var. Çok meşhur ve bazı kitaplar Türkçe'ye söyledi. Onunla tartışıyorlar. Bağkesir şunu söylüyor. Ahmet Bağkesir diyor ki İngiltere'de Filistin konusunda bazı yapıcı roller üstlenebilir diyor. Seyit Kutup diyor ki hayır diyor şeytandan medet bulunmaz diyor. Yani şeytan derisini değiştirmez veya yüreğini değiştirmez bir şekilde diyor. Seyit Kutup bunu yani İngiltere gibi ülkenin ıslah olabileceğine ihtimal vermiyor. O İşte bugün yine aynı noktadayız. Acaba İngiltere'nin bu sözleri veya İngiltere'nin tutumu Araplara yani nüfus kazan, Araplar nezdinde nüfus kazanmak için söylenmiş sözler mi? Bilindiği gibi İngiltere'nin küresel şeyleri var. Hevesleri var veya küresel takıntıları var. Büyümek istiyor. Yani Avrupa'dan, Avrupa Birliği'nden ayrıldı. Dolayısıyla kendi başına yeniden varlık olma durumunda ama bunu yapması için dediğimiz gibi dünyada bir dalga estirmesi lazım. Bu dalgayı nerede estirebilir? İşte Rusya'ya karşı Ukrayna cephesinde estirmeye çalışıyor. Zaman zaman Rusya ile karşı karşıya geliyor. Hatta Rus liderler İngiltere'yi bombalamaktan, atom bombası atmaktan falan bahsediyorlar. Kızgınlıklarından dolayı İngiltere'de. Yani İngiltere rolü arıyor yani. Dünya üzerinde büyümek için rolü arıyor. Kısaca değinmek gerekirse. Keza Araplar nezdinde de öyle. Filistin meselesi bir maymuncuk. Yani dolayısıyla gelmiş geçmiş bütün ülkeler ve büyümek isteyen ülkeler, nüfusunu artırmak isteyenler Filistin meselesini kurcalanmıştır. Orada Ed Miliband da aynısını mı yapıyor? Yoksa vicdanın sesini mi dinliyor? Bir Yahudi olarak vicdanın sesini mi kulak asıyor? Bunu bilemeyiz, tam olarak bilemeyiz. İngiltere'de de sürekli olarak devlet ricali değişiyor, yönetimdekiler değişiyor. Onun için yarın Miliband'da diğer başka birisi gelebilir. Ama asıl şey şaşırtıcı olan Tony Blair'in dönüşümüdür. Dönüşümüdür. Nedir Tony Blair? Tony Blair üçüncü bir tezden bahsetti. Başbakanlık döneminde. İşte İşçi Partisi'nden başbakandı. O zaman çeşitli teoriler üretiyordu insanlık namına vesaire. Fakat sonra baktık ki Bush'ların finosu çıktı tabiri caizse. Şimdi de aynı şekilde devam ediyor. Yani finoluğunu yapmaya devam ediyor Filistin cephesinde. Şimdi de Trump'ın finosu olarak görev yapıyor. Görev yapıyor. Hatta işte Filistin'le ilgili kurumların Trump'ın üretmek istediği kurullarda yer aldı Tony Blair. Dolayısıyla yani ne diyelim Tony Blair yani ters döndü bu şekilde. Bir ifadesi aklıma gelmiyor. Yani sonuç itibariyle gösterdiği gibi veya görüldüğü gibi insanlık namına, üçüncü dünya namına hareket eden bir adam değil. Amerika ile birlikte İngiltere çıkarlarına hizmet eden, hatta çıkarlarına ne kadar hizmet ettiği de tartışılabilir. Dolayısıyla burada bir inanç da var. Yani şimdi Trump'ın İsrail'deki büyükelçisi Akube şunu söyledi, Gazze Savaşı'dır, inanç savaşıdır. Belki de Tony Blair inanç için, yani inançların bunu sevk etti, götürdü, bilemeyiz. Ama karısının kardeşi Müslüman oldu. Karısının kız kardeşi Müslüman oldu. Yani bu hidayet veya dalalet kimi bulur, kimin gönlüne yerleşir, onu tam olarak bilemiyordum. Ama Tony Blair ters tepti. Yani sağ gösterirken sol tabir gayse, dolayısıyla hayal kırıklığına uğrattı, hala uğratmaya devam ediyor. İnşallah hep Miliband öyle çıkmaz, sözlerle durur, İsrail'le ilişkilerini bu şekilde dünyanın maslahatına, Filistin toplumunun maslahatına, ahlakın ve yüce değerlerin maslahatına değiştirir. Evet, yani İngiltere ile İsrail arasında dediğim gibi bu mesafenin artması sevindirici bir gelişme, ama dileriz samimi gelişmedir ve devamı gelir. Evet, 7 Ekim meselesiyle ilgili yeni şeyler oldu, gelişmeler oldu. Haaretz gazetesi ve İsrail'de başka gazeteler konuyu manşete taşıdılar. O da soru şu: 7 Ekim Ekim 23 tarihinde Aksa Turhan'ı eğilim öncesinde Birleşik Arap Emirlikleri İsrail'e Netanyahu'ya haber vermiş. Niye haber vermiş? Demiş ki yakında Hamas'lar bir baskın düzenleyecekler, saldırı düzenleyecekler, hazırlıklı olur. Peki Netanyahu ne yapmış? Netanyahu kulaklarını üzerine yatmış veya dikkate almamış. Niye? Böyle bir saldırıyı bekliyor. O zaman bu saldırıyı ilan etse ya saldırı hakim kalır, ya da siyasi çıkarlarından mahrum olur. Çünkü çıkarları bir şekilde Filistinlileri orantısız bir şekilde yok etmek. Nitekim ondan sonra da buna istinaden, yani 7 Ekim saldırılarına veya taarruzuna istinaden Filistinliler üzerine, Gazze'nin üzerine gitti. Yerle bir etti Gazze'yi. Yani o görünen bir gerçek. Yani bunun büyütülmesini, yani olayın veya bilginin bu şekilde İsrail halkının kulağına geçmesine engel oldu. Bildiğini okudu. O 11 Eylül'e benzetti. 11 Eylül'le ilgili aynı şüpheler de vardı zaten. O dönemde de dendi. Amerika Birleşik Devletleri 11 Eylül'ü biliyordu veya kendi yaptı. Ama kulağın üzerine yattı. Çünkü amacı İslam dünyasını, bunu vesile ederek İslam dünyasına saldırmak ve bazı ülkeleri ele geçirmek. Netanyahu da ve ekibi de zaten son sıralarda yayılmacılıktan bahsediyorlar. Sürekli olarak yayılmacılıktan bahsediyorlar. Ama durum istedikleri minvalde gitmedi. Hem dünyada yalnızlaştılar, hem de tam bir zafer elde edemediler. Dolayısıyla İsrail tıkandı. Ondan dolayı vaziyet tersine döndü. Hatta İsrail yok oluş süreci 7 Ekim'le birlikte, affedersiniz, 2023'le birlikte başladı diyenler var. Yani bu da muhtemel. Yani ters etki dedikleri bir etki türü var burada. Yani siz bir şeyi bu şekilde amaçlarsınız, ama giriştiğiniz zaman tersiyle netice verebilir, tecelli edebilir. Bu olay da böyle olabilir. Yani ben tabii Filistinlilerin, yani Hamas'ın bir İran'la olan bağlantısını çok doğru bulmuyorum. İkincisi, yine 7 Ekim taarruzunun doğru olduğu kanaatinde değilim. Yani stratejik, belki taktik anlamında doğru olabilir, ama stratejik anlamda doğru değil. Yani Filistinliler haksız mı? Hayır, haklılar. Ama sonuç itibariyle bu kullanılabilir bir durum. Hakikaten Netanyahu da kullandı. Bu biraz da Şamil Basayev'in 1990'lı yıllarda işte Dağistan'a aldığı davet üzerine Dağistan'a gitmesini, orayı kısa sürede ele geçirmesini, ama sonra da Rusya'nın bu şekilde uyanmasına vesile olmasına benziyor. Yani ne oldu ne buldu Basayev, Şamil Basayev ne oldu ne buldu. Dolayısıyla bu hususlarda dikkatli olmak lazım, ahlaki zeminde. İlla ki ahlaki zeminde kaybetsen bile ahlaki zeminde kalmalısın. Kaybetsen bile o zaman kazanmış sayılırsın. Ama şu anda işte İsrail ne bahane ediyor, bana saldırdılar, şöyle yaptılar, böyle yaptılar. Meğerse dediğimiz gibi saldırılacağını önceden öğrenmiş. Aslında 1973 savaşında da böyle olmuştu. Yani tarih tekerrür ediyor. Ürdün kralı Golda Meir, o zaman İsrail başbakanı olan Golda Meir'in kapısını çalıyor. İsrail'e gidiyorlar. Zeyd Rufai Ve o zaman başbakan veriyor. O zaman başbakanı herhalde Zeyd Rufai olacak. Ve Rufai olacak. Onunla birlikte Mossad'ın yan kuruluşlarından bir tanesine gidiyorlar. Orada bir görüşme cereyanı ediyor. Goldemeyer ile Kral Hüseyin arasında. Kral Hüseyin diyor ki Suriye ve Mısır size saldırmaya hazırlanıyor. Savaş hazırlıkları yapıyor diyor. Yani bizzat Kral Hüseyin söylüyor. Fakat Goldemeyer onu pek dikkate almıyor, umursamıyor. Aynen Netanyahu'nun yaptığı gibi, Birleşik Arap Emirlikleri'nin sızdırmasına mukabil yaptığı gibi, Haret sızıntılarında olduğu gibi, görüldüğü gibi. Bunun sırrı nedir? Yani niye renk vermiyor tabirle ise Goldemeyer? Çünkü İsrail'in kaynakları bir değil, sadece Kral Hüseyin değil. Mısır hükümetinde de o dönemde Enver Sadat var. Enver Sadat'ın en yakın dostlarından bir tanesi Nasır'ın damadı. Nasır'ın damadı daha sonra İngiltere'de bir balkon kazasında ve balkondan düşerek öldüğü varsayılıyor. O çifte ajan olduğu ifade ediliyor. Adamın ismi aklına gelmedi şimdi. Çifte ajan olduğu ifade ediliyor. Hem Mısır canibine çalışıyor hem de İsrail tarafına çalışıyor. Dolayısıyla o nedir? Goldemeyer'e herhalde bilgi veriyordu saatine göre. Kral Hüseyin evet genel olarak haber veriyor. Suriye ve Mısır size saldırmaya hazırlanıyorlar diye ama saatini veremiyor. Saatini veremiyor. Yani saatini veya gününü haber veremiyor. O haber vermek ise o da Nasır'ın damadına düşüyor. Nasır'ın damadı herhalde o bilgiyi tamamlıyor. Yani Kral Hüseyin vermek istediği bilginin detaylarını bu şekilde İsrail'e aktarıyor. Tabir Reis'i. Dolayısıyla burada da öyle. Yani Netanyahu hem Mısır istihbaratı da Hamas'ın operasyonunu, 7 Ekim tarihli operasyonunu haber almış. Belki birçok istihbarat kurumu da biliyor. İran'ın bildiği de sanılır. Yani birçok ülkenin bildiği varsayılıyor. Dolayısıyla burada Hamas kendini kandırmış oldu. Yani neden kendini kandırmış oldu? O zaman İsmail Haniyeh'in bile bu şeyden harekatın saatinden veya harekatın başlama noktasından haberdar edilmediği ifade ediyor. Şimdi İsmail Haniyeh'den gizliyorsun ama İsrail'den saklayamıyorsun sonuç itibariyle. Şimdi dediğim gibi yine başa dönecek olursak ahlaki zeminde kalmak en esaslı şey. İster yenin ister yeninin ama ahlaki zeminde kaldığınız müddetçe her zaman muzaffer sayılırsınız.
1: Teşekkürler hocam. Yemen'den programın başında bahsetmiştiniz. Bizim bugün başka sorumuz yok. Eklemek istedikleriniz varsa buyurunuz.
0: Vallahi dünya her gün renklenerek devam ediyor ve bu renklenme biraz daha karmaşık hale geliyor. Dileriz bu kargaşadan bir düzen doğar. Disorder'dan order diyorlar. Kaddafi'nin bir lafı var yani. Yeni dünya düzeni diyorlardı. Hayır düzensizliği falan diyor. Bazen düzensizlikten düzen doğar. İnşallah bu düzensizlik de bizi yeni bir düzene, iyi bir düzene götürür. O temennine dinleyicilerimize veda edelim.
1: Teşekkürler. Değerli dinleyenler, bugün de programın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta nasip olursa tekrar bir araya geleceğiz.
2: Dış politika. Konuşmacı, gazeteci yazar Mustafa Özcan.

0: Boomerang. Boomerang. Tevhidi düşüncenin insanlar nazarında zayıfladığı şu zamanlarda hakkı hatırlatma kabilinden, her zaman Rabbimiz Allah Teala'nın tek ilah oluşunu bütün varlığımızla beyan ederiz. Tevhid davası terk edilir mi? İslam'da tevhid, Allah'ı birlemek demektir. La ilahe illallah cümlesinin beyanıdır. Allah'tan başka ilahları reddedip, ilah yani ibadet edilen, emir ve yasaklarına uyulan, itaat edilen otorite olarak yalnızca onu kabul etmek manasına gelir. İnsanı yeryüzündeki putlardan arındırıp yalnızca Allah'a itaat etmeye çağırır. İslam'a girişin anahtarıdır. Kim tağutu inkar edip de Allah'a iman ederse, şüphesiz kopmayan sağlam bir kulpa yapışmıştır. Allah işitendir, bilendir. Uluhiyetin inancımızı Allah'tan başkalarına vermemek, ilahlığı sadece ortağı olmayan Allah'a ait kılmayı ve onun yanında ikinci bir ilah edinmemeyi gerektirir. Allah'a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Biz her ümmete yalnız Allah'a kulluk etmeleri ve tağuttan da sakınmaları için Resul gönderdik. Bütün Resullerin kavimlerini davet ettikleri söz şudur: Ey kavmim! Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Tağutu reddetmek, Allah'ın emir ve yasağına ters düşen emirlerde bulunan kişi ve kurumları, hevayı ve şeytanı reddetmektir. La ilahe illallah'ın manasıyla birlikte gereğini de yerine getirmek, ibadette Allah'ı birleyerek ona benzer tutulanları terk etmektir. La ilahe illallah dediğinde ibadette Allah'ı birlediğini, Allah'tan başkalarının koyduğu kanunlara, hayat nizamlarına, putlara, kabirlere ibadet etmenin batıl olduğunu ilan eder. Kim bu kelimeyi manasını bilerek söyler, gereğiyle amel edip açık ve gizli şirkten kaçınırsa, ibadeti tam bir itikatla yalnız Allah'a has kılıp bununla amel ederse, işte o gerçek bir mümindir. Kim la ilahe illallah deyip inanmadığı halde zahiren amel ederse, o da münafıktır. Kim bu kelimeyi diliyle söyler fakat onu bozacak amellerden birini inanarak bile bile işler ve Allah'a şirk koşarsa, o da mürted olur. La ilahe illallah kelimesinden kastedilen, manasını bilip bu mananın gerektirdiği şekilde Allah'a ibadet etmektir. Hal böyleyken, bu kelime uğruna mücadele ederken tebliğ irşat çalışmalarımız ihlaslı, samimi tavrımızın yerini çıkar ve dünyalık hevesler aldı. Bizlere ne oldu da istikametimizi kaybettik? Hani toplumun bozulmuş halini İslami istikamete çevirecektik? Mücahitken müteahhit oluverdik. Duruşumuzu kaybettik. Siyasi ve maddi iktidar olunmadığı zamanlarda samimi ve fedakardık. Artık iktidar olundu ama nedense o günler mumla aranır oldu. Birbirimiz hakkında doğru kararlar veremiyoruz. Menfaatlerimiz ve hırslarımız nedense buna mani oluyor. Çünkü adil olacağımıza gittikçe daha da gaddarlaşıyoruz. Üstünlüğün takvada olduğunu hep söyleyip dururken, şimdilerde onu parada pulda arıyoruz. Falanca zenginde ve makamda arıyoruz. Hakkı hakim kılacakken amacımızı unuttuk. Nefsimizi davanın önüne geçirdik. Hani eşit ve adil olacaktık. Komşusu açken tok yatmayacaktık, paylaşacaktık. Kendimiz için ne istiyorsak, kardeşimiz için de onu isteyecektik. Ne çabuk unuttuk bunları. Şimdi bırakın istemeyi, selam vermeyi bile esirgiyoruz birbirimizden. Fakirin ve mazlumun halini sormaz olduk. Tevhidi düşüncenin insanlar nazarında zayıfladığı şu zamanlarda hakkı hatırlatma kabilinden, her zaman Rabbimiz Allah Teala'nın tek ilah oluşunu bütün varlığımızla beyan ederiz.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel efem, özel efem, özel efem, özel efem. Hakkın tespiti, batılın iptali için. Batılın iptali için, batılın iptali için, batılın iptali için. Özel efem.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Ardıç Eğitim Kurumları, Kur'an-ı Kerim, Siyer, Dini Bilgiler, Robotik Kodlama, Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersleri, Akıl Oyunları Dersi, Tarım Dersleri ve Yabancı Dil Eğitimi olarak hem İngilizce hem de Arapçayı aynı anda sunan okul. Birebir öğrenci ve gelişim takibi. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Senin okulun.
3: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun. Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
4: 22 yıllık tecrübemizle tüm gümrük, depo ve antrepolarından, limanlardan ve firmalarınızdan Türkiye'nin her yerine kamyon, tır, panelvan nakliye araçlarımız hizmetinizde. İstanbul Efe Nakliyat. 0212 447 47 58. İki telli Mahmut Bey.
5: Günlük hayatımıza rehberlik edecek başucu niteliğinde bir eser. Merhum Hasan Karakaya Hoca Efendi'nin kaleminden fıkhi meseleler, isteyene termoderi, isteyene dayanıklı sıvama cilt seçenekleriyle sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki kampanya fiyatını kaçırmayın. Sipariş için nebevikitap.com. Detaylı bilgi için 0543 654 4663.
2: Hacı Baba Lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkeye de ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
7: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
8: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
9: Mutfak dolabından duşa kabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49. Avcılar.
10: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
11: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
12: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
13: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
11: orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
14: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 25 81 turkuazled.com.
15: Reklamları dinlediniz.
16: Bismillahirrahmanirrahim.
17: De ki, gelin Rabbinizin size neleri haram kıldığını okuyayım. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana babaya iyilik edin. Fakirlik korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. Sizin de onların da rızkını biz veririz. Kötülüklerin açığına da gizlisine de yaklaşmayın ve Allah'ın yasakladığı cana haksız yere kıymayın. İşte bunlar Allah'ın size emrettikleridir. Umulur ki düşünüp anlarsınız.

0: عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن، ثم قال: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، ونبيك الذي أرسلت. رواه البخاري.
1: Bera İbnül Azib radiyallahu anhuma rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağına uzandığında sağ yanı üzere yatar ve şöyle derdi: Allah'ım, nefsimi sana teslim ettim, yüzümü sana çevirdim, işlerimi sana havale ettim, sırtımı sana yasladım. Senin rahmetinden ümit eder, senin azabına karşı korkarım. Senin azabına karşı senden başka ne korunak var ne de kurtarıcı var. İndirdiğin kitaba, gönderdiğin peygambere iman ettim. Buhari.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.

0: Özel FM hatırlatıyor. İslami hizmetlerde uzun dahi olsa meşru yolu tercih edin. Yolun uzun oluşuna katlanın. Sabırlı olun ve acele etmeyin. Acelecilik daima yanlışlıkları beraberinde getirir. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Yeah.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Gaye ne olursa olsun, kumarın her türlüsünden uzaklaş.
2: Kur'an okumasını ve tecvid kurallarını öğrenin.
1: Ardında aciz bir kör olsa da haram kazançtan sakın.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Bedeninizin içinde bir ordu bulunduğunu biliyor musunuz? Mikropların bizi hasta ettiğini hepimiz biliriz. Ancak mikroplara karşı bedenimizin de bir savunma sistemi vardır. Bu sistem tam bir ordu gibi çalışır. Saldırı, savunma, istihbarat ve hatta lojistik destek için çalışan ayrı hücreler vardır. Bu kusursuz sistem Allah'ın kusursuz yaratışının delillerinden biridir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: MRT Esans, 900 çeşit esans ve 100'e yakın ut kokularımızla, Türkiye'nin her yerine anlaşmalı karbolarımızla, toptan ve perakende esans ve parfüm satışlarımız mevcuttur. MRT Esans, 0534 604 1346. Instagram hesabımız mrtesans.com.
3: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
4: Lezzetin aranan adresi, meşhur Sarıyer börekçisi Tarık Usta. Özel günleriniz ve organizasyonlarınız için toplu siparişleriniz alınır. Güvercintepe Mahallesi, Fatih Caddesi, Başakşehir. 0537 701 4447.
5: Asma Elektrik. 0555 860 07 47 Karaköy Beyoğlu.
6: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 1237 npmobilya.com.
7: Hacı Baba Lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkeye ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
8: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Yebak Damakta Tat, YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
9: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
10: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 81 32. umutkervanı.org.tr.
11: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
12: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
13: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hiro Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.

0: estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orki Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkiasansor.com Güngören.
1: Reklamları dinlediniz. Bir yolculuk ki yıllardır aynı istikamette. Heyecanımızsa ilk günkü gibi. 1995'ten bu yana gönüllere dokunuyoruz. Radyonuz Özel FM yeni program ve programcılarıyla yeni yayın döneminde de siz kıymetli dinleyicileriyle beraber olacak. Bizi dinlemeye devam edin. Çünkü yeni sezonda yine
2: daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: 103.2 Özel FM.
4: Kardeşlik yalnızca aynı inancı paylaşmak değil, birbirimizin hakkını gözetmek, yükünü paylaşmak ve zor zamanda yanında durmaktır. Vuslat Dergisi Eylül sayısında Müslümanın Müslüman üzerindeki haklarını, kardeşlik hukukunu ve birbirimize karşı sorumluluklarımızı gündeme taşıyor. Kardeşliği sözde değil, hayatın içinde yaşamak için. Vuslat Dergisi Eylül sayısı çıktı.
5: Saat 11.
2: Özel FM.
6: www.özelfm.net. Özelfm.net.
7: Allahu ya Allah. Allahu ya Allah.
3: Özel FM.

0: Sevgili dinleyiciler, yayınımıza Kur'an-ı Kerim ve Türkçe mealiyle devam ediyoruz.
1: Nebe Suresi Mekke'de inmiş olup 40 ayettir. Sure, adını ikinci ayetinde geçen Ennebe-ül Azim'den almıştır. Bu da mühim haber anlamına gelmektedir.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Amma yetesâelûn.
1: Onlar birbirine neyi sorup duruyorlar?

0: hakkında ihtilafa düştükleri o mühim haberi mi?
1: Kellâ seya'lemûne thumme kellâ seya'lemûn.
0: Hayır, ihtilafa ne hacet? Yakında anlayacaklar. Elbette ve elbette yakında gerçeği öğrenecekler.

Biz yeri bir döşek yapmadık mı? Dağları da arzı tutan birer destek yapmadık mı? Hem sizi çift yarattık.

0: Uykunuzu dinlenme yaptık. Geceyi bir örtü, gündüzü geçiminiz için çalışma zamanı kıldık.
1: وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا
0: Üstünüzde 7 sağlam gök bina ettik.
1: وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا
0: Orada pırıl pırıl yanan bir lamba koyduk.

0: Size hububat, tohumlar, bitkiler ve ağaçları birbirine sarmaş dolaş bahçeler çıkaralım diye sıkışıp yoğunlaşmış bulutlardan bol bol yağmur indirdik.
1: İnne yevmel fasli kâne mîkâta.
0: Evet, o karar günü vakti kesin olarak belirlenmiş bir gündür.

O gün sura üfürülür. Siz de bölük bölük gelirsiniz. Gökler kapı kapı açılır. Dağlar yürütülür, serap olur gider. Her taraf dümdüz olur.

Cehennem pusuda. Her an eline düşecek avlarını gözlemektedir. Azgınların dönüp dolaşıp varacakları yuvalarıdır. Devirler boyunca orada kalacaklardır.

Orada ne bir serinlik, ne bir içecek tadarlar. İçecek olarak sadece kaynar su ile irin bulurlar.

Bu yaptıklarının tam karşılığıdır. Çünkü onlar bu hesap gününe inanmıyor, onu hesaba almıyorlardı. İşleri güçleri ayetlerimizi yalan saymaktı.

Biz de her şeyi kaydettiğimiz gibi onların yaptıklarını da tek tek tespit ettik. Onun için onlara şöyle diyeceğiz: yaptığınız kötülüklerin meyvelerini tadın. Artık bizden sizin azabınızı arttırmaktan başka bir şey beklemeyin.

Ama Allah'ı sayıp günahlardan sakınanlar başarı ve mutluluğa ererler. Onlara bahçeler, üzüm bağları, turunç göğüslü genç yaşıt dilberler, dolu dolu kadehler var.

Orada boş sözler, yalanlar işitmezler. İşte bu da Rabbinden mükafat. Yeter mi yeter? Rabbim.

Göklerin, yerin ve bunların arasındaki varlıkların Rabbinden, o Rahman'dan bir mükafattır. Onun huzurunda ağzını açacak, söz söyleyecek hiç kimse yoktur.

0: O gün ruh ve melekler saf saf sıralanır. Rahman'ın izin verdiklerinin dışında asla konuşmazlar. Konuşan da yerli yerinde söz söyler.
1: ذَٰلِكَ الْيَوْمُ الْحَقِّ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ اِلَى رَبِّهِ مَآبًا.
0: İşte bu, gerçekliği kesin olan gündür. Artık dileyen, Rabbine varan yolu tutar, ona sığınır.

0: Biz gelmesi yaklaşmış bir azabı bildirerek sizi uyarıyoruz. O gün gelecek ve her şahıs önünde yalnız yapıp ettiklerini bulup bakacak ve kafir, "Ah ne olurdu, keşke toprak olaydım," diyecek. Nâziât Suresi Mekke'de indirilmiş olup 46 ayettir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: Var gücüyle koşanlar, neşe ve şevkle yürüyenler, yüzüp yüzüp gidenler, yarışıp geçenler, işleri düzenleyip yönetenler hakkı için ki, kıyamet gerçektir. Hepiniz ölümden sonra diriltileceksiniz.
1: يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ
0: Günü gelince, sura ilk üfleme, yeri şiddetli bir depremle yıkacak. Onu izleyen ikinci üfleme, herkesi mezarından kaldıracak.
1: قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ
0: O gün kalpler güp güp atacak, gözler yere eğilecek.
1: يَقُولُونَ اَئِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ اَئِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً قَالُوا تِلْكَ اِذَاً كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ
0: İnkarcılar alay ederek şöyle derler. Çürümüş kemik haline geldikten sonra mı biz eski durumumuza getirilecekmişiz? O takdirde bu bizim için ziyanlı bir dönüş olur.
1: فَاِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَاِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ
0: Fakat olay zor değil, bir tek emirden ibarettir. Bir anda mahşerde toplanıverirler.

Musa'nın hadisesinden haberin olmuştu değil mi? Hani Rabbi ona Kutlu Tuva Vadisi'nde şöyle seslenmişti.

Firavun'a git. Zira o iyice azdı. Ona de ki, kendini arındırmaya gönlün var mı? İster misin seni Rabbine kavuşturan yola uğrayım? Böylece sen de ona saygı duyasın.

0: ona en büyük mucizeyi gösterdi. Fakat o buna yalan dedi ve isyan etti. Sonra sırtını dönüp Musa'ya karşı bir çalışma içine girdi. Adamlarını topladı ve onlara, "Sizin en yüce Rabbiniz benim," dedi. Allah onu dünyada da ahirette de şiddetle cezalandırdı.
1: İnne fî zâlike le'ibreten limen yakhşâ.
0: Bu da Rabbini sayacak kimselere bir ibret oldu.
1: E entum eşeddu halqan emis semâ'u benâhâ.
0: Siz ey haşrı inkar edenler! Düşünün, sizi yeniden yaratmak mı zor, yoksa gök alemini mi? İşte bakın, Allah onu nasıl da sağlam bina etti.
1: رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا.
0: Allah onu direksiz yükseltti ve kusursuz işleyen bir sisteme bağladı. Gecesini karanlık, gündüzünü parlak şekilde açığa çıkardı.
1: وَالْأَرْضَ

0: Sonra da yeri döşeyip yerleşmeye hazırladı. Oradan sularını, otlaklarını çıkardı. Dağlarını oturttu.
1: مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ
0: Bütün bunları sizin ve hayvanlarınızın hayatı için yaptı.

Fakat her şeyi bastıran o felaket geldiği zaman, insan neyin peşinde koştuğunu anlar ama artık iş işten geçer. Cehennem her görene apaçık görünür.

0: Artık kim azdıysa, ahireti unutup dünya zevkini tercih ettiyse, onun varacağı yer olsa olsa cehennemdir.
1: وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى.
0: Ama kim Rabbinin divanında durmaktan korkarsa ve nefsini heva ve hevese uymaktan dizginlerse,
1: فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى.
0: Onun varacağı yerde olsa olsa cennettir.
1: يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ اَيَّانَ مُرْسَاهَا.
0: Sana kıyamet saatini sorarlar. Demir atması ne zaman diye.
1: فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا اِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا.
0: Sen nerede, onun vaktini bildirmek nerede? Onun sonu Rabbine varır. Kesin bilgisi ona aittir.
1: اِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشَاهَا.
0: Sana düşen sadece ondan korkanı uyarmaktır.
1: كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً اَوْ ضُحَاهَا.
0: Onu gördükleri gün öyle gelir ki onlara yalnız bir akşam veya bir sabah faslı durdular dünyada. Abese suresi. Mekke'de nazil olan bu sure 42 ayettir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: عَبَسَ وَتَوَلَّا أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى.
0: Yanına görmeyen ama biri geldi diye yüzünü ekşitti ve sırtını döndü.

Ama irşada ihtiyaç duymayana ise ona dönüp itibar ediyorsun. Halbuki kendisi arınmak istemiyorsa onun arınmamasından sana ne?

0: Fakat Allah'a saygı duyarak, sana şevkle koşa koşa gelenle sen ilgilenmiyorsun.
1: كَلَّا اِنَّهَا تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ
0: Hayır, öyle yapma. Çünkü o ayetler öğüttür, uyarıdır. Artık isteyen ders alır.

O ayetler şerefli, yüce ve tertemiz sahifelerde iyilik timsali çok değerli katiplerin elleriyle yazılıdır. Kahrolası kafir insan, ne nankördür o!

0: Yaratan onu neden yarattı? Bir meni damlasından yarattı. Yarattı ve güzel bir biçim verdi. Sonra da hayat yolunu kolaylaştırdı. En sonunda da onu öldürür ve kabre koyar. Daha sonra da istediği zaman onu diriltir.
1: Hayır,
0: insan Allah'ın buyruğunu layıkıyla yerine getirmedi.

0: Hele insan yiyeceklerinin kaynağına bir baksın. Biz yağmuru gökten şırıl şırıl döktük. Sonra nebat bitsin diye toprağa iyice sürdük. Orada hububatlar, taneler, üzümler ve yoncalar, zeytinler ve hurmalar, ağaçları gür ve sık bahçeler, meyveler ve çayırlar bitirdik.
1: مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ
0: Bütün bunları sizin ve davarlarınızın faydalanması için yaptık.
1: فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ
0: Ama vakti gelip de o kulakları patlatan dehşetli gün geldiği zaman
1: يَوْمَ يَفِرُّ

İşte o gün kişi kardeşinden, annesinden ve babasından, eşinden ve evlatlarından bile kaçar. O gün onlardan her birinin başından aşkın derdi ve tasası vardır.

0: ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة.
1: Yüzler vardır o gün, pırıl pırıldır, güleçtir, sevinç doludur. Yüzler de vardır, toza toprağa bulanmış, üstünü karanlık kaplamıştır. İşte bunlar kâfir, günaha dadanan, haktan sapan kimselerdir. Tekvir Suresi Mekke'de nazil olmuş olup 29 ayettir.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
0: İzeşşemsü kuvvirat ve izen nucumun kederat ve izel cibalu suyirat.
1: Güneş dürülüp ışığı söndüğü zaman, yıldızlar yerlerinden düşüp dağıldığı zaman, dağlar yürütüldüğü zaman,
0: وَاِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَاِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ.
1: Doğurmak üzere olan develer, kıyılmaz mallar terk edildiği zaman, vahşi hayvanlar diriltilip toplandığı zaman,
0: وَاِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَاِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ.
1: Denizler ateşlenip kaynatıldığı zaman, nefisler eşleştirildiği, ruhlar bedenlere girdiği zaman,
0: وَاِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ.
1: Diri diri gömülen kız çocuğuna hangi suçtan ötürü öldürüldüğü sorulduğu zaman,
0: وَاِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَاِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ.
1: Hesap defterleri açıldığı zaman, gök cisimleri yerlerinden kaydırıldığı zaman,
0: وَاِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَاِذَا الْجَنَّةُ اُزْلِفَتْ.
1: Cehennem alev alev kızıştırıldığı zaman, cennet yaklaştırıldığı zaman,
0: عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ.
1: İşte o zaman her insan hazırladığını, ortaya ne koyduğunu anlayacaktır.

0: Bakın, gündüzün sinip gizlenen yıldızlara, dolaşıp dolaşıp yuvalarına, yörüngelerine giren gezegenlere, geçmeye başladığı dem geceye, nefes almaya başladığı dem sabaha kasem ederim ki,
1: اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ
0: Kur'an, değerli bir elçinin, Cebrail'in getirip okuduğu sözdür.
1: ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ
0: O elçi ki çok kuvvetlidir. Yüce arş sahibi Allah'ın nezdinde pek itibarlıdır. Göklerde ona itaat edilir. Vahiyler ona emanet edilir.

0: Şunu da bilin ki, içinizden biri olan bu arkadaşınız deli değildir. O, vahyi getiren elçi Cebrail'i apaçık ufukta görmüştü. O, vahiy hususunda cimri davranan, vahyi sizden esirgeyen bir zat değildir. Vahiy hakkında her türlü töhmetten de uzaktır.
1: وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ
0: Bu söz hele hele kovulmuş şeytanın sözü hiç değildir. Siz nereye gidiyorsunuz öyle? Neden bahsediyorsunuz?

Bu olsa olsa bütün alemlere bir öğüttür, bir uyarıdır. İstikamet sahibi olmak isteyenler onu dinlerler.

0: Ama bu iş sizin istemenizde değil, ancak Rabbül Alemin olan Allah'ın dilemesiyle tamam olur. İnfitar Suresi Mekke'de nazil olup 19 ayettir. İnfitar, göklerin yarılıp parçalanması anlamına gelir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: Gök yarıldığı zaman, yıldızlar parçalanıp etrafa saçıldığı zaman, denizler birbirine katılıp tek deniz haline geldiği zaman,
1: وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ
0: Kabirlerin içi dışına çıkarıldığı zaman, işte o zaman her kişi ne yapıp ne yapmadığını iyice anlayacaktır.
1: يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ
0: Ey insan! Nedir seni o kerim Rabbin hakkında aldatan?
1: اَلَّذ۪ي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ ف۪ي اَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ
0: O değil mi seni yaratan, bütün vücut sistemini düzenleyen ve sana dengeli bir hilkat veren ve seni dilediği bir surette terkip eden?

0: Hayır, yanlış yapıyorsunuz. Siz tutup dini dirilip hesap vermeyi yalan sayıyorsunuz. Halbuki yanınızdan ayrılmayan muhafızlar var. O muhafızlar değerli, şerefli katiplerdir.
1: يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ
0: Yaptığınız her şeyi bilip yazarlar.

0: İyi ve hayırlı insanlar, naim cennetinde, nimetler içindedirler. Yoldan sapan kafirlerse, ateştedirler. Onlar yalan saydıkları hesap günü, oraya girerler.
1: وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ
0: Hem oradan hiç ayrılmazlar.

0: O din gününün, o hesap gününün ne olduğunu sen bilir misin? Evet, bir daha söylüyorum. Din gününün ne olduğunu sen bilir misin?
1: يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ
0: O, kimsenin kimseye hiç fayda veremeyeceği bir gün. O gün bütün hüküm ve yetki yalnız Allah'ın. Mutaffifin Suresi. Mekke döneminin sonunda nazil olan bu sure 36 ayettir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: Vay haline eksik ölçüp tartanların! Onlar ki satın alırken haklarını tam olarak alırlar.
1: وَإِذَا كَالُوهُمْ اَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ
0: Fakat kendileri başkalarına satar, ölçüp tartarken eksik yapar, hile karıştırırlar.

Sahi onlar o en mühim günde, yani bütün insanların Rabbül Alemin'in divanında duracakları günde diriltilip toplanacaklarını düşünmezler mi?

Hayır, hileye sapmayın, ahireti inkar etmeyin. Doğrusu yoldan sapan kâfirlerin hesap defterleri siccindedir. Siccin nedir bilir misin?

0: Siccin, kâfirlerin yaptıkları işlerin kaydedildiği defterdir. Hakkı yalan sayanların o gün vay hallerine. Hesap vermeyi yalan sayanların vay hallerine.
1: وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ
0: Buna yalan diyenler ancak zalimler, azgınlar, günaha dadananlardır.
1: اِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْاَوَّلِينَ
0: Kendilerine ayetlerimiz okunduğunda, bunlar eski devirde yaşamış insanların masalları diyenlerdir.
1: Kellâ bel râne alâ kulûbihim mâ kânû yeksibûn.
0: Hayır, gerçek öyle değil. Onların yapa geldikleri kötü işler gitgide kalplerini paslandırdı da onun için ahireti inkar ederler.
1: Kellâ innehum an rabbihim yevmeidin lemahcubun.
0: Hayır, hayır. Bu cezasız kalmayacak. Onlar o gün Rablerini görmekten mahrum kalacaklardır.
1: ثُمَّ اِنَّهُمْ لَصَالُ الْجَحِيمِ
0: Peşinden de elbette cehenneme gireceklerdir.
1: ثُمَّ يُقَالُ هَذَا الَّذ۪ي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ
0: Sonra kendilerine, işte size yalan saydığınız cehennem

0: Fakat hayırlı insanların hesap defterleri İlliyyun'dadır. İlliyyun bilir misin nedir? İlliyyun, müminlerin yaptıkları işlerin kaydedildiği defterdir. Allah'a yakın olanlar ona şahit olurlar.
1: İnnel ebrar lefî ne'îmin alel erâik yanzurûn.
0: İşte o hayırlı insanlar naim cennetlerindedir. Koltuklarına kurulup neşe ile etrafa bakınırlar.
1: Te'rifu fî vücûhihim nadraten ne'îm.
0: Sen onlara bakınca yüzlerinde cennet nimetlerinin verdiği sevinci okursun.

0: Kendilerine ağzı mühürlü saf şarap şişelerinden şarap ikram edilir. Hitamı misktir. İçildiğinde sonu mis gibi kokar. İşte yarışacaklarsa insanlar bu cennet devletine konmak için yarışsınlar.
1: وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ
0: O şaraba teslim içkisi de karıştırılır. Teslim de Allah'a yakın olan

0: Koltuklarına kurulurlar. Kâfirler yaptıklarının cezasını buldular mı diye bakınırlar. İnşikak Suresi Mekke'de indirilmiş olup 25 ayettir. Sure adını ilk ayetinde geçen fiilin mastarından almıştır. İnşikak, göğün yarılıp parçalanması anlamında kullanılmaktadır.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: İzes-semâ'u şakkat ve edilet li rabbihâ ve hukkat ve izel-ardu muddet ve elkat mâ fîhâ ve tehallet.
0: Gök yarıldığı zaman ve hep yapa geldiği gibi Rabbinin buyruğunu dinlediği zaman, yer yayılıp dümdüz edildiği, içindekileri dışarı atıp boşaldığı ve hep yapa geldiği gibi Rabbinin buyruğunu dinlediği zaman, seyredin siz neler olacak o zaman.

0: Hesap defteri sağ eline verilen kimsenin hesabı kolayca görülür ve ailesine sevinç içinde döner.
1: وَأَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ
0: Hesap defteri arkasından sol eline verilen kimse ise
1: فَسَوْفَ يَدْعُوا ثُبُورًا وَيَصْلَى سَعِيرًا
0: Yok olmayı ister. Alevli ateşe girer.
1: اِنَّهُ كَانَ ف۪ي اَهْلِهِ مَسْرُورًا
0: O dünyadayken ailesi içinde keyifli, şımarık idi.
1: اِنَّهُ ظَنَّ اَنْ لَنْ يَحُوبُ
0: Hiçbir surette Rabbine dönmeyeceğini sanırdı.
1: بَلَا اِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا
0: Hayır, o Rabbine dönecek. Zira Rabbi devamlı surette onun yaptıklarını görüyor. Tek tek kontrol ediyordu. Bu kontrolünde elbette böyle bir neticesi olacaktı.

0: طبقه.
1: Demek gerçek onun sandığı gibi değildir. Şafak hakkı için. Gece ve gecenin barındırdığı şeyler hakkı için. Dolunay halini alan ay hakkı için. Siz halden hale geçeceksiniz.

0: Öyleyse onlara ne oluyor ki iman etmiyorlar? Kendilerine Kur'an okunduğunda derin bir saygıyla eğilmiyorlar.
1: بَلِ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ وَاللّٰهُ أَعْلَمُ بِمَا
0: Bilakis o kafirler dini yalan saymaya devam ediyorlar. Allah onların kalplerinde ne sakladıklarını pek iyi bilir.
1: فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ
0: Sen de onlara gayet acı bir azap müjdele.
1: اِلَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ
0: Fakat iman edip makbul ve güzel işler yapanlara ise hiç kesintiye uğramayan, bitip tükenmeyen mükafat vardır. Bürûc Suresi Mekke'de nazil olmuş olup 22 ayettir. Bürûc, burçlar anlamına gelir.
1: Bismillahirrahmanirrahim
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Ves

0: نموده.
1: Burçlarla süslü göğe, geleceği vaat olunan kıyamet gününe, şahid ile meşhuda kasem ederim ki,

0: miydi?
1: Tıpkı kahrolası Ashab-ı Uhdud'un o tutuşturulmuş ateşte dolu hendeyi hazırlayanların mel'un oldukları gibi. Hani onlar ateşin başında oturur, müminlere yaptıklarını acımasızca seyrederlerdi. Onların müminlere bu işkenceyi yapmalarının tek sebebi, müminlerin göklerin ve yerin tek hakimi, aziz ve hamid, mutlak galip ve bütün övgülere layık olan Allah'a iman etmeleriydi. Allah her şeye şahittir.

Mümin erkeklere ve mümin kadınlara işkence edip de sonra tövbe etmeyenler var ya, işte onlara cehennem azabı var, yangın azabı var.

İman edip makbul ve güzel işler yapanlara ise içinden ırmaklar akan cennetler var. İşte en büyük başarı, en büyük mutluluk budur.

0: miydi?
1: Senin Rabbinin darbesi çok müthiştir. O ilkin yaratır, sonra öldürüp tekrar diriltir. O gafurdur, mağfireti boldur, veduttur, kullarını sever, onlar tarafından da sevilir. O arş sahibidir, şanı pek yücedir, dilediği her şeyi yapar.
0: هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟
1: Nitekim o orduların Firavun ve Semud milletlerinin başlarına gelenleri mutlaka öğrenmişsindir.

0: Fakat kâfirler yine de dini yalan saymaya devam ediyorlar. Ama ne yaparlarsa yapsınlar, Allah'ın hükmünden kaçamazlar. Zira Allah, ilmi ve kudretiyle onları arkalarından kuşatır.
1: بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيدٌ فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ
0: Hayır, hayır. Kur'an, onların iddia ettikleri gibi beşer sözü değildir. O levh-i mahfuzda olan pek şerefli bir Kur'an'dır. Tarık Suresi, Mekke'de nazil olmuştur. 17 ayettir. Surenin esas konusu, ölümden sonraki diriliştir. Sure, adını ilk ayette geçen Tarık kelimesinden almıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ النَّجْمُ الثَّاقِبَ
0: Göğe ve Tarık'a kasem ederim. Tarık bilir misin nedir? O pırıl pırıl parlayan bir yıldızdır.
1: اِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٍ
0: Hiçbir kimse yoktur ki yanında bekçi bir melek bulunmasın.
1: فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ
0: Öyleyse insan neden yaratıldığını bir düşünsün.
1: خُلِقَ مِمَّا اِنْ دَافِقَ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ
0: O, bel ile göğüs nahiyesinden çıkan, atılan bir sudan yaratıldı.

0: Onu ilkin yaratan Allah elbette onu diriltmeye kadirdir. Gün gelir, bütün gizli haller ortaya dökülür. O gün insanın ne bir kudreti ne de bir yardımcısı kalır.
1: وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ.
0: Yağmur dolu gök, bitkilerin çıkması için yarılan yer hakkı için bu Kur'an kesin bir sözdür. Hakla batılı ayırt eden bir sözdür. O bir şaka değildir.
1: اِنَّهُمْ يَك۪يدُونَ كَيْدًا وَاَك۪يدُ كَيْدًا.
0: O kafirler var güçleriyle hile kurarlar. Ben de kurarım. Yani hilelerini boşa çıkarırım.
1: فَمَهِّلِ الْكَافِر۪ينَ اَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا.
0: Öyleyse o kafirleri kendi hallerine bırak. Yakında sana olan desteğimiz gelecektir. Âlâ Suresi Mekke'de nazil olmuş olup 19 ayettir. Sure adını birinci ayette Allah Teâlâ'nın sıfatı olarak geçen ve pek yüce anlamına gelen âlâ kelimesinden almıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

Tenzih et Rabbinin yüce adını. O seni yaratıp mükemmel yaratılış vereni. O her canlıyı bir ölçüye göre yapıp hayatının devamını sağlayacak yolları göstereni. O yeşillikleri çıkarıp sonra da onu kara kuru bir çöpe çevireni.

Bundan böyle sana Kur'an okutacağız da sen unutmayacaksın. Ancak Allah'ın dilediği müstesna. Çünkü O size göre açık ve net olanı da gizli olanı da pek iyi bilir.

0: seni en kolay olana muvaffak edeceğiz. O halde öğütün fayda vereceği ümidiyle sen nasihat et. Allah'a saygı duyacak olan nasihatı düşünüp ders alır. Ama pek bedbaht olan ise ondan kaçınır. Böyle olanlar ahirette en büyük ateşe girer. Orada artık ne ölür ne de rahat yüzü görür.
1: قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى
0: Kendisini kötülüklerden arındıran, Rabbinin adını anıp namaz kılan felaha erer.
1: بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى
0: Fakat bilakis siz dünya hayatını ve zevklerini tercih ediyorsunuz. Halbuki ahiret mutluluğu daha üstün, daha hayırlı hem de ebedidir.
1: İnne hâzâ lefis suhufil ûlâ suhufi İbrahim ve Musa.
0: Bu elbette önceki sahifelerde, İbrahim ile Musa'ya verilen sahifelerde de bildirilmiştir.
2: Sadakallâhul azîm.
3: Yüce Allah doğru söylemiştir.

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Ardıç Eğitim Kurumları. İlim ve bilim esaslı, edep ve adap temelli eğitim. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademeleriyle kesintisiz eğitim ve öğretim sizleri bekliyor. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul.
3: Gülperenk Değerler Eğitimi Derneği çevrim içi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen irtibata geçin. 0534 245 18 08. İşte bu kadar.
4: Nebevikitap.com sahih dini ve İslami kaynaklardan seçkin edebi eserlere, çocuk kitaplarından araştırma dizilerine kadar aradığınız tüm zengin içeriği tek tıkla kapınıza getiriyor. İlmin ve hakikatin izinde güvenli alışverişin adresi nebevikitap.com. Hemen ziyaret edin, indirimli fiyatları kaçırmayın.
5: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
6: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
7: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
8: Hijyen Halı Yıkama'nın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen Halı Yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
9: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
10: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
11: Bal, polen, propolis, arı sütü ve garantili zeytinyağı bulunur. Ürünlerimiz analiz raporlu ve iade garantilidir. Arıya dair her şey bizim işimiz. Balcı Yusuf Gezer 0530 240 60 76 Gaziantep. Balcı Yusuf Gezer Facebook adresimizden de bize ulaşabilirsiniz.
12: Lalezar ev gereçleri, metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 84 90.
13: Darıca Rot Balans aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Alt takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend jant ve lastik modelleriyle kusursuz rot balans. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Rot Balans'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
14: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
15: Taberi Tefsiri İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com, hayata anlam katan kitaplar.
16: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız, Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 5699.
17: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
18: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
19: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
1: Reklamları dinlediniz.
20: Bismillahirrahmanirrahim.
21: Şüphe yok ki Müslüman erkeklerle Müslüman kadınlar, mümin erkeklerle mümin kadınlar, itaat eden erkeklerle itaat eden kadınlar, sadık erkeklerle sadık kadınlar, sabreden erkeklerle sabreden kadınlar, mütevazı erkeklerle mütevazı kadınlar, sadaka veren erkeklerle sadaka veren kadınlar, oruç tutan erkeklerle oruç tutan kadınlar, ırzlarını koruyan erkeklerle ırzlarını koruyan kadınlar, Allah'ı çok zikreden erkeklerle Allah'ı çok zikreden kadınlar var ya, işte onlar için Allah bir mağfiret ve büyük bir mükafat hazırlamıştır. Bununla beraber Allah ve Resulü bir işe hükmettiği zaman gerek mümin bir erkek ve gerekse mümin bir kadın için o işlerinde başka bir tercih hakkı yoktur. Her kim de Allah ve Resulüne isyan edecek olursa açık bir sapıklık etmiş olur.
22: Allah.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İnsan öldüğü vakit amel defteri kapanır, ancak üç şeyden ameli kapanmaz: sadakayı cariyeden, fayda veren bir ilimden, kendisi için dua eden salih bir evlattan ameli kesilmez. Sahih-i Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel FM.
4: Özel FM.

0: erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti İbrahim aleyhisselam Allah'ın seni dost edinmesinin sebebi nedir diye soranlara şu cevabı verdiği bildirilmiştir. Üç şeyden dolayı Allah beni kendine dost edinmiştir. Allah'ın emrini başkasının emrinden üstün tuttum. Allah'ın bana garanti ettiğinin gerçekleşeceğinden asla kaygı duymadım. Akşam ve sabah yemeklerini hiçbir zaman misafirsiz yemedim.
0: Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Taha 25-36. Hazreti Musa'nın duası. Musa şöyle dua etti:
1: Rabbim, göğsüme genişlik ver, kolaylaştır işimi. Düğümü çöz dilimden ki anlasınlar beni. Bana yakınlarımdan yükümü paylaşacak birini tayin et. Mesela kardeşim Harun'u. Onun sayesinde gücüme güç kat. Görevimden bir payda ona ver ki zaten yüce adını çok daha yüceltelim ve seni sürekli analım. Kuşku yok ki sen bizi daima görüp duruyorsun.
0: Rab dedi ki: Doğrusu ey Musa, işte istediklerin sana verilmiştir.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Ardıç Eğitim Kurumları, yalnız değilsin, seni anlayan bir okul var. 10. yılımızda hem akademik hem de her geçen gün büyüyen ve gelişen eğitim olanaklarımızla sizlerle birlikte olmaktan mutluyuz. Biz sizinle güzeliz. Mutlu Çocuklar Akademisi, doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 7251. Aradığınız okul, senin okulun. Hacı Baba lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları, 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
2: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
3: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
4: Mutfak dolabından duşa kabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat iş İşlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
5: Zemin etüdü ve kentsel dönüşüm hizmetlerinde yanınızdayız. İhsan İnşaat Mühendislik Limited Şirketi 0212 515 04 46 Güneşli Bağcılar.
6: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
7: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 4114 Başakşehir.
8: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
9: Aksa Akustik. Sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
10: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
11: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
12: Talas Emlak, doğru ve kazançlı yatırımın 30 yıldır değişmeyen adresi. Bizimle görüşmeden arsa almayın. 0212 597 7395.
13: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
3: değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
14: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
0: Reklamları dinlediniz.
15: Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözü kim olabilir?

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Özel FM.
2: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

Bilgiyi yüklenmek. Günümüzdeki akademik kariyer yapanlara bazı ünvanlar verilir. Profesör, doçent, doktor ve benzeri. İslami literatürde bu etiketlerin karşılığı alimdir. Titre olsun veya olmasın, mürekkep yalamış her bireyin sorumluluğu edindiği bilgiyi paylaşmasıdır. Öğreten-öğrenen ilişkisinde bilgi akışının bir düzeni olmalı, sağlıklı bir iletişim kurulmalıdır. Ne kadar bilirsen bil, söylediklerin karşındakinin anladığı kadardır. Bilgili kişi edindiği bilgiyi ve tecrübeyi, bilgiye talip olan kişi veya kişilerin anlayacağı alt ya da üst seviyeden aktararak sonuca en kısa yoldan ulaşmalı, bu amel işlenirken de entelektüel bilgi tafraları atmadan verilmemesi gereken mesaj en kısa yoldan verilerek sonuca ulaşılmalı ve pratiğe geçirilecekler o an itibariyle amele dönüşmelidir. Eğer anlatılanlar orada kalıyor, söylemden öte gitmiyorsa, bilgiyi yüklenmenin ve anlatmanın ne bu dünya için ne de ahiret için bir fayda sağlamayacağı, yapılan vaaz, seminer, konferans gibi faaliyetlerin sadece bir sosyal aktiviteden öteye gitmeyeceği aşikardır. Alim olmak sorumluluk ister. Bilgi sahibi mütevazıdır. Alim kişi bilgiyi paylaşırken sanki ilk defa kendi söylüyormuş, ondan başka kimse anlayamamış, yeni bir bilgiymiş edasıyla anlatan bazı nevzuhur akademik kimlik taşıtıcıları gibi değildir. Bilgi sahibinin başı yüklendiği sorumluluktan dolayı eğiktir. Olgun bir başak gibi. Başak hasat zamanı ben oldum gel beni al derken hal dilini kullanır. Alim de sosyal, ekonomik, siyasi ve askeri meselelerde yapmış olduğu içtihadını, kıyasını, tecrübesini ulaştırabildiği kadarıyla usulüne uygun paylaşır. Müminler de olgun başağı değerlendirmeye gidenler gibi alimin yeşerttiği bilgiyi, bilgileri gerektiği şekilde değerlendirir. Rabbimiz olan Allahu Teala, Hazreti Adem aleyhisselamdan son Resul ve Nebi sallallahu aleyhi ve selleme kadar seçtiği insan kulları aracılığıyla bilgiyi bizlere ulaştırmıştır. Ne var ki peygamberlerin mirasçılarından kimileri bu ilahi bilgileri ulaştıktan sonra başkalarıyla paylaşmamış, saklama gereği duyarak tekel oluşturmak istemişlerdir. Bu yönde bir eylem içinde, niyetinde olanlara Rabbimiz şöyle buyurur. İndirdiğimiz açık delilleri ve hidayeti biz kitapta insanlara açıkça belirttikten sonra gizleyenler var ya, işte onlara hem Allah lanet eder hem de bütün lanet edebilenler lanet eder. Ancak tevbe edip durumlarını düzeltenler ve gerçeği açıklayanlar başkadır. Onları bağışlarım çünkü ben tevbeyi çok kabul edenim, çok esirgiyenim. Allah'ın indirdiği kitaptan bir şeyi göz ardı edip saklayanlar ve onunla değeri az bir şeyi satın alanlar, onların yedikleri karınlarında ateşten başkası değildir. Allah, kıyamet günü onlarla konuşmaz ve onlar için acı bir azap vardır. Onlar hidayete karşılık sapıklığı, bağışlanmaya karşılık azabı satın almışlardır. Ateşe karşı ne kadar dayanıklıdırlar? Bu, Allah'ın kitabı şüphesiz hak olarak indirmesindendir. Kitap konusunda anlaşmazlığa düşenlerse uzak bir ayrılık içindedirler. Şeytan insanı aldatmak için birçok oyun oynar, vesvese yollarını aralar. Bu doğaldır çünkü o bunu iş edinmiştir. Günümüzde Allah'ı birleyen, iman edip amel etme noktasında gayretli olanların akılları, bazı akademik ünvana sahip, İslami konularda fikir beyan edenler aracılığıyla şaz görüşler cilalanıp parlatılarak bulandırılıyor. İmani noktada birçok tuzakla karşı karşıya olan zamanımız insanının bu kumpaslarla mücadeleyi hangi metotları kullanarak yapacağı, imanını nasıl muhafaza edeceği bilgileri verilmesi gerekliyken, ortaya attıkları furuat mevzularla acaba şeytanın avukatlığına mı soyunulmaktadır?
bu davranış içinde olanlar yukarıdaki ayet ve hadisin muhatabı değiller midir? Bilgiyi küçük bir menfaat karşılığı dillerini eğip bükerek anlatanlara, bu yöntemi benimseyenlere, kendine hizmet eden varlıklar demek herhalde yanlış olmayacaktır. Bu zihniyet bilgiyi kendine saklar ve güç elde etmek için kullanır, kullandırır. Rabbimiz Allah şöyle buyuruyor: "Gerçekten apaçık belgelerden indirdiklerimizi ve insanlar için kitapta açıkladığımız hidayeti gizlemekte olanlar, işte onlara hem Allah lanet eder hem de bütün lanet ediciler. Ancak tevbe edenler, kendilerini ve başkalarını düzeltenler ve indirileni açıklayana gelince artık onların tevbelerini kabul ederim. Ben tevbeleri kabul edenim, esirgeyenim." Hani kendilerine kitap verilenlerden, "Onu mutlaka insanlara açıklayacaksınız ve onu gizlemeyeceksiniz" diye kesin söz almıştı. Fakat onlar bunu arkalarına attılar ve ona karşı az bir değeri satın aldılar. O aldıkları şey ne kötüdür. İmam Kurtubi rahmetullahi aleyh tefsirinde Bakara suresi 174. ayeti tefsir ederken şöyle der: "Derim ki, bu ayeti kerime her ne kadar Yahudi alimleri hakkındaysa da elde edeceği dünyalık sebebiyle kendi isteğiyle hakkı gizleyen Müslümanları da kapsamına alır. Bu ayette aynı zamanda bilginler uyarılmakta ve ehli kitabın gittiği yoldan giderek onların başlarına gelen akıbetin kendi başlarına gelmesinden ve bu sebeple insanların onların yoluna girmesinden sakındırılmaktadır. Alimlere düşen sahip oldukları faydalı ve salih amellere ileten ilmi etraflarında bulunanlara bolca vermeleri ve bilgilerini saklamamalarıdır. İlmi gizleyip halka anlatmayanlar veya İslam topraklarını işgal eden müstevli egemen tağutların emriyle ve onların zalim yönetimlerine zarar vermeyecek şekliyle ilmi yorumlayarak halka açıklayıp onları yanıltanlar, ayeti kerimelerde böyle anlatılmıştır. Önderimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ilmi hakikatleri dünya menfaati karşılığında saklayanların kıyametteki azaplarının çetin olacağını belirtir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayetiyle şöyle buyuruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: "Kendisinden istifade edilmeyen bir ilmin misali, kendisinden Allah yolunda harcama yapılmayan bir hazinenin misali gibidir." Söz konusu anlayışta olanlar kendi gibi düşünmeyeni dinlemek istemez veya dinler gibi yapar, yine bildiğini okur. Günümüzde İslam adına halka ilahiyatçı hoca ve benzeri olarak lanse edilenlerin bir kısmının durumu böyleyken, halkın hali nicedir, varın düşünün artık. Madalyonun bir yüzü bilgili olanı alimi ilgilendirirken, diğer yüzü de bilgiye talip olanı ilgilendirir. Alim, alime yakın

Kolmalı, katıldığı oluşumların amaçlarının sadece savundukları mezhep, meşrep ekseninde taraftar toplamak olma ihtimalinin göz ardı etmemelidir. Katıldığı oluşumların amaçlarının sadece savundukları mezhep, meşrep ekseninde taraftar toplamak olma ihtimalini göz ardı etmemelidir. Öte yandan bu oluşumlarda tebliğ görevini yapan zat-ı muhteremlerin gayreti mümkün olduğunca birçok insanı şirksiz bir imana yöneltmek olmalı değil miydi? Alim şahsiyetin, yani hem dünyayı hem de ahireti kurtaracak bilgiye ulaşan kişinin sorumluluğu iki kattır. Hem amel edecek hem de öğretecek. İnsanlara hayrı öğretip de kendisini unutan alimin durumu, insanları aydınlatıp da kendisini yakan kandilin durumuna benzer. Ebu Derda şöyle dedi: "Bana hesap gününde ne bildin denilmesinden dolayı nefsime karşı endişe etmiyorum. Fakat bana ne amel ettin denilmesinden endişe ediyorum." Muaz İbni Cebel radıyallahu anh şöyle diyor: "İstediğiniz kadar biliniz. Allahu Teala Hazretleri bildiğinizi yapıncaya kadar ilim karşılığında asla size ecir vermeyecektir." Ebu Derda radıyallahu anh şöyle diyor: "Kıyamet günü insanların Allah katında makamca en şerlisi ilminden faydalanmayan alimdir." Emirül Müminin İmam Ömer bin Hattab radıyallahu anh şu nasihatta bulunmuştur: "Üç şey için ilim öğrenme ve üç şey için de ilmi terk etme. Mücadele, övünmek ve riya için ilim öğrenme. Öğrenmekten utanarak veya lüzumu yok ya da bilmesem de olur demek suretiyle de ilmi terk etme." İmam Ömer radıyallahu anh, Temîmü'd-Dârî radıyallahu anh'a gelip "Alimin kayması nedir?" diye sordu. O da şu cevabı verdi: "Alim insanlarla birlikte kayar. Fakat insanlar da ona tutunurlar. Alimin o hatasından dönüp tövbe etmesi mümkündür. Fakat insanlar o yanlış harekete tutunmaya devam ederler." Emirül Müminin İmam Ali radıyallahu anh şöyle der: "Hikmet sahibi kişilerin sözleri doğruysa devadır. Yanlışsa hastalık." Sorumluluğunun ve vazifesinin farkında olan alimin önemini ayet ve hadisler ışığında bilip idrak ettikten sonra bu değerlere sahip çıkmak da ümmete düşmektedir. Tabiat boşluk kabul etmez. Boşluğu doldurması gereken doldurmazsa başka bir şey o boşluğu doldurur. Rabbimiz ilmiyle amil muallimlere sahip çıkan müminlerin sayısını artırsın. Amin. Abdullah Çağrıcı. Vuslat Dergisi, Temmuz 2016.

Ey kadir olan Allah'ım, ilahi, alimlerimize mesuliyet, halkımıza ilim, dindarlarımıza din, müminlerimize aydınlık, aydınlarımıza iman, tutucularımıza kavrayış, kavramışlarımıza tutuculuk, kadınlarımıza bilinç, erkeklerimize şeref, yaşlılarımıza bilgi, gençlerimize asalet, öğretmen

0: Öğrencilerimize inanç. Öğrencilerimize de inanç.
1: İnanç.
0: Uyuyanlarımıza uyanıklık. Uyanıklarımıza irade. Muhafazakarlarımıza hareket. Suskunlarımıza feryat. Yazarlarımıza güvenilirlik. Sanatçılarımıza dert. Şairlerimize şuur. Araştırmacılarımıza hedef. Tebliğlerimize gerçek. Kıskançlarımıza şifa. Bencillerimize insaf. Sevenlerimize edep. Mezheplerimize vahdet. Halkımıza kendini bilme.
1: Ya Rab.
2: Özel efendim.
0: Tüm İslam milletine samimiyet, himmet, özveri, kurtuluşa yaraşırlık ve izzet bağışla.
1: Ya Rab.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
3: Özel FM.
2: 103.2.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Geçtiğin tüm yolları sakın senin zannetme. Başkalarının hakkını da ihlale meyletme.
0: Özel efendim. 103.2.

0: Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Ardıç Eğitim Kurumları, Kur'an-ı Kerim, Siyer, Dini Bilgiler, Robotik Kodlama, Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersleri, Akıl Oyunları Dersi, Tarım Dersleri ve Yabancı Dil Eğitimi olarak hem İngilizce hem de Arapçayı aynı anda sunan okul. Birebir öğrenci ve gelişim takibi. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Senin okulun.
3: Aradığınız tüm kitaplar, kaliteli okul gereçleri ve en uygun fiyatlar Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye'de. Güneşli Mahallesi, 1300. Sokak, No. 36, Bağcılar'dayız. Bilgi ve sipariş için 0543 654 46 63. Eğitim yolculuğunuzda Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye her zaman yanınızda.
4: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
5: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57. Ümraniye.
6: Kalite ve güveni rehber edindiğimiz 42 yıllık tecrübemizle perakende ve toptan her türlü elektrik malzemeleri ihtiyaçlarınızda hizmetinizdeyiz. Çamlıca Elektrik 0216 329 80 65.
7: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No. 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
8: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13. Afrika'da ihtiyaç sahibi kardeşlerimize sizin adınıza hayır sofraları kuruyoruz. Bir ayı sebedeli 100 liradır. İyilik Kalbi Derneği. Hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
9: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir.
10: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
11: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
12: Taşdelen Binbir Çeşit Yapı Market 0216 430 88 38 Taşdelen Çekmeköy.
13: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
0: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
14: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
15: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
1: Reklamları dinlediniz.
16: Saat 13. Özel FM hayırlı günler diler.
1: Özel FM. www.özelfm.net. Özelfm.net.
17: Canlı performans. Ayet istek programı.
18: Hazırlayan ve sunan Abdullah Nusret.
19: Gönlünde ne varsa ya Resulallah, sana zafer verinceye, fetih ihsan edinceye dek Allah, önünde kılıç sallamaya ya da ölmeye bu uğurda. Uzat elini ya Resulallah, işte ellerim, beyat ederim, söz veririm.
20: Ellerimi tut ya Resulallah, önünde çarpışmaktan, uğrunda ölmekten yüz çevirmemeye,
21: yeryüzünde kula kulluk ortadan kalkıncaya, şehadete ya da zafere kadar dövüşmeye.
20: Allah'ın adı üstüne yemin ederim.
17: Kardeşim, kardeşlerim, kardeşlerim.
1: Özel FM.
22: Bedenimizi toprağa usulca bırakırken ruhumuza melekler tebessüm etti ve bir kelime duyduk derinden. Siz ümmettiniz, ümmet, ümmeti Muhammed.
23: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
24: Canlı performans.

0: Özel FM. Sessiz yığınların sesi. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için öğle ezanı.
1: Allahu Ekber, Allah.

Merhabalar kıymetli dinleyiciler, aziz dostlarımız, 103.2 frekansından Özel FM stüdyolarından canlı hayat istek programıyla sizlerle birlikteyiz. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Selamların en güzeli, Rahman'ın selamıyla programımıza başlıyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.

Evet kıymetli dinleyiciler, uzun bir aradan sonra inşallah birlikteliğimiz kaldığı yerden devam ediyor. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz yeni yayın dönemimize, yeni sezonumuza ve ömrümüzden bir yılın daha gitmesine kardeşler. Ömrümüz gitgide azalıyor. Malum olduğu üzere bugün 14 Eylül 2026 miladi ve 3 Rebiül Ahir 1448 yılındayız kardeşler. Hicretimizin 1448. yılı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Mekke'den Medine'ye hicret ettiği günden bugüne 1448 yıl geride kalmış. Ömür nasıl geçiyor değil mi? Şöyle bakıyorsunuz, bizim için de öyle. 3 sene 5 sene derken bugün de programımızın mesela 11. yılına, 11. sezonuna başlamış bulunuyoruz. Subhanallah, 11 sezon olmuş bu program, başlayalım. Evet, Rabbimizin kelamına kulak vereceğiz. Rabbimizin kelamını dinlendireceğiz. Sizlerle birlikte Rabbimizin kelamıyla yol alacağız. Rabbimizin kelamıyla yolda kalacağız. Yolda devam edeceğiz. Rabbimizin kelamını baş tacı yapacağız. Amma lakin sünnet-i seniyeyi usul edinerek, düstur edinerek kardeşler. Kur'an asıl, sünnet usul olması lazım. Sünnet usul olmazsa Kur'an'ın ne dediğini sana göre, bana göre, herkes kafasına göre yaşayabilir. Bakmayın 3-5 beyinsizin çıkıp da Kur'an apaçık indirilmiştir, herkes anlayabilir dediğine, herkes anlayabilir dedikleri halde 30 cilt tefsir kitabı yazıyorlar. 30 bine yakın sohbet düzenliyorlar insanlara Kur'an'ı anlatmak için. Madem herkes anlayabiliyorsa niçin anlatmaya çalışıyorsunuz? Bırakın herkes anladığı gibi yaşasın. Değil. Maksat bu değil kardeşler. Maksat başka bir şey. Maksat insanları saptırmak. Maksat insanları kandırmak. Maksat kendi kurmuş oldukları veyahut da kurulmak üzere anlaşmış oldukları cemaatler, tabiri caizse, ya da camialar, ya da dernekler, ya da vakıflar, ne olursa olsun, onları popülaritesini arttırmak ve onları ayakta tutmak, onlara adam toplamak, çoğaltmak. İnsanları saptırmak kısacası. Evet, gaye ve amaçları bu. Yoksa Kur'an mutlaka asıldır. Mutlaka, mutlaka, olmazsa olmazımız, anayasamız, düsturumuz Kur'an asıldır ve sünnet de usuldür kardeşler. Sünnet bize Kur'an'ın usulünü öğretir. Kur'an'ın nasıl ayaklı bir hale geldiğini, nasıl yaşanacağını, sistematik olarak nasıl yasalaşacağını bize öğretir sünnet. Mutlaka sünnet olmazsa olmaz. Tabii ki sünneti de alimlerimiz, muhaddislerimiz ince eleyip sık dokuyarak, bakın dikkat edin kardeşler, ince eleyip sık dokuyarak, tabiri caizse deveyi neredeyse iğne deliğinden geçirecek derecede, tabii geçmez ama o derecede sık dokuyarak hadisleri ravilerinden rivayet ederken tek tek zaptıyla, senediyle, yani rivayetleriyle, ravileriyle değerlendirerek kitaplaştırmışlardır. Allah Azze ve Celle Kitab-ı Kerim'inde o Kur'an'ı biz indirdik, kıyamete kadar da koruyucuları biziz derken, dikkat edin, Kur'an'ın hani o Resul hevasından bir şey söylemez, Necm suresindekini hatırlayalım, hevasından bir şey söylemeyen Resul'ün de o hikmetli sözlerini, hadislerini muhakkak ki Allah Azze ve Celle alim kullarıyla, hikmetli kullarıyla, salih kullarıyla muhafaza etmiş, korumuştur. Elhamdülillah, bundan sonra da öyle olacaktır. Biz öyle iman ederiz ki öyledir. Söyleyecek çok sözümüz var tabii ki, daha bitmedi. Bitmeyecek de inşallah, ta ki son nefesimize ulaşana kadar. Rabbimiz canımızı alana kadar. Birimiz bitsek birimiz doğacağız. Yeter ki bizler kitabı hayatlaştıran ve hayatlaştıracak olan bir toplum oluşturmaya çalışalım kardeşler. Evet, her zaman olduğu gibi kitap üzerinden böyle bir konuşmamızı gündeme getirmiş olduk. Rabbim kitapla yoluna devam edenlerden, kitaptan ayrılmayanlardan, kitaptan ayrılıp sapanlardan eylemesin bizleri kardeşler. Ayaklarımızı hidayet üzere sabit kılsın. Kaygan bir zemindeyiz. Ne olacağımızı, nasıl olacağımızı yarın bilemeyiz. Çünkü şeytan diye bir düşmanımız var. Evet, kendimize güveniyor olabiliriz
Ama unutmayın ki şeytan diye bir düşmanımız var kardeşler. Şeytan öyle bir yerden yaklaşır ki, öyle bir yerden yaklaşır ki, ya efendim ben bu saatten sonra hakkı bulmuşken daha sapıtmam, daha yoldan çıkmam diyebilirsiniz. Ama şeytan öyle bir ince yerden yaklaşır, kafanı çeler. Ya Kur'an derken acaba Allah Kur'an'dan kasıt neyi maksat kıldı, nasıl yaptı, nasıl etti? Şeytanın vesvesesiyle böyle alttan üstten şeytan kişiyi kandırabilir kardeşler. Hak belli, batıl belli. Biz haktan yana olup batıldan uzak duracağız. Hak ile birlikte olanlarla beraber olacağız. Allah Azze ve Celle'nin kitapta beyan buyurduğu gibi. Sadıklarla beraber olun. Bakın sadıklar, sıddık makamına ulaşmış olanlar. Onlarla beraber olursanız sapmazsınız. Ama tek olursanız kardeşler, yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam haşa sümme haşa boş konuşmamıştır. Boş konuşacak da değildir. Allah Azze ve Celle'nin himayesindedir. Sümme haşa. Ne dedi? Cemaatten ayrılanı şeytan kapar kardeşler. Sürüden ayrılanı kurt kaptığı gibi. Tek başımıza hareket etmemiz bizim için çok zor bir dönemdir. Çok zor bir durumdur. Yani istisnai kaydedir. Yani belki tek başına yaşayıp da işte Ebu Zer gibi tek başına yaşayıp tek başına ölen birileri var mıdır? Allahu alem. Ama çok zor bir durumdur. Herkes bunu başaramayabilir. O yüzden sıddıklarla, salihlerle beraber olacağız. Rükû edenlerle, sücud edenlerle, secde edenlerle beraber olacağız. Ki bunu da Allah Azze ve Celle cemaate yoruyor kardeşler. Bakın rükû edenlerle beraber olun demek ne demek? Cemaatte bulunun. Onlarla beraber rüküye gidin. Secdeye gidin. Yani mescitlerde toplanın. وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِعَ derken birlik olun. Toptan Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. Dağılmayın, parçalanmayın. Bir sürü ayet var. Malumunuzdur. Bu ayetlerin tek tek parçalarını şu anda ben söylüyorum sizlere. Böyle bir girizgah yapmış olduk inşallah programımızın muhtevası bölümünde. Hemen mesajlarımıza geçeceğiz inşallah. Mesajlarımız var ama önce bugünkü programımızla alakalı tekrar bir hatırlatma yapmış olalım kardeşler. 11. sezonumuzdayız. 10 yıldan beri uygulamış olduğumuz. Sizler istiyorsunuz, bizler yayınlıyoruz. Her harfine 10 hasene aldığımız bir program. 10 sevap aldığımız bir program. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Tirmizi'de geçen hadisi şerifte buyurduğu gibi her harfine 10 hasene vardır. Her harfine bir hasene vardır. Allah iyilikleri 10 ile çarpar. Her harfine 10 hasene almış olursunuz kardeşler. Evet, bu Tirmizi'de geçen hadis-i şerif veya Nisa suresindeki hayra vesile olan hayrı işleyen hayrı yapmış, hayra vesile olan hayrı yapmış gibidir. Şerden uzak duran, kötülükten uzak duran da kötülüğü engellemiştir. Ayet-i kerimesi ve hadis-i şerif de buna binaen bir hadis-i şerif de malum. İnşallah bunları da hatırlatmış olalım kardeşlerimize. Bu minvalde Rabbimizin kelamından ayetler hatırlatıyoruz. Sizler istiyorsunuz, biz yayınlıyoruz. Hangi ayet-i kerimelerin hatırlatılması gerektiğini istiyorsanız bizlere WhatsApp yolunda veya iletişim numaralarımız 0216 611 01 23 numaralı sabit hattımızdan veya SMS yoluyla bizlere ulaşabilirsiniz kardeşler. Sizin isteğiniz üzere ayetleri paylaşıyoruz. Ve aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'i daha iyi tanıyabilme adına, hayatlaştırma adına, hayatımızı da ayetleştirme adına Kur'an-ı Kerim'den sorular gündeme getiriyoruz ve Kur'an-ı Kerim'den sorularımızı da sorduktan sonra kardeşlerimizden gelen cevaplar mukabilinde iki kısmetli dinleyicimizi bularak ikişer adet BK yayınlarından ve selamkitap.com'dan Rabbim razı olsun kendilerinden hediyelerimizi göndermiş oluyoruz kardeşlerimize. 10 yıldan beri hediyelerini esirgemeyen BK yayınlarına ve selamkitap.com'a teşekkür ediyoruz. Rabbim bereketli işler ihsan eylesin kendilerine. Bugün hemen sorumuzu kardeşlerimize sormuş olalım ve akabinde de programımıza başlayalım diyoruz. Bugünkü sorumuz da yine Kur'an-ı Kerim'den bir ayet-i kerime kardeşler. Rabbimiz Allah Azze ve Celle ayet-i kerimesinde mealen şöyle buyurmaktadır. Kitap ortaya konulduğunda günahkarların onun içindekilerden korktuklarını görürsün. Onlar eyvah, eyvah bize.
Bu kitap ne acayip bir şey. Küçük büyük hiçbir şey bırakmamış. Hepsini kaydetmiş, yazmış derler. Bu ayet-i kerimemiz hangi suremizde yer almakta kardeşler? Sorumuz bu. Evet. Kitap ortaya konulduğunda, yarın mahşer gününde, hesap gününde ortaya konulduğunda günahkarların o kitabın içindekilerden korktuklarını görürsün. Onlar eyvah bize, bu kitap ne acayip bir şey, küçük büyük demeden her şeyi, hiçbir şeyi bırakmadan hepsini yazmış derler. Bu ayet-i kerimemiz hangi surede ve bu ayet-i kerimeden neler yükleneceğiz, neler almamız gerekiyor arkadaşlar ders olarak? Sorumuz bu. İrtibat numaralarımız 0216 611 01 23 sabit hattımız, 0553 047 67 24 numaralı telefonumuzda WhatsApp hattımız ve SMS hattımız aynı zamanda kardeşler. SMS yoluyla WhatsApp üzerinden bizlere yazabilirsiniz. Kısa mesajlarınız varsa mesajlarınızı paylaşabilirsiniz. Ayet isteklerinizi bizlerle isteyebilirsiniz ve sorumuza cevabınızı bırakabilirsiniz kıymetli dinleyicilerimiz. Şimdi Bismillah diyeceğiz. Her zamanki gibi olmazsa olmazımız, Kur'an'ı açan kapımız, Fatiha'mıza mikrofonlarımızı bırakıyoruz.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman, Rahim Allah'ın adıyla. Hamd alemlerin Rabbi Allah içindir. O Rahman, Rahim'dir. Din gününün sahibi, maliki, hükümranıdır. Yalnız sana kulluk eder ve ancak senden yardım diler, medet umarız. Bizi doğru yola, İslam'a ilet. Kendilerine lütfundan nimet verdiğin o kimselerin yoluna, sapmışların, gazaba uğramışların, yoldan çıkmışların yoluna değil. Amin. Evet, Rabbimiz Allah Azze ve Celle Fatiha suremizde mealen böyle buyurdu kıymetli dinleyicilerimiz. Rabbim okuduklarımızı öncelikle anlamayı hayatımıza güzel bir şekilde nakış nakış nakşederek işlemeyi nasip eylesin. Kardeşler, Fatiha suresi bir kez daha dile getirelim. Kısa surelerden bir tanesi olmakla beraber hem de Mekki suresi olmakla beraber Mekke döneminde nazil olmuş sure olmakla beraber Mekke döneminde nazil olan ve kısa sureler özellikle Kur'an-ı Kerim'in son sayfalarında, sonlarında yer almaktadır. Ama Fatiha suresinin Kur'an'ın başında yer almasının mutlaka ama mutlaka bir hikmeti olmalı. Evet, hikmetine binaen Fatiha suresi Kur'an-ı Kerim'in başında yer almaktadır. Hikmeti neydi? Kutlu Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Fatiha'sız namazın olmayacağını beyan etmesiydi. Hikmeti neydi? Bu hikmeti Fatiha suresi şifa surelerinden bir tanesiydi. Hikmeti Fatiha 7 ayetten oluşan, sana 7 tekrarı verdik demişti Allah Azze ve Celle kutlu Nebi sallallahu aleyhi ve selleme. Ve aynı zamanda Fatiha Kur'an'ın özü ve özeti olan bir sure. Yani 6236 ayetin özeti olan bir sure. Özetini çıkarmış, bize sunmuş kısa bir sure. Kur'an'ın kapısını açtığınız zaman, kapağını açtığınız zaman karşınıza çıkacak bir özet. Önce bu özeti okuyalım. Tabiri caizse hani kitaplarda ön söz olur ya, onun gibi. Ön sözü okuyalım, bakalım içinde neler var, ondan sonrasına devam etmiş olalım. Zaten özeti okuyan, ön sözü okuyan kitabın içeriğini az çok anlamış olur kardeşler. Fatiha'nın özelliği bu. Neydi? Fatiha 3 bölümden oluşmakta. 1. Allah Azze ve Celle'ye övgüleri gündeme getiren ve Allah Azze ve Celle'nin yüceliğini gündeme getiren ilk ayetler. Hamd sadece ve sadece alemlerin tek Rabbi olan Allah'a aittir. Ona mahsustur. Hamd onun içindir. Alemlerin tek Rabbi diyoruz. Bütün alemlerin Rabbi kardeşler. Bir alemin değil, iki alemin değil. Bütün alemler. Yunan mitolojisine göre 18 bin alem olduğu söylenir ama kim ölçmüş, kim tartmış, kim nereden biliyor? Hangi alemleri görmüşler, hangilerini görmemişler? Allah alem. Oysa birçok alem var ya da bin çok alem var. 18 bin alem değil, 28 bin de olabilir, 48 bin de olabilir. Allah alem. O yüzden biz bütün alemler diyoruz, herhangi bir rakam belirtmiş olmuyoruz. Bütün alemleri sevk ve idare eden, yaratan, yöneten, bütün alemlerde yaşayan varlıklara irade veren, onları besleyen, onlara güç kuvvet veren, yaşama sevinci veren, hüznünü veren ilahir. Çoğaltabiliriz bunları. Bütün alemleri görüp işiten ve bilen bir Rabbimiz. İşte bunun için hamd ona aittir. O yüzden başkalarını övmek, başkalarını yüceltmek değil, sadece ve sadece Allah'a yönelik bir övgüdür hamd. Çok şey söyleyeceğiz üzerine. O Rahmandır, Rahim'dir ki Rahman ve Rahim 99 esmasından iki ismidir kardeşler. Özellikle Allah Azze ve Celle bunlardan bahsetmiştir. Çünkü Rahman ismi sıfatıyla dünyadaki bütün yaratmış olduğu mahlukata merhamet eden, evet dünyada bütün yaratmış olduğu, yani kafirler, müşrikler, münafıklar ne kadar kabul etmeseler de Allah Azze ve Celle'nin varlığını veya tekliğini, birliğini kabul etmeseler de Allah Azze ve Celle'nin sonuç itibariyle kullarıdır. Onları yaratan da Allah'tır. Allah da yarattıklarını rızıklandırmakla mükelleftir, görevlidir. Allah Azze ve Celle yarattıklarını rızıklandırır. Er-Rezzak ismi sıfatıyla. O yüzden Rahman ismi sıfatını kullanmıştır burada. Bir de Rahim'i kullanmıştır. Rahim ismi sıfatını. Er-Rahim'dir. sadece ve sadece müminlere özel merhamet edeceğinden dolayı bu isim de yine surede geçmektedir kardeşler. Müminlere bir ferahlık, esenlik, selahiyet, yani güzellik sağlansın diye, sevinsinler diye Rabbimiz Allah Azze ve Celle size Rahim ismi sıfatımla esirgeyeceğim, bağışlayacağım, mağfiret edeceğim o gün, mahşer gününde. Ve Allah Azze ve Celle adili mutlaktır. Din gününün tek sahibi, hiç kimseye haksızlık edilmeyecek bir şekilde, etmeyecek bir şekilde, zerresine, hardal tanesine varıncaya kadar yapılanların karşılığının mutlaka verileceği o günün sahibidir Allah Azze ve Celle. Malikidir, hükümranıdır. Kur'an-ı Kerim'in tamamında zaten bunlar ifade edilmektedir ara ara ayetlerde, ama Fatiha özet olduğu için onun özetlemiştir. Ve bu bölümü bitirdikten sonra Fatiha suresinin birinci bölümü, ikinci bölümünde ise Rabbimiz Allah Azze ve Celle ile böyle bir Rab'le bir anlaşma yapıyoruz kardeşler. Öyleyse Rabbimizle bir anlaşma yapacağız. Yalnız ona kulluk etmek ve isteyeceğimiz ne varsa yalnız ondan istemek. Ona itaat etmek, ona boyun eğmek, onun emir ve yasakları doğrultusunda hareket etmek adına bir ahitname, antlaşma imzalayacağız. Söz vereceğiz Rabbimize. Senden başkasına kulluk etmeyeceğim. İyyâken abdu ve iyyâken estaîn. Senden başka kimseden medet ummayacağım, yardım dilemeyeceğim, af ve mağfiret beklemeyeceğim. Sadece ve sadece sana. Sözümüzü de verdikten sonra üçüncü bölüme geçelim. Üçüncü bölümde de öyleyse Allah Azze ve Celle bizi doğru yola ilet diye kendisinden dua istememizi bizlere beyan buyurmakta. Ve güzel bir dua. Bizi dosdoğru bir yola ilet ya Rabbi. Hangi yol? Kendilerine nimet verdiğin o kimseler var ya, nimetlendirdiğin o kimseler var ya, kim onlar? Şehitler, sıddıklar, salihler, peygamberler. O kimselerin yoluna bizi ilet. Sırat-ı mustakim dediğimiz dost doğru olan yol. Ve gazaba uğramışların, sapıtmış olanların yoluna bizi iletme diye Rabbimize dua ediyoruz. Bu duayı da kardeşler hem kavli hem fiili gündeme getirmemiz lazım. Duayı edip de arkasından muhalif hareketler veya muhalif söylemler gündeme getireceksek bu dilimiz birbirimizi yalanlamış olur. Bundan dolayı da duamız tabiri caizse havada kalır kardeşler. Evet, duamızı da yaptıktan sonra Rabbim kabul et diye bitiriyoruz Fatiha suremizi. Fatiha suresi üzerinde de böyle durmuş olduk. Fatiha suremizin hikmeti kardeşler işte bundan dolayıdır ki ilk Kur'an-ı Kerim'in suresi olma ünvanına varmıştır. Evet, hemen mesajlarımıza geçelim. Mesajlarımıza bakalım inşallah. Mesajlarımızda öncelikle Bursa İnegöl'den Metin Efe kardeşim, selamünaleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sizleri özledik, Rabbim programımızı bereketli hayırlı kılsın, nice programlara erdirsin demiş, eriştirsin inşallah, amin. Allah razı olsun kıymetli kardeşim Metin Efe. Ve Ebu Muhammed kardeşim Etemoğlu Pastanelerinden, selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Sorumuzun cevabı Kehf suresinde geçmekte. Rabbim programımızı bereketli eylesin. Selam ve dua ile kıymetli abilerim demiş. Notumuzu aldık. Bir başka mesajımız Mustafa Çam kardeşimden. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Rabbim programımızı bereketli kılsın. Sorumuzun cevabı Kehf suresinde geçmekte. Kehf suresi 1 ve 5. ayetleri yayınlar mısınız demiş. İnşallah, onda notumuzu aldık. Ve bir başka mesajımıza bakıyoruz. Hamza kardeşim mesajını iletmiş. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar diliyorum. Rabbim programımızı bereketli kılsın abilerim. Sorumuzun cevabı Kehf suresinde geçmekte. Sizlerden Lokman suresi 1 ve 4. ayet kerimeleri istiyoruz demiş. Ve bir başka mesajımız Serdal, evet açılmadı. Serdar'ı görebildim sadece. Serdar Aktürk, Aktürk kardeşim mesaj iletmiş. Selamünaleyküm abi, hayırlı yayınlar diliyorum. Rabbim programımızı bereketli kılsın. Sizlere seyir halinde dinlemekteyiz. Sıradaki ayet-i kerimeyi bizim için seslendirir misiniz demiş. Kehf suresi sorumuzun cevabı. İnşallah sıradaki ayet-i kerimemiz, öncelikle Kehf suresine kulak vereceğiz. Bir başka mesajımız var mı bakalım. Ömer Ekşi abim, selamünaleyküm kıymetli abilerim, dostlarım. Rabbim bereketli eylesin. Sizleri seviyoruz Allah için demiş. Bir görsel var. Açılırsa inşallah onu da sizlerle paylaşalım. Evet. Gazze'yi unutmayalım inşallah demiş. Gazze yardım desteklerimizi esirgemeyelim. Kıymetli Ömer abimiz Allah razı olsun. Verdiğin Senindir derneği ile beraber yardımlarımızı iletiyoruz inşallah. Sizlerden de yardımlarınızı bekleriz demiş. Rabbim bereketli eylesin programlarınızı. Allah'a emanet olun. Ve aynı zamanda bir program sanırım ya da YouTube'dan mı? YouTube'dan program düzenlemişler. Bugün saat 21.30'da sizi çok kıymetli bir buluşmaya davet ediyoruz. Detaylarını konuşacağımız ve kısaca afişte yer alan bu kutlu çalışmaya, bu kutlu çabaya ortak olmak için sizleri bekliyoruz demiş. Sanki yedim diye bir başlık atmışlar. Sanki yedim. Yani tabak koymuşlar kardeşler. İçine yazı yazmışlar. Yanında kaşık çatal var. Sanki yedim. Yani yediğini farsay, para harcadığını farsay, arkadaşına işte tatlı yemeğe götürdün, yemek ısmarlamaya götürdün farsay diyerek bir başlık atmışlar. Kahvaltımızdan, çayımızdan, kahvemizden, simidimizden, öğle ve akşam yemeğimizden bazılarına sanki yedim diyoruz ve miktarını Gazze'deki kardeşlerimiz için sofralarına gönderiyoruz demiş. Bu buluşmaya bizleri, sizleri bekliyorlar kardeşler. İsteyen kardeşlerimize de linklerini göndeririz inşallah. Yani gerekirse bu akşam yemeği yemeyelim bakalım ne olacak. Farz et ki yedik sayalım. O yemeğin parasını ya da o yemeğin ikramını inşallah kardeşlerimize göndermiş olalım. Evet, Kehf suresini öncelikle mikrofonlarımızı bırakalım. Buyurun, Bismillah.

0: تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. صدق الله العظيم.
1: رحمن رحيم الله'ın adıyla. Her türlü övgü kuluna kitabı onda hiçbir eğrilik yapmaksızın dost doğru bir şekilde kendi katından şiddetli bir azap ile korkutmak, salih ameller işleyen müminleri içinde ebedi olarak kalacakları cennetle güzel bir ecirle müjdelemek, Allah çocuk edindi diyenleri uyarmak için indiren Allah'ındır. Bu konuda ne kendilerinin bilgisi vardır ne de babalarının. Ağızlarından çıkan kelime ne kadar da büyüktür. Onlar sadece yalan söylüyorlar. Evet, Rabbimiz Allah Azze ve Celle Kehf suresi 1 ve 5. ayet-i kerimelerinde mealen böyle buyurdu kıymetli dinleyicilerimiz. Rabbimiz Allah Azze ve Celle bu kitabı indirendir kardeşler. Müminleri müjdelemek için, kafirleri de azapla korkutmak için. Aynı zamanda Allah çocuk edindi diyenleri de uyarmak için. Haşa, Allah çocuk edindi diyenleri uyarmak için. Allah hiçbir zaman çocuk edinmedi, hiçbir şekilde çocuk edinmeye muhtaç da değildir kardeşler. O doğmadı, doğurulmadı. İhlas suresini hatırlamış olalım inşallah. Mekke döneminde nazil olmuş 110 ayetten oluşan bu suremiz kardeşler, içinde özellikle mağaraya sığınanların da bahsi geçtiği için bu isimle adlandırılmıştır, Kehf suresi. Evet, 28. ayetin Medine döneminde indirildiğine dair de rivayetler vardır. Kardeşlerimize bilgi vermiş olduk bu noktada. Habib Pekdemir abim, selamünaleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Abdullah abim, hoş gelmişsiniz, safa getirdiniz abi. Nasılsınız, iyisiniz inşallah, Rabbim yayınınızı bereketli kılsın demiş. Allah razı olsun kıymetli abim. Öncelikle çok teşekkür ederim. Sizden de hoş gelmişsiniz, safalar getirmişsiniz. Biz hoş gördük sizlerden. Rabbim sizden razı olsun. Nice insanların hidayetine vesile kılsın programımızı demiş. Allah razı olsun. Amin. Rabbim kabul eylesin. Yani biz bir insana bile talipken Rabbim nicelerine kılsın kardeşler. Niyetimiz öyle olsun inşallah. Oysa biz bir tanesine talibiz. Birisine hidayetine vesile olsak dünyadaki ve içindekilerden daha hayırlı olduğunu biliyoruz ve güneşin üzerine doğduğu her şeyden

Rabbim programımızı bereketleylesin. Sorumuzun cevabı Kehf suresi. Sizlerden Bakara suresi 226 ve 228. ayet-i kerimeleri yayınlamanızı istiyoruz demiş. Onu da notumuza aldık ve mikrofonlarımızı öncelikle Lokman suresine bıraktık. Buyurun, bismillah.

Rahman Rahim Allah'ın adıyla. Elif Lam Mim. Bunlar hikmet dolu kitabın ayetleridir. O iyilik yapanlara yol gösterici ve rahmettir. Onlar namazı kılarlar, zekatı verirler. Onlar ahirete de kesin olarak inanırlar. İşte bunlar Rablerinden bir hidayet üzeredirler. Bunlar kurtuluş erenlerin ta kendileridir. Evet, Rabbimiz Allah Azze ve Celle Lokman Suresi 1 ve 5. ayetlerde mealen böyle buyurdu kıymetli dinleyicilerimiz. Yine Mekke döneminde nazil olmuş 34 ayetten oluşan Lokman Suresi, Rabbimiz beyan buyurdu ki Elif, Lam, Mim hurufu mukatta harflerinden oluşan ayetler kardeşler. Manası Allah Azze ve Celle katındadır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu konuyla alakalı bizi herhangi bir bilgiyle bilgilendirmemiştir. O yüzden bunun arkasına düşmek bize sadece hastalıktan başka bir şey getirmez. Biz bize açıklanmış olanları hayatımıza aktarırsak bununla mükellef olmakla beraber bu bize yeterli gelecektir. Kaldı ki bize açıklanmış o kadar ayet varken bunların arkasına düşüp araştırmak da dediğimiz gibi hastalıktan başka bir şey üretmez insanda. Bunların Allah'ın hikmet dolu kitabının ayetleri olduğunu bilmek bizim için yeterlidir. Amenna ve saddakna. Bu ayetleri güzel davrananlara, iyi işler yapanlara, dost doğru olanlara, salih amelde bulunanlara bir yol gösterici olarak Allah Azze ve Celle rahmet olarak indirmiştir. O iyi davranışta bulunan kimseler, dost doğru olan kimseler, o ahlaklı olan ve gerçekten emrolundukları gibi dost doğru davranmaya çalışan kimseler namazlarını dost doğru kılarlar, gereğine uygun kılarlar, zekatlarını verirler ve gereğine uygun Kur'an-ı Kerim'i hayatlarını Kur'an'a uydurmaya çalışırlar. İşte onlar için ahirette kesin inananlar için bir hayır vardır. Rabbimiz 5. ayette de diyor ki işte bunlar Rablerinden yana dost doğru yol üzeridedirler. Ve onlar mutlak kurtuluş erenler. Maksuda erenlerin ta kendileridir. Evet, mesajlarımızda Mehmet Davşan abim. Abi hoş geldiniz. Sıradaki ayeti kerimeyi Müslümanlara gelsin demiş. Bizlerden de hediyemiz olsun demiş. İnşallah. Sırada ayet kerimemiz Bakara suresi 21 ve 23. ayet kerimeler olacak inşallah Mehmet abim. Siz de hoş gelmişsiniz abim. Allah razı olsun. Her daim Özel FM dinliyorsunuz. Bunun farkındayız. Malatya'dan, oradan, buradan, nereden olsa görseller atıyorsunuz bizlere, görüyoruz. Rabbim ayaklarımızı sabit kılsın. Rabbim daim eylesin. Haktan yana olanlardan eylesin cümlemizi. Bizleri haktan ve haklı olanlardan ayırmasın. Abdülkadir Kaleli kardeşim, selamünaleyküm ve rahmetullahi ve berekatü güzel abim. Sizlerden Mücadele suresi 22. ayet-i kerimeyi rica ediyorum. Sorumuzun cevabı ise Kehf suresi. Rabbim programımızı bereketli kılsın, ayaklarımızı İslam üzere sabit kılıp fitnelerden muhafaza etsin demiş. Amin, ecmain. Cümlemize bilmukabil. Ve mikrofonlarımız Bakara suresi 21 ve 23. ayet-i kerimelerde. Buyurun bismillah.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman, Rahim Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratmış olan Rabbinize kulluk ve ibadet ediniz ki korunanlardan olasınız. O öyle bir lütufkar ki sizin için yeri bir döşek, gökyüzünü de bir bina yaptı. Gökyüzünden sizin için bir su indirdi de onunla türlü ürünlerden size bir rızık çıkardı. Siz de artık bilerek Allah'a ortaklar koşmayın. Eğer kulumuza parça parça indirdiğimiz Kur'an'dan şüphedeyseniz, haydi onun ayarında bir sure meydana getirin. Allah'tan başka güvendiklerinizin hepsini çağırın. Eğer sözünüze bağlıysanız bunu yapın. Yok yapamayacaksanız, ki hiçbir zaman yapamayacaksınız, o halde çırası insanlarla taşlar olan o ateşten sakının. O ateş kafirler için hazırlanmıştır. Evet, Rabbimiz Allah Azze ve Celle Bakara suresi 21 ve 24. ayet kerimelerde mealen böyle buyurdu kıymetli dinleyicilerimiz. 21. ayet kerime insanlara sesleniyor Rabbimiz Allah Azze ve Celle. Ey insanlar, sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize ibadet ve itaatle kulluk ediniz ki takvaya erenlerden olasınız. Emirlerine uygun yaşayıp yasaklarından kaçınarak korunanlardan olasınız. Allah'a itaat etmek ve ibadet etmek. Her halükarda kardeşler, gerek tazim noktasında ibadet, gerek yasal, siyasal noktalarda ibadet. Yani siyasal davranmak, siyaset de yapmak noktasında Allah'ın haddi ve hukuku gözetilirse bunlar da zaten başlı başına bir ibadettir. Aynı zamanda onlara itaat etmek de bir ibadettir. Allah'ın hakkı ve hududu gözetilirse diyorum, bakın altını çiziyorum. Yanlış anlaşılmasın cümleler. Dikkat edin. Ama Allah'ın hakkını ve hududunu kale almayanlar, devre dışı bırakanlar, hükümsüz kılanlar, rafa kaldıranlar, Allah'a baş kaldırmaktan başka bir şey yapmamışlardır ki onların peşinden gidenler, onları destekleyenler, onlara nameler dizenler, onları övgülere boyayanlar, kardeşler, Allah'a mutlak şartta, mutlak şekilde şirk koşmuşlardır. Çünkü yaratıkları Allah ile denk hale getirmek, yani onların dine aykırı emir ve tavsiyelerini kutsallaştırıp Allah'ın emrine denk halde, hatta Allah'ın emrine denk, hatta ondan üstün tutmak da Allah'a bir çeşit eş koşmaktır. Bunun adı şirktir. Allah şirki bağışlamayacağını Nisa suresi 48 ve 116. ayet kerimelerinde mutlak beyan buyurmaktadır. Allah'ın emirlerini bırakıp heva ve hevesini esas almak, bunlara göre hareket edip ilahlaştırmak da böyledir kardeşler. Rabbim müminleri muhafaza eylesin. Rabbim insanlara da hidayet nasip eylesin. Ruhlarını açsın, gözlerini açsın, kalplerini açsın diyelim. Rabbimiz Allah Azze ve Celle'nin duamız ve niyazımız. İhsan Çimen kardeşim, selamun aleyküm, hayırlı bereketli yayınlar diliyorum hocam. Sizden Asr suresini istiyorum, selam ve dua ile demiş. Asr suresini programımızın sonunda inşallah dinlendirmiş olacağız. İhsan kardeşim, sizin adınıza dinlendirmiş oluruz. Ve Sinop Gerze'den Ethem Albayrak kardeşim hoş gelmiş, safalar getirmiş. Bakalım bize ne yazmış. Selamun aleyküm kıymetli abim, şükür kavuşturana. Abim, sesinizi duymak ne güzel. Hayırlı bereketli yayınlarınız olsun inşallah. Sorumuzun cevabı Kehf suresi. İsteğim de Haşr suresinin son 5 ayeti. Lev enzelne diye başlayan ayet-i kerimeler. Şimdiden teşekkür ediyorum. Rabbim sizleri var etsin. Allah Azze ve Celle sizden razı olsun. Ümmet-i Muhammed'e selam olsun. Rabbim seni de var eylesin. Sizleri muhafaza eylesin kıymetli kardeşim. Rabbim sayılarınızı artırsın. Sinop Gerze'de diyelim ve mikrofonlarımızı Bakara suresi 226 ve 228. ayetlere bırakalım. Buyurun bismillah.

Rahman Rahim Allah'ın adıyla. Kadınlardan perhiz yemini edenler için 4 ay beklemek vardır. Şayet dönerlerse Allah çok bağışlayandır, çok merhametli olandır. Yok eğer boşanmaya kesin karar vermişlerse şüphesiz Allah söylediklerini işitir, kurduklarını bilir. Boşanan kadınlar kendi kendilerine 3 adet veya temizlik süresi beklerler. Allah'ın rahimlerinde yarattığını gizlemeleri kendilerine helal olmaz. Allah'a ve ahiret gününe imanları varsa gizlemezler. Kocaları da barışmak istedikleri takdirde o süre içerisinde onları almaya daha layıktırlar. Onların lehlerinde de aleyhlerindeki meşru hakka benzer bir hak vardır. Yalnız erkekler için onlar üzerinde bir derece vardır. Allah çok güçlüdür, işi sağlam yapan ve yaptığında bir hikmet bulunandır. Evet, Rabbimiz Allah Azze ve Celle Bakara suresi 226 ve 228. ayet-i kerimelerinde mealen böyle buyurmakta kıymetli dinleyeceğimiz. Özellikle Bakara suresinin bu 220. ayet-i kerimesinden itibaren ya da 221'den sonra kadınlar hakkında boşanma hukukuyla alakalı Allah Azze ve Celle beyan buyurmuştur. Yaklaşık 5-6 ayet ya da 7 ayet civarında bu hukukla alakalı. Kardeşler, cahiliyede olduğu gibi insanlar kızıp da kadınlarına yaklaşmamaya yemin eden kocalar için 4 ay bekleme süresi vardır diyor. Eğer bu müddet içinde yeminlerine kefaret ödeyerek hanımlarına dönerlerse şüphesiz ki Allah çok bağışlayandır, çok merhametlidir. Bu müddet içinde dönmek daha hayırlıdır. Eğer bu müddeti geçirirlerse tam boşanma meydana gelir bu sefer. Allah muhafaza eylesin. O 4 ay içerisinde dönebilirler. Dediğimiz gibi hukukla alakalı geniş bir ayet-i kerimeler ve fıkıh. Kısa aramız gelmiş, çok fazla üzerinde duramayacağız. İnşallah geniş bir şekilde kardeşlerimiz ihtiyaç duyduklarında bu ayetlere başvurabilirler veya tavsiye edebilirler. İbrahim Yiğit amcamız bizlere selam göndermiş. Reklamlarımıza gitmeden önce kıymetli İbrahim amcamıza da selamlarımızı iletmiş olalım. Bizlere kulak veriyormuş. Rabbim yar ve yardımcısı olsun. Rabbim selametini, hidayetini, ihsanını üzerine indirsin. Rabbim muhafaza eylesin kendisini. Hak'tan ayırmasın bizleri hep beraber. Çok kıymetli İbrahim amcamız, selam olsun diyoruz ve kısa aramıza gidiyoruz.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Ardıç Eğitim Kurumları. İlim ve bilim esaslı, edep ve adab temelli eğitim. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademeleriyle kesintisiz eğitim ve öğretim sizleri bekliyor. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul.
2: Nebevikitap.com en sahih dini ve İslami kaynaklardan seçkin edebi eserlere, çocuk kitaplarından araştırma dizilerine kadar aradığınız tüm zengin içeriği tek tıkla kapınıza getiriyor. İlmin ve hakikatin izinde. Güvenli alışverişin adresi nebevikitap.com. Hemen ziyaret edin. İndirimli fiyatları kaçırmayın.
3: Asme Elektrik 0555 860 07 47 Karaköy Beyoğlu.
4: Lezzetin aranan adresi. Meşhur Sarıyer börekçisi Tarık Usta. Özel günleriniz ve organizasyonlarınız için toplu siparişleriniz alınır. Güvercintepe Mahallesi Fatih Caddesi Başakşehir. 0537 701 44 47.
5: Darıca Rot Balans, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Aft takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend, jant ve lastik modelleriyle kusursuz rot balans. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Rot Balans'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
6: Gazze'ye acil su. Şiddetli saldırılardan sonra kullanılamaz hale gelen altyapı, çadırların içinde oluşan aşırı sıcaklık hem içme suyunu hem de hijyen için gerekli olan su ihtiyacını giderek arttırıyor. Gazze'ye su desteğinde bulunmak için bizlere ulaşabilirsiniz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30.
1: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
8: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
9: Aysan Elektrik, toptan ve perakende elektrik malzemeleri satış ve pazarlama. Adrese ürün teslimi hizmetimiz mevcuttur. 0212 237 6807 254 9634 Karaköy Perşembe Pazarı.
10: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
11: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
12: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
4: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. Şube 0212 550 27 07. Bağlar Mahallesi Koşman Caddesi 7. Sokak No 62 66 Bağcılar.
13: Giyimden kozmetiğe, elektronikten yapı market ürünlerine ihtiyacınız olan her şey Desibona'da. Desibona'da dönemlik ultra, mega indirimler yok. Her zaman uygun fiyatlı ve kaliteli ürünler var. Desibona.com.
14: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, vuvuzel, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
15: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uvet.org.tr.
16: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
17: Reklam.

0: bedenimizi toprağa usulca bırakırken ruhumuza melekler tebessüm etti ve bir kelime duyduk derinden. Siz ümmettiniz, ümmet, ümmeti Muhammed.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: Canlı performans.

Evet, merhaba kıymetli dinleyicilerimiz. Tekrardan hoş geldiniz, sefalar getirdiniz ikinci bölümümüze. Canlı Hayat İstek programındasınız. Rabbimizin kelamını dinliyoruz. Rabbimizin kelamını yeryüzüne duyurmaya devam ediyoruz hep birlikte. Sizler istiyorsunuz, bizler yayınlıyoruz. Her harfine 10 hasene alıyoruz inşallah diyelim. Ve hemen sorumuzu kardeşlerimize gündeme getirelim inşallah. Bugünkü sorumuz şöyleydi kardeşler. Rabbimiz Allah Azze ve Celle bugünkü sorumuz olan ayet-i kerimede mealen buyurdu ki, kitap ortaya konulduğunda günahkarların onun içindekilerden korktuklarını görürsün. Onlar, eyvah bize, bu kitap ne acayip bir şey, küçük büyük hiçbir şey bırakmamış, hepsini kaydetmiş derler. Evet, bu ayet-i kerimemiz hangi surede geçiyor kardeşler? Ayet-i kerimemizi inşallah cevabımızı veren kardeşlerin içerisinden iki kısmette dinleyeceğimizi bulacağız. İkişer adet kardeşlerimize Beka Yayınları ve selamkitap.com'dan hediyelerimizi göndermiş olacağız. Mesajlarımıza dönüyoruz ve mesajlarımıza bakıyoruz. Murat Çam kardeşim mesajını iletmiş. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar diliyorum. Rabbim programımızı bereketli kılsın kıymetli kardeşlerim. Sorumuzun cevabı Kehf suresinde geçmekte diyerek mesajını noktalamış. Bir başka mesajımıza bakıyoruz. Ebu Umare. Sorumuzun cevabı Kehf suresinde geçmekte kıymetli abilerim. Hayırlı yayınlar diliyorum. Rabbim programımızı bereketli kılsın diyerek mesajını noktalamış. Ondan notumuzu aldık. Ve Mücadele suresi 22. ayet-i kerimeye mikrofonlarımızı bırakıyoruz. Buyurun bismillah.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman Rahim Allah'ın adıyla. Allah'a ve ahiret gününe iman eden bir topluluğu Allah ve Resulü ile sınır koyma konusunda rekabete kalkışanlarla, bunlar babaları, oğulları, kardeşleri, hısımları, hemşerileri olsalar bile sevişir bulamazsın. İşte bunlar o kimselerdir ki Allah onların kalplerine imanı yazmıştır. Kendilerini kendisinden bir ruh ile desteklemiştir. Onları altından ırmaklar akan cennetlere koyacak. İçlerinde sonsuza dek kalacaklardır. Öyle ki Allah onlardan hoşnuttur, onlar da Allah'tan hoşnutturlar. İşte onlar Allah'ın taraftarıdır. Uyanık olun. Allah'ın taraftarı, evet onlar muhakkak hep kurtuluşa erenlerdir. Evet, Rabbimiz Allah Azze ve Celle Mücadele Suresi 22. ayet-i kerimesinde Abdülkadir kardeşimizin isteğiydi. Mealen böyle buyurdu kardeşler. Allah'a ve ahiret gününe gerçekten iman etmiş hiçbir kavim, bakın hiçbir kavim, Allah'a ve Resulüne, emirlerine muhalefet, düşmanlık eden kimselerle dostluk ettiklerini göremezsiniz. Dikkat edin, Allah'ın kanunlarına, Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın emirlerine muhalefet etmişler, düşmanlık eden kimselerle dostluk ettiklerini göremezsiniz diyor. Kimin? Allah'a ve ahiret gününe iman etmiş bir kimsenin. Bugün nasıl oluyor da iman ettiğini söyleyenler, kendilerini İslam'a nispet edenler, İslam'ı getireceklerini, yavaş yavaş da olsa İslam'ı getireceklerini savunanlar, savundurulanlar, fark etmez kim olursa olsun, Allah'a ve Resulüne muhalefet edenleri dost edinebiliyorlar, Allah'a ve Resulüne düşman olanları dost edinebiliyorlar. Peki onlarda iman denen bir şey kalmış olur mu? Evet, onlara dostluk beslediklerini göremezsin diyor müminlerin. Demek ki dostluk besleyenlerde de müminlik alametlerini göremezsin o zaman. Hani mefhumun muhalifinden hareketle, ki bunlar fark etmez, babaları olsa, kardeşleri olsa, o Allah'a ve Resulüne düşmanlık edenler, muhalefet edenler, bir kimsenin babası da olsa, oğlu olsa, kardeşi olsa, sülalesi olsa, kim olursa olsun, onlara sempati besleyemez, sevgi besleyemez, dostluk yapamaz onlarla. Allah muhafaza eylesin. Evet, mesajlarımıza bakalım inşallah. Mesajlarımıza dönüyoruz ve bir mesajımız ulaşmış bizlere. Cemil Aksoy abimiz: Esselamu Aleyküm. Rabbim yeni yayın döneminizde hayırlara vesile olsun. Sizleri sistemin şerrinden korusun. İnşirah suresini istiyorum. Çok sıkıntılıyım. Dua eder, dua beklerim demiş. Rabbim yar ve yardımcın olsun abim. Rabbim sıkıntılarını gidersin. Rabbim sıkıntılarını hayra çevirsin diyelim. Ve biz de dualarımızı inşallah Cemil abimizden eksik etmeyelim. Rabbim hakkında hayırlar eylesin. Hakkında hayırlı olanı da gönlüne razı eylesin diyoruz. Mikrofonlarımızı Haşr suresi 21 ve 24. ayetlere bırakıyoruz. Buyurun, Bismillah.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman Rahim Allah'ın adıyla. Biz eğer bu Kur'an'ı bir dağın üzerine indirseydik, kesinlikle sen o dağın Allah korkusundan başını eğip çatladığını görürdün. O benzetmeler, o örnek olaylar yok mu? Biz onları insanlara düşünsünler diye anlatıyoruz. O öyle Allah ki, ondan başka tapılacak ilah yoktur. Gaybı, görünmeyeni bilinmeyeni de bilir. Şehadeti, görüneni bilineni de o bilir. O Rahmandır, Rahim'dir. O öyle Allah ki, ondan başka ilah yoktur. Her şeyin sahibi ve tek yöneticisi, gayet kutsal, her türlü eksiklikten uzak, iman ve emniyet veren, gözetip koruyan, onurlu, şanlı, şerefli, zor kullanarak düzelten, çok büyük O'dur. Allah, o müşriklerin ortak koştuklarından münezzehtir. O öyle Allah ki, yoktan yaratan, temiz ve sağlam yaratan, dilediği şekilde en güzel tarzda biçimlendirendir. En güzel isimler O'nundur. Bütün göklerdekiler ve yerdekiler hep O'nu tesbih ederler. O onurlu, şereflidir. Yaptığını sağlam yapan ve yaptığında bir hikmet bulunandır. Evet, Rabbimiz Allah Azze ve Celle Haşr suresi 21 ve 24. ayet-i kerimesinde mealen böyle buyurdu kıymetli dinleyicilerimiz. Bu misalden anlaşıldığına göre ki 21. ayet-i kerime, eğer biz Kur'an'ı bir dağın üzerine indirseydik elbette onu Allah'ın korkusundan baş eğerek parça parça olmuş görürdün. Misali. Bu misalden anlaşıldığına göre insanın insanda Kur'an karşısında en az dağların hali gibi olmalıdır. Boyun eğmeli, ufalıp teslim olmalıdır. Olmuyorsa dağlardan daha sert ve katı demektir insan. Allah muhafaza eylesin bizleri. Rabbim kalplerimizi yumuşatsın ve Kur'an'ın karşısında eğilen, ezilen kalplerden eylesin. Kardeşler, özellikle son 3 ayeti dinlerken durak yapılan ara cümlelerinde ve sonlarında amenna ve saddakna, inandık ve tasdik ettik diyerek karşılıkta bulunabiliriz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu son 3 ayetle alakalı özellikle huvallahullezi diye başlayan ayetler, malum olduğu üzere son 3 ayetimiz bununla alakalı, kim sabah ve akşam 3 defa Eûzu billâhissemî'il alîmi mineşşeytânirracîm dedikten sonra bu 3 ayeti okursa kendisine sabahtan akşama, akşamdan sabaha kadar görevlendirilmiş melekler mağfiret diler buyurulmuştur. Başka bir rivayette ise, yani bu meleklerin 60 bin olduğu rivayeti de gündeme gelmiştir. Aslında rakamların verilmesi kardeşler çokluktan kinayedir olduğunu savunan muhaddislerimiz de vardır. Bundan dolayı bazı yerlerde rakamlar addedilmemiştir. Sadece görevli melekler mağfiret diler denilmiştir. Sabah ve akşamları kardeşler dikkat edin. Yani sabah namazı diye bir kelime geçmiyor. Bilginiz olsun, namazla alakalı değil. Onu da hatırlatmış olayım. Sabahları ve akşamları. Sabah evden çıkarken, namazı kıldıktan sonra, önemli olan sabah vaktinin olması. Ahmet Aydoğdu kardeşim, selamünaleyküm hocam, hayırlı yayınlar diliyorum. Sorumuzun cevabı Kehf suresinde geçmekte. Özlemiştik. Yeni yayın dönemi hayırlı olsun. Allah'a emanet olun. Selam ve dua ile demiş. Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kıymetli abim, notumuzu aldık inşallah. Biz de sizleri özledik. Elhamdülillah. Hoş gördük sizlerden inşallah. Rabbim hoş eylesin cümlemizi. İnşirah suresine kulak vereceğiz. Cemil Aksoy abimizin isteğini dinliyoruz. Buyurun, bismillah.
0: بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك

0: العقاب. صدق الله العظيم.
1: رحمن رحيم Allah'ın adıyla. Senin mutluluğun için göğsünü açıp genişletmedik mi? Senden o yükünü indirmedik mi? O senin belini bükmüştü. Senin şanını yükseltmedik mi? Gerçekten zorlukla beraber kolaylık var. Gerçekten o zorlukla beraber bir kolaylık var. O halde boş kaldın mı? Kalk, yorul. Sadece Rabbine yönel. Evet, Rabbimiz Allah Azze ve Celle İnşirah Suresi'nde mealen böyle buyurdu kıymetli dinleyicilerimiz. Malum olduğu üzere defalarca dile getirdiğimiz, bir kez daha dile getirelim inşallah. İnşirah Suresi'nin nüzulü sebebiyle alakalı malumdur. Peygamber Efendimiz'in kalbinin yarılması, gönlüne inşirah konulması, yani ferahlık, refahlık, sekinet konulmasıyla alakalı. Ama şunu biliyoruz ki tefsir usulünden bir kaide kardeşler, ayetlerin inzalinin hususi olması, nüzulünün hususi olması, hükmünün umumi olmaması anlamına gelmiyor. Hüküm umumidir. Yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın nazarına inmiş olan bu ayet-i kerime hasreten bizler için de kapsayıcıdır. Yani kulunun kalbine dayanıklılık ve refahlık vermek için Allah Azze ve Celle hikmetle doldurarak göğsünü açıp hidayet nurunu koymadı mı? Evet, fiili bir açıklık yok, fiili bir açma yoktur. Ama manevi olarak, ruhi olarak, sekinet olarak, rahmet olarak Allah Azze ve Celle kalbimizi açtı ve hidayet nurunu koydu. Sırtımıza ağır gelmiş, belimizi bükmüş olan yükü bizden kaldırdı, attı. Ve bizi şeref sahibi yaptı, izzet sahibi yaptı. Muhakkak ki bunları, bu kadar güzel nimetleri elde etmenin bir bedeli olacak. Zorluklarla karşılaşacağız. Ama unutmayalım ki zorlukların arkasından bir kolaylık gelecek. Allah öyle vaat etti çünkü. Zorluklara sabreden, ki sabrın karşılığında Allah Azze ve Celle mutlaka hayrını, bereketini indirecektir. Gerek bu dünyada, gerek ahirette. Bu dünyada, ahirette zaten indirecektir. Vaadi vardır ama bu dünyada da bizi onunla karşılaştırabilir kardeşler. O yüzden önemli olan sabretmek, dayanmak, boş kalmamak, yorulmak Allah için, çaba sarf etmek. Yorulduk mu, çok mu yorulduk, taşıyamıyor muyuz? Öyleyse secdeyle Rabbimize yaklaşacağız. Ona rağbet edeceğiz. Dua edeceğiz. Ona yöneleceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyelim ve mikrofonlarımızı asır süremize bırakmadan önce bir mesajımız var. Ona da bakalım hemen inşallah. Ahmet Pekdemir kardeşim. Selamünaleyküm Abdullah abi. Hayırlı yayınlar. Allah programımızı bereketli kılsın inşallah. Sorumuzun cevabı Kehf suresinde yer almaktadır. Maun suresini okur musunuz? Selamünaleyküm. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun inşallah demiş. Dua emojisi bırakmış. Rabbim yar ve yardımcısı olsun kıymetli kardeşimizin. Asr suresine mikrofonlarımızı bırakacağız. Ama bir mesajımıza daha bakalım. Ahmet Şahin abimiz. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Sorumuzun cevabı Kehf suresinde geçmekte. Tüm muvahhid müminlere selam olsun demiş. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Mehmet Çoruk kardeşim, hoş geldiniz demiş. Allah razı olsun kıymetli kardeşim. Hoş gördük. Sizler de hoş gelmişsiniz. Safalar getirmişsiniz. Sorumuzun cevabına Kehf suresi demiş Mehmet Çoruk kardeşimiz. Onu da notumuza aldık ve mikrofonlarımızı Asr suresine bıraktık inşallah.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman Rahim Allah'ın adıyla. Asra andolsun insan hüsrandadır. Ancak iman eden, salih amel işleyen, birbirine hakkı, sabrı tavsiye eden müstesna. Evet, Rabbimiz Allah Azze ve Celle Asr suresinde mealen böyle buyurdu kıymetli dinleyicimiz. Rabbim okuduklarımızı anlamayı hayatımıza güzel bir şekilde nakış nakış işleyerek nakşetmeyi nasip eylesin. Ve tekrar tekrar birbirimize hakkı ve sabrı tavsiye noktasında tavsiye etmeyi nasip eylesin. Okumak bir şey fayda etmez anlamadıkça, anlamak bir şey fayda etmez anlatmadıkça, anlatmak hiçbir şey fayda etmez yaşamadıkça. Oku, anla ve yaşa. Evet, programımızı bu şekilde noktalamış oluyoruz kardeşler. Böylelikle ilk programımız, günümüzün sezonumuzun ilk programında 20 kardeşimiz bizlere mesaj iletmişler. 20 kardeşimizden de 2 kısmetli dinleyicimizi bulacağız. Kendilerine hediyelerimizi göndermiş olacağız. Bakalım bugünkü kısmetli dinleyicimiz kim olacak? 20'ye kadar bir numara İlyas kardeşimizden rica edelim. 6 diyor kardeşimiz. Ethem Albayrak kardeşimiz Sinop Gerze'den bize yazmıştı. İnşallah bir numara daha rica edeyim. İlyas kardeşimiz yanında bir misafir var. Misafirden alabiliriz. Olur, mümkündür. Sesini duymuyorum kardeşim. İşaret yoluyla biz haberleşiyoruz. 11 diyor. 17. 17, okey. Tamam inşallah. 17 diyelim. 17'de Hamza kardeşimiz var inşallah. Bizlere ulaşırlarsa kendilerine hediyelerini göndermiş olacağız. Rabbim okuyup amel edenlerden eylesin. Sizleri de emanetleri zayi etmeyen en emine emanet etmeden önce bugünkü sorumuzun cevabını da açıklamış olalım inşallah. Sorumuzun cevabı Kehf suresi 49. ayet-i kerime. Hayatımıza aktardığımız bir ayet-i kerime olsun inşallah. Gerçekten çok önemli ve hassas bir ayet-i kerime. Son kez hatırlatmış olalım ayet-i kerimeyi de kardeşlerimize. Rabbimiz Allah Azze ve Celle şöyle beyan buyurdu. Kitap ortaya konulduğunda günahkarların onun içindekilerden korktuklarını görürsün. Onlar eyvah bize. Bu nasıl bir kitapmış? Ne acayip bir kitap. Küçük büyük hiçbir şey bırakmamış. Hepsini kaydetmiş, yazmış derler. Evet, o gün gelmeden önce, pişman olmadan önce, eyvah bu nasıl bir kitapmış demeden önce her şeyi kaydalan kitabın bilgisini unutmamak kaydıyla inşallah. Allah'a emanet olun. Yarın görüşmek ümidiyle. Selamünaleyküm.

0: gönlünde ne varsa ya Resulallah, sana zafer verinceye, fetih ihsan edinceye dek Allah, önünde kılıç sallamaya ya da ölmeye bu uğurda. Uzat elini ya Resulallah, işte ellerim, beyat ederim, söz veririm.
1: Ellerimi tut ya Resulallah, önünde çarpışmaktan, uğrunda ölmekten yüz çevirmemeye,
2: yeryüzünde kula kulluk ortadan kalkıncaya, şehadete ya da zafere kadar dövüşmeye.
1: Allah'ın adı üstüne yemin ederim.
3: Kardeşim, kardeşlerim, kardeşlerim.
4: Özel efem. Bedenimizi toprağa usulca bırakırken ruhumuza melekler tebessüm etti ve bir kelime duyduk derinden. Siz ümmettiniz, ümmet, ümmeti Muhammed.
5: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
6: Canlı performans, ayet istek programı.
7: Hazırlayan ve sunan Abdullah Nusret.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Ardıç Eğitim Kurumları, yalnız değilsin, seni anlayan bir okul var. 10. yılımızda hem akademik hem de her geçen gün büyüyen ve gelişen eğitim olanaklarımızla sizlerle birlikte olmaktan mutluyuz. Biz sizinle güzeliz. Mutlu Çocuklar Akademisi, doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul, senin okulun.
2: Marka patent ve ISO kalite belgeleri ya da firmanıza uygun eğitim sertifikaları için MEDES belgelendirme ve danışmanlık hizmetleri 0538 738 1915.
3: Toptan ve perakende kuru yemişte lezzet ve kalitenin adı Antep Pazarı. Tahtakale'de sizlere hizmet vermekteyiz. 0212 514 27 27 Eminönü.
4: Enes Duşakabin Sistemleri. Estetik ve kullanışlı duşakabin modellerimizle Zeytinburnu'nda hizmetinizdeyiz. 0536 781 7308.
5: Her marka ve model aracınızın her türlü elektrik aksamı ve klima gaz dolumu, bakım onarımı için mutlaka bizi arayın. Kerem Oto Elektrik ve Klima, Ümraniye Sanayi Sitesi, 0554 747 30 29.
6: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
7: 22 yıllık tecrübemizle tüm gümrük, depo ve antrepolarından, limanlardan ve firmalarınızdan Türkiye'nin her yerine kamyon, tır, panelvan nakliye araçlarımız hizmetinizde. İstanbul Efe Nakliyat. 0212 447 47 58. İki telli Mahmut Bey.
8: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
9: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
10: Bakliyattan kahvaltılığa, et ve süt ürünlerinden meyve sebzeye, siparişleriniz için bir telefon uzağınızdayız. Arayın, siparişlerinizi kapınıza getirelim. Class Market, İhlas Marmara Evleri 1. Kısım, Yakuplu, Beylikdüzü, 0212 875 36 29.
11: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
12: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
13: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
14: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
15: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
1: doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
16: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
17: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
18: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
0: Reklamları dinlediniz.
19: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
20: Bismillahirrahmanirrahim.
21: De ki, gelin Rabbinizin size neleri haram kıldığını okuyayım. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana babaya iyilik edin. Fakirlik korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. Sizin de onların da rızkını biz veririz. Kötülüklerin açığına da gizlisine de yaklaşmayın. Ve Allah'ın yasakladığı cana haksız yere kıymayın. İşte bunlar Allah'ın size emrettikleridir. Umulur ki düşünüp anlarsınız.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti İbrahim aleyhisselam, Allah'ın seni dost edinmesinin sebebi nedir diye soranlara şu cevabı verdiği bildirilmiştir. Üç şeyden dolayı Allah beni kendine dost edinmiştir. Allah'ın emrini başkasının emrinden üstün tuttum. Allah'ın bana garanti ettiğinin gerçekleşeceğinden asla kaygı duymadım. Akşam ve sabah yemeklerini hiçbir zaman misafirsiz yemedim.
2: Özel efendim.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Gün geçmiyor ki direksiyon başında uyuyanların, hatalı sollama yapanların, alkollü içki etkisinde araç kullananların, sokak arasında yarışanların sebebiyet verdikleri trafik kazalarında tertemiz kalpli, gözlerinden ışıklar saçılan, adeta biz geleceğiz, biz yarınların büyükleri gençliyiz diyen çocuklarımız, canlarımız. Her çocuk bir çiçektir. Çiçekler hiç solmasın.
0: Özel efendim. 103.2.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
3: Balm, polen, propolis, arı sütü ve garantili zeytinyağı bulunur. Ürünlerimiz analiz raporlu ve iade garantilidir. Arıya dair her şey bizim işimiz. Balcı Yusuf Gezer 0530 240 60 76 Gaziantep. Balcı Yusuf Gezer Facebook adresimizden de bize ulaşabilirsiniz.
4: MRT Esans 900 çeşit esans ve 100'e yakın ut kokularımızla Türkiye'nin her yerine anlaşmalı karbolarımızla toptan ve perakende esans ve parfüm satışlarımız mevcuttur. MRT Esans 0534 604 1346 Instagram hesabımız mrtesans.com.
5: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
6: Gazze'ye acil su. Şiddetli saldırılardan sonra kullanılamaz hale gelen altyapı, çadırların içinde oluşan aşırı sıcaklık hem içme suyunu hem de hijyen için gerekli olan su ihtiyacını giderek arttırıyor. Gazze'ye su desteğinde bulunmak için bizlere ulaşabilirsiniz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30.
7: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
8: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
9: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
10: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
11: Fabrika makinalarının kontrol kartları, Siemens ve diğer marka motor sürücüleri ve operatör panelleri, CNC makine kartları, imalat, gıda ve otomotiv sektöründeki tüm endüstriyel elektronik cihazların kart tamirinde doğru çözüm ortağınız M-Teknik 0506 680 4564.
12: Deha Soft, uçtan uca yazılım çözümleri, ERP, e-ticaret, entegrasyonlar, mobil uygulama ve yapay zeka destekli özel yazılım çözümleriyle hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi için www.dehasoft.com.tr'yi ziyaret ediniz.
13: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. Ident Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 96 93, Esenyurt Şubemiz 0545 950 82 87.
14: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
15: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212-861-0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
16: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
17: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
18: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
19: Ardıç Eğitim Kurumları, ilim ve bilim esaslı, edep ve adap temelli eğitim. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademeleriyle kesintisiz eğitim ve öğretim sizleri bekliyor. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul.
1: Reklamları dinlediniz.
20: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
21: Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555 977 9013 0555 977 9013
22: Saat 15. Özel FM hayırlı günler diler.
23: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Kıymetli dinleyenler, Bilmemiz Gerekenler adlı programıyla Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir sizlerle.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Ve kıymetli kardeşlerim, Şifa-i Şerif dersimize başlıyoruz. Henüz kitabımızın birinci bölümündeyiz. Bu bölümde Allah Teala'nın Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kadrini, kıymetini yüceltmesi ve onun değerinden bahsetmesi konusu üzerindeyiz. Bu bölümün 7. faslına geldik. 7. faslımızın adını okuyorum. El faslu sabi fi ma ahberallahu teala bihi fi kitabihil aziz min azimi kadrihi ve şerifi menziletihi alel enbiya ve huzveti rutbetihi. Şifa-i Şerif'in müellifi Kadı İyaz, Allah ona rahmet eylesin, bu bahsin adını şöyle koymuş: Allah Teala'nın yüce kitabında, Kur'an-ı Kerim'de Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin yüce değerini ve diğer peygamberlere olan üstünlüğünü bildirmiş. Demek ki Allah Teala Resul-i Ekrem Efendimiz'in hem yüce değerini bildiriyor hem de onun diğer peygamberlere olan üstünlüğünü dile getiriyor. Müellifimiz bununla ilgili ayeti kerimeler nakledecek ve ulemanın görüşlerini bize verecek. Önce Ali İmran suresinin 81. ayeti kerimesini müellifimiz buraya alıyor ve diyor ki: Kâlallahu Teâlâ, Allah Teala şöyle buyurmuştur: Ve iz ehacallahu mîsâgan nebiyyîne lemâ âteytukum min kitâbin ve hikmetin sümme câekum rasûlun musaddiqun limâ ma'akum letü'minunne bihi ve letansurunne. Kâle eegrartum ve ahaztum alâ zâlike isrî. Kâlû eegrarna. Kâle feşhedû ve ene ma'akum mineşşâhidîn. Hani Allah Teala peygamberlerden söz almıştı ve onlara şöyle demişti: ruhlar aleminde, elest bezminde, henüz Hazreti Adem yaratılmadan çok çok önce peygamberlerden söz alıyor ve onlara şöyle diyor. Bu Kur'an-ı Kerim'in ifadesi. Allah Teala anlatıyor bize. Buyuruyor ki peygamberlerin ruhlarına hitaben Allah Teala Hazretleri: ben size kitap ve hikmet verdikten sonra size verdiğim bu bilgileri tasdik eden, doğrulayan bir peygamber size geldiği vakit, ileride benim size öğrettiğim bilgileri tasdik eden, doğrulayan, ya evet yani bunlar Allah Teala tarafından gönderilmiştir diyen bir peygamber geldiğinde ona mutlaka inanacaksınız ve kendisine kesinlikle yardım edeceksiniz. Yani bir peygamber kendisinden sonra gelen bir peygamberin zamanına yetişirse, o peygamberin getirdiği esasların, kendisine bildirilen esasları teyit ettiğini, desteklediğini gördüğünde o peygambere yardım edecek. Ümmetine diyecek ki bu Allah Teala tarafından gönderilmiş bir peygamberdir, ben de ona yardım edeceğim, siz de yardım edeceksiniz diyecek. Böylece Allah Teala peygamberlerden söz alacak, aldı yani elest bezminde. Sonra onlara şöyle sordu: bu ahdi, bu sözleşmeyi kabul ediyor musunuz ey peygamber? Bir peygambere yetiştiğiniz takdirde yardım edeceksiniz ona ve ona inanacaksınız, onu destekleyeceksiniz. Tamam mı? Onlar da kabul ettik ya Rabbi demişlerdi. Evet ya, söz veriyoruz. Bunun üzerine Allah Celle Celaluhu peygamberlere şöyle buyurdu. O halde şahit olun, şunu bilin ki ben de sizinle birlikte şahit olanlardan. Demek ki Allah Teala Hazretleri bu ayeti kerimede beyan edildiğine göre her peygamber kendinden sonraki peygamberin zamanına yetişecek olursa ona yardım edecek, ümmetine de diyecek ki siz böyle bir peygambere yetişirseniz, bakınız dikkat buyurun, burası çok önemli, ümmetine diyecek ki siz benden sonra gelecek bir peygambere yetişirseniz ona iman edin ve ona yardım edin. Böyle vasiyet edecek ümmetine. Aşağıda bu ayeti kerimeyi açıklamaya devam edeceğiz. Yalnız burada şu kadarını söyleyelim ki sevgili kardeşlerim, Allah Teala Hazreti Musa'dan Hazreti İsa'ya yetişecek olursa, mesela yetişecek olursa şayet, ona yardım edeceğine dair söz alıyor. Hazreti İsa'dan da Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme yardım edeceğine dair söz alıyor. Ve ümmetine Peygamber aleyhissalatu vesselam'a iman etmelerine dair nasihatte bulunacağına, söz alacağına dair efendim ondan söz alıyor. Onlar da ümmetlerine aynı şekilde söz veriyorlar. Yani onlardan söz alıyorlar daha doğrusu. Şu halde sevgili kardeşlerim, Hazreti Musa demiştir ki, ey ümmetim, Yahudilere hitaben, benden sonra gelecek peygambere İsa'ya aleyhisselam iman edeceksiniz. Hazreti İsa da ümmetine dedi ki, yani Hristiyanlara, benden sonra işte Kur'an-ı Kerim'de anlatılıyor ya, Ahmet adında bir peygamber gelecek, ona inanacaksınız ve ona yardım edeceksiniz, tamam mı diye söz alıyor. Bunu ki nereden öğreniyoruz? Kur'an-ı Kerim'den öğreniyoruz. Tamam. Şimdi alimlerimiz bu ayeti nasıl izah etmişler ona bakalım. Kâle Ebu'l-Hasen el-Kâbisi, Maliki fakihi, Ebu'l-Hasen el-Kâbisi ki vefatı Hicri 403'tür. Yani Hicri 4. yüzyılda yaşamıştır. 5. yüzyılda vefat etmiş. Şöyle diyor. Bu zat hadiste, fıkıhta ve eğitim tarihinde eserleri olan bir alimdir. Şöyle diyor, İhtessallahu Teala Muhammeden sallallahu aleyhi ve selleme bifadlin lem yu'tihi gayrahu ebanehu bihi ve huve ma zekerehu fi hazihil ayet. Allah Teala Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme hiçbir peygambere vermediği bir üstünlük vermiştir. Allah Teala Hazretleri Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme hiçbir peygambere vermediği derecede bir üstünlük vermiştir. Ve onu bu ayette sözü edilen üstünlüklerle başka peygamberlerden ayırmıştır diyor. Peki başka alimler bu konuda ne diyorlar? قَالَ الْمُفَسِّرُ Diğer tefsir alimleri dediler ki اَخَزَ اللّٰهُ الْمِيسَاقَ بِالْوَحْيِ فَلَمْ يَبْعَسْ نَب۪يًا اِلَّا زَكَرَ لَهُ مُحَمَّدًا sallallahu aleyhi ve sellem وَنَعَتَهُ وَاَخَزَ عَلَيْهِ مِيسَاقَهُ اِنْ اَدْرَكَهُ لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ Müfessirler ne demişler? Okuduğumuz bu Âl-i İmran suresinin 81. ayeti kerimesini tefsir ederken şöyle demişler. Allah Teala vahiy yoluyla peygamberleriyle bir sözleşme yapmıştır. Allah Teala peygamberleriyle vahiy yoluyla bir sözleşme yapmıştır. Artık bu ruhlar aleminde değil, peygamber olarak gönderdikten sonra onlardan bir söz almış. gönderdiği bütün peygamberlere Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sıfatlarını bildirmiştir. Benim Habibim Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, yüzü şöyle, gözü böyle, davranışları şöyle, bir insandır, bir peygamberdir. Şayet onun zamanına yetişirseniz, kendisine mutlaka iman edeceksiniz, tamam mı diye o peygamberlerden söz almıştır. Müfessirler böyle söylüyorlar. Bu ayeti kerimeyi izah ederken böyle söylüyor. Şimdi güzel kardeşlerim denebilir ki, diyebilirsiniz ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem henüz ortada yokken, bir peygamber olarak gönderilmemişken, onun hakkında böyle bir söz nasıl alınabilir? Olur mu yani böyle bir şey? Nitekim diyor bazılar, o zaman size şu hadisi şerifi hatırlatmam gerekiyor. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme ashab-ı kiram sordular. Dediler ki, ya Resulallah, senin peygamberliğin ne zaman kesinleşti? Sen ne zaman peygamber oldun ya Resulallah diye sordular. Allah'ın elçisi de şöyle buyurdu. Adem ruh ile ceset arasındayken ben peygamber idim. Evet. Sorabilirsiniz diyorum. Nitekim zamanımızda bazıları diyorlar ki, hatta hadis hocası geçinen bazı insanlar, bu sahih bir hadis değil. Böyle bir hadis yok daha doğrusu. Sahih değil, sahihi bırakın, uydurma bu hadis diyor. Bu hadis nerede var? Sünen-i Tirmizi'de var. Menakıb 1. babda. Ahmet bin Hanbel'in Müsned'inde var. 5. cilt 59. sayfada. Hadisleri tenkit etmesiyle bilinen, onun için de tenkit edilen bir alim var. Elbani. Elbani Arnavut demek yani. Allah rahmet eylesin, vefat etti. Çok eseri var. Dediğim gibi çok tenkit edilmiş. Yani sahih hadislere sen zayıf diyorsun diye tenkit edilmiş. Bu zat diyor ki bu hadis sahihtir. Şimdi o halde kardeşlerim, insanlar bilmeden konuşuyorlar. Hadis sahasında hoca bile olsa gerekli araştırmayı yapacak kudrette olmadığı için aklıyla konuşuyor bazılarının dediği gibi. Olur mu yahu? Peygamber aleyhissalatü vesselam daha ortada yokken Allah Teala onun hakkında diğer peygamberlerden nasıl söz alır? Olur mu böyle şey? Olmaz. Neye göre olmaz? Aklıma göre olmaz. Aklınla bin yaşa. Ne diyelim? Kardeş, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için Allah Teala Kur'an-ı Kerim'inde وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةَ لِلْعَالَمِينَ buyuruyor mu? Biz seni alemlere rahmet olarak gönderdik buyuruyor mu? Alemlere rahmet olarak gönderilmiş başka peygamber var mı? Mesela Peygamber Efendimiz'in dedesi Hazreti İbrahim için böyle bir şey var mı? Yok. Büyük peygamberlerden Hazreti Musa için böyle bir şey söylüyor mu Allah Teala? Söylemiyor. Kim için söylüyor? Resul-i Ekrem Efendimiz. Alemlere rahmet olarak gönderilen bir peygamber için diğer peygamberlerden böyle söz alması Allah Teala'nın tuhaf bir şey, garip bir şey. Alemlere rahmet olarak gönderilir. Bir hadis var, o da şöyledir. Ben ilk yaratılan peygamberim fakat en son gönderilenim buyuruyor Peygamber Efendimiz. İlk yaratılan peygamber. Ama devir olarak, zaman olarak en son gönderilmiş. وَقِيلْ اَنْ يُبَيِّنَهُ لِقَوْمِهِ وَيَأْخُزَ مِيْسَاقَهُمْ اَنْ يُبَيِّنُوهُ لِمَنْ بَعْدَهُمْ. Bazı alimlere göre Allah Teala bütün peygamberlerden şu konuda söz almıştır. Onlar, o peygamberler, Peygamber Efendimiz'in özelliklerini kavimlerine anlatacaklar. Bir peygamber gelecek, adı Muhammed. Onun özellikleri şunlardır diye sayacaklar. O peygamberlerin kavimlerinden de şöyle söz almıştır. Onlar da Efendimiz'in özellikleri kendilerinden sonra Efendimizin özelliklerini kendilerinden sonra gelecek nesillere aktaracaklar. Yani herkes bir sonraki, herkes kendi ümmetine, her peygamber kendi ümmetine ve her peygamber yetişirse kendinden sonrakine efendim Peygamber Efendimiz'den bahsedecek. Onun, ona inanmak gerektiğini söyleyecek ve ona destek olmak gerektiğini söyleyecek. Ve kavluhu sümme caekum, okuduğumuz ayeti kerimede sümme caekum ifadesi var. El hitabu li ehlil kitab el muasirine li Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ali İmran suresinin okuduğumuz 81. Ayetini okuduk ya yukarıda. Orada şöyle buyuruluyor. Size gönderdiğim kitabı kabul edip tasdik eden bir peygamber geldiğinde ona mutlaka inanacaksınız ve kendisine yardım edeceksiniz. Böyle bir söz alıyordu Allah Teala peygamberlerden. İşte bu ayette Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında yaşayan ehli kitaba hitap edilmektedir. Yani Yahudilere ve Hristiyanlara. Efendimizin zamanındaki Yahudilere ve Hristiyanlara hitap edilmektedir. Kadı İyaz burada Hazreti Ali'nin konumuzla ilgili bir sözünü naklediyor. Hazreti Ali şöyle diyor. Kale Ali ibn Ebi Talib'in radıyallahu anh. Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh ve kerremallahu veçhe şöyle demiştir. Lem yeb'asillahu nebiyyen min Âdeme femen ba'deh illa ehaze aleyhil ahde fi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem le'in bu'ise ve huve hayyun le'yü'minen nebih ve le'yansurennehu ve ye'huzel ahde bizalike ala kavmihi. Hazreti Ali ne diyor? Allah Teala Hazreti Peygamber'den itibaren gönderdiği bütün peygamberlerden şöyle bir taahhüt almıştır. Şöyle bir söz almıştır. Onlarla sözleşme yapmıştır Allah Teala. Şayet yaşadıkları süre içinde Muhammed Aleyhisselam Allah'ın elçisi olarak görevlendirilecek olursa, Muhammed Aleyhisselam sizin yaşadığınız zamanla gelirse, peygamber olarak gelirse, ona mutlaka iman edeceksiniz ve yardım edeceksiniz. Ayrıca kavimlerinden de, kavminizden de söz alacaksınız diye onlardan taahhüt almıştır. Kim diyor bunu? Hazreti Ali diyor. Hazreti Ali böyle bir şeyi bilebilir mi? Peygamberlerin kendi kavimlerinden söz aldığına dair bir şey bilebilir mi? Bilemez kendiliğinden. O halde bunu kimden duymuştur? Peygamber Efendimiz'den duymuştur. Hadis ıstılahında Hazreti Ali gibi bir sahabinin sözüne mevkuf hadis denir. Mevkuf hadis. Ama bu hadiste olduğu gibi o sahabinin söyleyemeyeceği bir söz onun ağzından çıkmışsa buna da hükmen merfu denir. Çünkü merfu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sözü demektir. Hazreti Ali bunu söyleyemeyeceğine, Peygamber Efendimiz'den duymuş olacağına göre hükmen merfu diyoruz biz bu söze. Şimdi şöyle sorabilirsiniz sevgili kardeşlerim, tekrar ediyorum. Hazreti Ali bu sözü nereden duymuştur? Böyle bir şey söyleyebilir mi? Hayır, söyleyemez. O halde kimden duymuştur? Peygamber Efendimiz'den duymuş. Bu söz Peygamber Efendimiz'in hadisi hükmündedir. Hazreti Ali söylüyor ama merfu hadis hükmündedir. Evet. Ve nahvuhu anissüddiyi ve katade fi ayin tedammenet fadlehu min gayri veçin vahid. Hazreti Ali'nin söylediği bu sözün bir benzeri Peygamber Aleyhisselam'ın çeşitli yönlerden, üstünlüğünden söz eden ayetlerin tefsirinde geçmiştir. Ve tabi'in müfessirlerinden Süddi ve Katade bunu rivayet etmiştir. Biri Hicri 115 tarihinde, biri Hicri 117 tarihinde vefat etmiş iki büyük tabi'in müfessiridir. Sütti ve Katade. Allah Teala'nın peygamberlerden aldığı misaka, yani taahhüde, yani onlarla yaptığı sözleşmeye dair başka ayetler de vardır sevgili kardeşlerim. Birbirlerini tasdik edecekler. Birbirlerinin, birbirini ümmetlerine müjdeleyecekler peygamberler diye Allah Teala söz almıştır peygamberlerden. Bunlardan biri Ahzab suresinin 7. ayetidir. Şimdi onu okuyalım. Kâlallahu Teala, Allah Teala bu ayeti kerimede buyuruyor ki estağfirullah. Ve iz ehazna minen nebiyyine misakahum ve minke ve min Nuhin ve İbrahim'e ve Musa ve İsa ibni Meryem ve ehazna minhum misakan galiza. Deminki okuduğumuz Ali İmran suresindeki ayeti kerimeyi teyit eden, destekleyen bir ayet bu Ahzab suresinin 7. ayeti. Biz vaktiyle peygamberlerden söz almıştık. Bakınız Allah Teala birkaç yerde peygamberlerden aldığı bu ahdi sözü zikrediyor. Senden, Peygamber Efendimiz'e böyle hitap ediyor. Senden de söz almıştık. Nuh'tan, İbrahim'den, Musa'dan, Meryem oğlu İsa'dan. Onların hepsinden sağlam bir söz almıştık diyor Allah Teala. Yani kendilerinden sonra bir peygamber gelecek olursa efendim onu destekleyecekler diye herkesten söz almıştı. Nisa suresinin 163. ayetinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Ve kâle Teala Es-Selamillah İnna evhayna ileyke kema evhayna ila Nuhin ve nebiyyine min ba'di ve evhayna ila İbrahim'e ve İsmail'e ve İshak'a ve Yakub'e vel Esbat ve İsa ve Eyyub'e ve Yunus'e ve Harun'e ve Süleyman ve ateyna Davud'e Zebura. Allah Teala bu ayet-i kerimede buyuruyor ki biz Nuh'a, Nuh'tan sonraki peygamberlere, İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, biliyorsunuz bunlar arka arkaya gelmiş baba oğul peygamberler, Hazreti İbrahim ve onun iki oğlu efendim Hazreti İsmail, Hazreti İshak peygamberlerdir ve onun oğlu Yakup. Yakup soyundan gelen peygamberlere, İsa'ya, Eyyub'a, Yunus'a, Harun'a ve Süleyman'a vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik, Davud'a da Zebur'u verdik buyuruyor Allah Teala Hazretleri. Bu ayetin devamında Nisa suresinin 164. ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor. Ve rusulen kad kasasnahum aleyke min qablu ve rusulen lem naqsushum aleyk ve kellemallahu Musa teklima. Bundan sonra sana kıssalarını anlattığımız peygamberlere ve kıssalarını sana anlatmadığımız peygamberlere de vahyettik. Kur'an-ı Kerim'de kaç peygamber geçiyor? İşte 25 peygamber geçiyor. Peki kaç peygamber gönderildi? 124 bin peygamber gönderildi. Bunu nereden öğreniyoruz? Efendimizin hadisinden öğreniyoruz. İşte biz sana anlatmadığımız o peygamberlere de vahyettik. Bu durumu vahyettik, bildirdik. Allah Musa ile de bizzat kelamıyla konuştu buyuruyor Allah Teala Hazretleri. Evet sevgili kardeşlerim, demek ki bu misak çok önemli. Bu taahhüt, bu söz alma işi çok önemli bir husus. Allah Teala bunu muhtelif ayeti kerimelerde dile getiriyor. Bu ayetin devamı olan bir ayet daha var. Nisa suresinin 163. ayetini okuduk. 164. ayeti kerimesini okuduk. Şimdi 165. ayeti kerimeyi okuyalım. Onun devamı. Estağfirullah. Ve rusulen mübeşşirine ve münzirin liellâ yekûne linnâsi alallâhi hüccetun bâder rusul ve kânallâhu azîzen hakîme. Biz peygamberleri müjdeleyici ve uyarıcı elçiler olarak gönderdik ki peygamberler geldikten sonra artık insanların Allah'a karşı ilerleyeceği ettikleri bir bahaneleri kalmasın. Allah karşı konulmaz bir kudret sahibi ve her şeyi yerli yerince yapandır. Devamında da şöyle buyuruyor Allah Teala: "Lakin illahu yeşhedü bima enzele ileyke enzelehu bi ilmi vel melaiketu yeşhedun ve kefa billahi şehide." Kafirler şahitlik etmese bile, böyle buyuruyor Allah Teala. Kafirler söylemese, şahitlik etmese bile Allah sana indirdiği Kur'an ile senin peygamberliğine şahitlik ediyor. Çünkü Allah onu bilerek indirmiştir. Melekler de şahitlik ediyor. Zaten şahit olarak Allah yeter senin peygamber olduğuna. Kur'an-ı Kerim'i sana indirdiğimize melekler de şahitlik ediyor. Zaten Allah'ın şahitlik etmesi, yani bunları bildirmesi yeter. Başka bir şeye gerek yok. Demek ki sevgili kardeşlerim, bütün bu ayeti kerimelerde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin geleceği haber veriliyor. Hazreti Ömer'in de bir ağıtı vardır, bir mersiyesi vardır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiğinde söylemiştir. O da bu hususu dile getiriyor. O mersiyesinde, ağıtında, bu okuduğumuz ayeti kerimelerde geçen hususu Hazreti Ömer dile getiriyor. Müellifimiz diyor ki, Kadı İyaz, Allah ona rahmet eylesin, ve ruviye an Ömer ibn el-Hattab ennehu kâle fî kelâmin bekâ bihin nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme fekâl. Rivayet edildiğine göre Hazreti Ömer, Fahri Alem sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiği zaman şöyle ağladı. Peygamber Efendimiz'e şöyle diyerek ağladı. Bi ebi ente ve ümmi ya Resulallah. Ey Allah'ın Resulü, anam babam sana feda olsun. Sana canım feda olsun. Lekad belega min fadiletike indallah en be'aseke ahiral enbiya ve zekere fi evvelihim fekal ve iz ehezna minen nebiyyine misakahum ve minke ve min Nuhin ve İbrahim'e ve Musa ve İsa ibn Meryem ve ehezna minhum misakan galiza. Anam babam sana feda olsun ey Allah'ın elçisi. Senin Allah katında değerin çok üstündür. Böyle ağlıyor Hazreti Ömer. Şu ayet de bunu göstermektedir. Biraz önce okuduğumuz ayeti kerimeyi okuyor. Biz vaktiyle peygamberlerden söz almıştık. Senden, Nuh'tan, İbrahim'den, Musa'dan, Meryem oğlu İsa'dan, onların hepsinden sağlam bir söz almıştık buyuruyor Allah Teala Hazretleri. Allah Teala seni son peygamber olarak gönderdi. Böyle diyor Hazreti Ömer. Allah Teala seni son peygamber olarak gönderdi. Ama bu ayette senin adını peygamberlerin en başında zikretti. Ve minke senden söz aldık diye bahsediyor. Halbuki Peygamber aleyhissalatü vesselam en sonra gelmiş. Ama Peygamber Efendimiz'e değer verdiği için senden söz aldık diye başlıyor. Allah Teala seni son peygamber olarak gönderdi. Ama bu ayette senin adını peygamberlerin en başında zikretti. Bu durum senin Allah katındaki yüce mertebeni göstermektedir. Hazreti Ömer sözüne şöyle devam ediyor. Bi ebi ente ve ümmi ya Resulallah. Anam babam canım sana feda olsun ya Resulallah. Lekad belega min fadiletike indehu enne ehlen nari yevettune en yekunu etauke ve hum beyne etbaqiha yu'azzabuna yekulun ya leytena ata'na Allah ve ata'na Rasula. Hazreti Ömer ağlamasına devam ederek diyor ki, anam babam sana feda olsun ey Allah'ın elçisi. Allah katında senin değerinin yüce olduğunu şu ayeti kerimeden öğreniyoruz. İşte okuduğumuz ayeti kerime. Cehennemlikler cehennemin tabakaları arasında azap görürken şöyle diyecekler, şöyle diyerek ağlayacaklar. Bunu Ahzab suresinin 66. ayeti kerimesinden öğreniyoruz. Efendim, yazıklar olsun bize. Keşke Allah'a itaat etseydik, keşke peygambere itaat etseydik diyecekler. Cehennem ehli, cehennemde yanarken, ateşin o elim azabını görürken, ah diyecekler, keşke Allah'a inansaydık, keşke Peygamber aleyhisselama inansaydık, itaat etseydik diyecekler. Böylece onlar senin yolundan gitmediklerine pişman olacaklar. Hazreti Ömer böyle diyor ve ağlıyor. Evet. Müellifimiz bu Hazreti Ömer'in bu sözünü de almak istemiş buraya. Ayeti kerimeleri desteklediği için efendim bir sahabi olarak onun böyle ağladığını bize anlatmak için onun sözünü alıyor. Kâle Katâde, tabi'in müfessirlerinden Katâde bin Diâme es-Sedûsî var. Hicri 117 tarihinde vefat etmiş. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den efendim 110 sene sonra, hatta 108 sene sonra vefat etmiş. Demiş ki Katade, innen nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme kale, Nebi-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur: kuntu evvelel enbiyai fil hal ve ahirahum fil bas. Ben peygamberler arasında ilk yaratılanım ve peygamber olarak en son gönderilenim buyurmuştur. Katade bunu naklediyor. Bu hadisi şerifi naklediyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam böyle demiştir: ben peygamber olarak peygamberler arasında ilk yaratılanım ama peygamber olarak en son gönderilenim. Felizalike وَقَعَ زِكْرُهُ مُقَدَّمًا هُنَا قَبْلَ نُوْهٍ وَغَيْرِهِ وَمِنْكَ diye başlıyor ya ayeti kerime, yani önce senden söz aldık filan. Ta Nuh aleyhisselamdan önce, Peygamber Efendimiz'den söz ediyor, onun ismini daha önce zikrediyor. Neden Nuh aleyhisselamdan önce zikretmiş? Katade onu izah ediyor. Diyor ki sözüne devamla, İşte bundan dolayı kainatın efendisi Ahzab suresinin 7. ayeti kerimesinde Nuh aleyhisselamdan ve diğer peygamberlerden önce zikredilmiştir. Çünkü peygamberler arasında ilk yaratılan odur. Peygamber olarak ilk yaratılan peygamber aleyhissalatü vesselam olduğu için ayeti kerimede Allah Teala da onun adını hepsinden önce zikrediyor. Yani ve minke, senden söz aldık diye. Demek ki sevgili kardeşlerim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah katında böylesine yüce bir insan. Onun ruhu bütün peygamberlerden önce yaratılmıştır. Onun için Allah Teala Hazretleri peygamberlerden söz ederken önce Efendimizin isminden bahsediyor. Allah Teala alemlere rahmet olarak yarattığı ve bütün peygamberlere üstün tuttuğu bir peygamberinden, Habibi Ekrem'inden bahsediyor. Kâles Semerkandiyyü, müfessir ve Hanefi fakihi Ebu'l-Leys es-Semerkandî var. Vefatı 373, yani 973 tarihinde vefat etmiş. Demek ki bundan 1000 yıldan daha fazla bir zaman önce yaşamış ve vefat etmiş bir alim Ebu'l-Leys es-Semerkandî. Fî tafdîli nebiyyina sallallahu aleyhi ve sellem li taksîsihî biz zikri kablehum ve huve âhiruhum bâsen. Şöyle diyor Ebu'l-Leys es-Semerkandî: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlerin sonuncusudur. En son gelen peygamberdir. Böyle olduğu halde bu ayette, yani Ahzab suresinin 7. ayeti kerimesinde hepsinden önce zikredilmiştir. Neden? Çünkü o diğer peygamberlerden üstündür de onun için. Diğer peygamberlerden üstün olduğu için Önce onun adı verilmiştir diyor Ebu'l-Leys es-Semerkandi. El-mâna ehezallâhu teâlâ aleyhim el-mîsâka iz ahrecehum min zahri âdeme kezzerri. Müellifimiz diyor ki Kadı İyaz, bu ayetin manası şudur. Allah Teala ruhlar aleminde, yani bezmi eles dediğimiz eles meclisinde bütün insanların zürriyetini Hazreti Adem'in belinden zerreler halinde çıkardı, atomlar halinde çıkardı ve A'raf suresinin 7. ayetinde belirtildiği üzere onlara ben sizin Rabbiniz değil miyim diye sordu. Onlar da evet Rabbimizsin ya Rabbi diye cevap verdiler. Eles bezmi dediğimiz bu ya. İşte o sırada diğer peygamberlerden de Allah Teala bir söz aldı. O söz neydi? Server-i Enbiya'yı peygamber olarak kabul edeceklerdi. Peygamberler Allah Teala'ya böyle söz verdiler. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam benim Habibimdir. Ben onu peygamber olarak göndereceğim. Ona iman edin. Hepsinden söz alıyor. Zamanınıza yetişirse işte ona inanın. Ümmetinize de ona inanmalarından bahsedin. Şu halde Tevrat'ta da Peygamber Efendimiz hakkında bu söz vardı. İncil'de de vardı. Ama Yahudi hahamları ve Hristiyan papazları Efendimiz hakkındaki bu tavsiyeyi kitaplarından çıkardılar. Ve kâle teâlâ tilker rusulü faddalnâ ba'dahum alâ ba'd. Allah Teala Bakara suresinin 253. ayeti kerimesinde şöyle buyurdu. Biz bu peygamberlere birbirinden farklı üstünlükler verdik. Minhum men kellemallahu ve rafa'a ba'dahum derecat. Onlardan bir kısmıyla Allah doğrudan konuştu, bir kısmının da derecelerini yükseltti. Ve ateyna İsa ibn Meryem el beyinati ve eyyednahu bi ruhil kudüs. Biz Meryem oğlu İsa'ya apaçık mucizeler verdik. Böyle buyuruyor Allah Teala. İsa'ya apaçık mucizeler verdik ve onu Ruhul Kudüs ile, yani Cebrail aleyhisselam ile güçlendirdik. Velev şâallâhu maktetelellezîne min ba'dihim min ba'di mâ câethumul beyinât velâkin ihtelefû. Şayet Allah dileseydi, isteseydi, o peygamberlerden sonra gelen insanlar kendilerine bu kadar açık deliller gelmişken birbirleriyle savaşmazlardı. Fakat onlar anlaşmazlığa düştüler. Onlar ihtilafa düştü. İhtilafa düşünce de her şeyi bozdular. Kadı İyaz müfessirlerin bu ayeti nasıl açıkladıklarını şöyle izah ediyor sevgili kardeşlerim. Kâle ehlü tefsir erâde bi kavlihi ve rafa'a ba'dahum derecâtin Muhammeden sallallahu aleyhi ve sellem. Müfessirler şöyle demişlerdir. Allah Teala Bakara suresinin 253. ayeti kerimesinde şu ifadeyi kullanıyor. Bir kısmının da derecelerini yükseltti. Allah Teala yükseltti. Bu ifadeyle Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi kastetmiştir. Müfessirler böyle söylüyorlar. Derecesi yükseltilen peygamber kimdir? Muhammed aleyhisselam. Müfessirler böyle demişler. لِأَنَّهُ بُعِسَ اِلَى الْاَحْمَرِ وَالْاَسْوَدِ. Çünkü o Muhammed aleyhisselam bütün insanlara gönderilmiştir. وَاُحِلَّتْ لَهَا الْغَنَائِمِ. Diğer peygamberlere ganimet helal kılınmamıştı ama ona helal kılındı. Ganimet neydi? Savaşlarda düşmandan alınan esirler, değil mi efendim? O demektir. Yani Müslüman olmayan kimselerden alınan mal ve esire ganimet diyoruz. Ganimetler daha evvel diğer peygamberlere haram kılınmıştı. Ganimet alamazlardı. Ama Peygamber Efendimiz'i helal kılın. İlk defa. Efendimiz'in pek çok üstünlükleri var da onlardan bazısını zikrediyor. Ve zaharat ala yedeyhil mucizat. Peygamber aleyhissalatu vesselamın eliyle pek çok mucize meydana gelmiştir. İnkar edenler varsın etsinler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem pek çok mucize göstermiştir. Ve leyse ahadun minel enbiyai u'tiye fadileten ev kerameten illa ve kad u'tiye Muhammedun

vermişse Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme de aynı özelliği vermiş, aynı mucizeleri ona da göstermiştir. Kâle bâduhum, bazı müfessirler şöyle demişlerdir: ve min fadlihi ennallâhe teâlâ hâtabel enbiyâe bi esmâihim. Fahri Cihan Efendimiz'e verilen üstünlüklerden biri şudur: Allah Teala Kitab-ı Kerim'inde diğer peygamberlere adlarıyla hitap etmiştir. Ya İbrahim, ya Nuh, ya Musa diye hitap etmiştir. Ve kâle, ya Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelince, fe kâle ya eyyühen nebiyyü ve ya eyyühen resûl. Ya Muhammed hiç geçmez Kur'an-ı Kerim'de. Ey Nebi, ey Resul, Allah Teala'nın ona verdiği değeri göster. Ve hakem es-Semerkandiyyü anil kelbiyyi fi kavlihi Teala, müfessir ve fakih Ebu'l-Leys es-Semerkandi, Saffat suresinin 83. ayeti kerimesinde geçen bir ifadeyi İbn-i Sahip el-Kelbi'den naklediyor. Ayet şöyle: İbrahim de onun izinden gidenlerdendi. İbrahim de onun izinden gidenlerdendi. Kimin izinden gidenlerdendi İbrahim? Bu ayeti kerimeyi tefsir ederken bu İbn-i Sahip el-Kelbi bir görüşü naklediyor. Şöyle diyor: bu ayetteki onun zamiriyle efendim ve min şiatihi diyor ya, ve min şiatihi derken oradaki zamir ile Muhammed kastedilmiştir diyor. İbrahim de onun izinden gidenlerden. Yani dede, büyük dede kimin izinden gidenlerden? Muhammed aleyhissalatu vesselam'ın izinden gidenler. Çünkü en önce yaratılmış peygamber o ya. İnne min şiati Muhammedin le İbrahim'e ey ala dinihi ve minhacihi. Bunun anlamı, yani İbrahim de Muhammed'in milletindendi ne demek? Yani onun dini ve yolu üzerindeydi demektir. Muhammed aleyhissalatu vesselam'ın dini, yolu üzerinde. Yani hepsi, bütün peygamberlere gelen dinin adı neydi sevgili kardeşlerim? İslam. Hazreti Nuh'a hangi din geldi? İslam. Hazreti Adem'e hangi din geldi? İslam. Hazreti İsa'ya? O da İslam. Hazreti Musa'ya? O da İslam. Ama tutmuşlar Musevilik demişler. Hristiyanlık demişler. Onların aslı ne? İslam. Hepsine aynı din gelmiştir. Başka din değil ya. Peki. Ey min şiati Muhammedin le İbrahim'e ey ala dinihi ve min hacihi. Bunun anlamı, yani İbrahim de Muhammed'in milletindendi. Onun dini ve yolu üzerindeydi. Ve ecazehul ferra'u ve hakâhu anhul mekki. Arap dili ve tefsir alimi Ferra, ki Hicri 207 miladi 822 tarihinde vefat etmiş bir dil alimidir. O da bu görüştedir. Bu bilgiyi kıraat alimi Mekki bin Ebi Talip'ten Talip vermiştir. Efendim, yani Ferra'nın bu görüşte olduğunu kıraat alimi Mekki bin Ebi Talip nakletmiştir. Vekil el muradu Nuhun aleyhisselam. Bazı müfessirler ise İbrahim de onun izinden gidenlerdi ayetindeki ve min şiatihi, onun zamiriyle Nuh aleyhisselamın kastedildiğini söylemişlerdir. Yani ayetin manasının İbrahim de Nuh'un izinden gidenlerdendi demek olduğunu söylemiş bazı kimseler. Demek ki bazı kimseler de diyorlar ki hayır, oradaki zamir efendim İbrahim aleyhisselam Muhammed aleyhissalatu vesselama gidiyor. İbrahim de Muhammed'in milletindendi manasına geldiğini söylemişler. Sevgili kardeşlerim, biz buralarda neyi görüyoruz? Elhamdülillah bu 7. fasıl da bugün bitti çok şükür. Önümüzdeki ders yeni bir fasla başlayacağız. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yüceliğini, üstünlüğünü görüyoruz. Allah Teala'nın onu diğer peygamberlere üstün tuttuğunu görüyoruz. Biz işte böyle bir peygamberin ümmetiyiz elhamdülillah. Allah Teala bizi Nuh aleyhissalatu vesselam'ın ümmeti yapabilirdi. O tufanı görebilirdik.

0: Gemiye binenlerden olurduk inşallah. Binenlerden olmayabilirdik de Allah göstermesin. Hazreti Nuh'un oğlu binmedi nitek. Değil mi? Hazreti İbrahim'in zamanında gelebilirdik. Hazreti Musa'nın, Hazreti İsa'nın zamanında gelebilirdik. Ama Allah Teala tuttu bizi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a ümmet yaptı. Bize verdiği şerefi, değeri lütfen düşünün. Üzerinde dikkatle düşünün. Ya Rabbi, ben değersiz bir kulumum ama sen bana öyle bir lütufta bulundun, öyle bir iyilik yaptın ki ya Rabbi, Habibim dediğin, alemlere rahmet olarak gönderdim dediğin peygambere ümmet yaptın. Ona gönderdiğin en büyük kitap şimdi benim elimde, okuyorum elhamdülillah. Güzel kardeşlerim, bunu Allah Teala söyledi herhalde, söyletti. Kur'an-ı Kerim'i okumayı bilmeyen kardeşimiz varsa lütfen en kısa zamanda öğrensin ve desin ki ya Rabbi, hiçbir peygambere gönderdiğin kitap daha sonra devam etmemiştir. Yok olmuş, kaybolmuş, gitmiştir. Yahudilerin elinde Tevrat var gibi ama kaçta kaçı Tevrat'ın acaba? Beşte biri mi, onda biri mi? Vardı. Çünkü her devirde bozmuşlar. Bu ya İncil bugün geldi ama kaçta kaçı Allah Teala'nın gönderdiği ayeti kerimedir? İçlerinde acaba Allah Teala'nın gönderdiği ayet var mı? Bu olabilir. Olabilir ama o kadar bozmuşlar ki böyle konuşmak mecburiyetinde kalıyoruz. Ama bizim Kur'an-ı Kerim'imiz tek noktası değişmeden günümüze kadar gelmiştir. Kur'an-ı Kerim'i elinize alın ve deyin ki ya Rabbi, senin bu kitabın bir noktası değişmeden geldi ve senin kelamını ben hem elimde tutuyorum hem okuyorum. Hem de mealini okuyorum ve bana ne dediğini anlıyorum. Ya Rabbi, sen bana ne büyük lütufta bulundun. Böyle diyelim güzel kardeşlerim. Bu büyük lütfu hep hatırlayalım. Muhammed ümmetinden olmanın şerefini tadalım. Kitab-ı Kerim'imizi elimize alarak, okuyarak, onun manasını anlayarak, yani mealinden okuyarak, vaktiniz varsa tefsirinden okuyarak ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şerifleri bildiğiniz gibi Kur'an-ı Kerim'in tefsiridir. O hadisi şerifleri okuyarak da Kur'an-ı Kerim'in tefsirini okumuş olursunuz. Evinizde, eşinizde, çocuklarınızla birlikte mutlaka haftada birkaç gün, hiç değilse 3 gün, olmazsa bir gün Riyaz-ı Salihin'i açın efendim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şeriflerini okuyun ve böylece Kur'an-ı Kerim'in tefsirini de okumuş olursunuz. Ama Kur'an-ı Kerim'i her gün okuyun. Kur'an-ı Kerim'den her gün bir cüz okumak en idealidir. Okuyamazsanız yarım cüz, 10 sayfa okuyun. Okuyamazsanız hizip dediğimiz 5 sayfa okumaya gayret edin. Ama bir sayfadan daha az okumayın. Mutlaka her gün Kur'an-ı Kerim'i okuyun. Allah Teala ile böylece irtibat kurmaya gayret edin. Yüce Rabbim hepimizden razı olsun. Hepimizi salih kullarından eylesin. Hepimizin ahlakımızı güzelleştirsin. Sıkıntı içinde bulunan bütün kardeşlerimize Rabbim yardım eylesin. Hasreten Filistin'de, Suriye'de, Mısır'da, Irak'ta, Doğu Türkistan'da, Arakan'da, dünyanın başka yerlerinde kafirlerin zulmü, zalimlerin zulmü altında inleyen kardeşlerimize Rabbim muin ve muzahir olsun. Amin ve elhamdülillahi Rabbil alemin. El-Fatiha.
1: Kıymetli dinleyenler, Bilmemiz Gerekenler adlı programıyla Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'i dinlediniz.

0: Özel FM. Daha söyleyecek çok sözümüz var.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Ardıç Eğitim Kurumları, yalnız değilsin, seni anlayan bir okul var. 10. yılımızda hem akademik hem de her geçen gün büyüyen ve gelişen eğitim olanaklarımızla sizlerle birlikte olmaktan mutluyuz. Biz sizinle güzeliz. Mutlu Çocuklar Akademisi, doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul, senin okulun.
3: Her model, Bay Bayan çanta ve aksesuar çeşitlerimizle Beyazıt'ta hizmetinizdeyiz. Talha çanta ve aksesuar 0533 815 3103.
4: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
5: İstanbul'un her bölgesinde arsalarınız kat karşılığı değerlendirilir. Ravza İnşaat 0535 594 0102.
6: Nerede olursanız olun, bir tıkla bir cana umut olun. Sınırları aşan iyilik hareketine siz de katılın. İyiliğin dijital kapısı valide.org.tr. İyilik bekletmeye gelmez. Hemen ziyaret edin. Valide İnsani Yardım Derneği.
7: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da. 33 Mersin Yöre El Yapımı acılı ve acısız şalgam suyu satışlarımız, beşlik, birlik ve tek içimlik ambalajlar olarak toptan ve perakende satışlarımız mevcuttur. Şalgamcı Aydın 0537 747 36 61.
8: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 1237 npmobilya.com.
9: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132. Umutkervanı.org.tr.
10: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
11: Damacana sulara harcadığınız para bütçenizi mi sarsıyor? Neden kendi suyunuzu kendiniz üretmiyorsunuz? Tamamen yerli, 7 aşamalı, 8 ve üzeri pH değerine sahip yumuşak ve bol mineral takviyeli arıtma cihazlarımızla tanışmanın tam zamanı. Boğaziçi Yüksek Su Arıtma Teknolojileri 0532 494 71 52.
12: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com.
13: Günlük hayatımıza rehberlik edecek başucu niteliğinde bir eser. Merhum Hasan Karakaya Hoca Efendi'nin kaleminden fıkhi meseleler, isteyene termoderi, isteyene dayanıklı sıvama cilt seçenekleriyle sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki kampanya fiyatını kaçırmayın. Sipariş için nebevikitap.com. Detaylı bilgi için 0543 654 4663.
14: Desibona, giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
15: Göçük uzmanı, boyasız göçük düzeltme, gocukuzmani.com, telefon 0212 286 0612, Maslak.
16: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
17: GİMDES güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
18: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
1: Reklamları dinlediniz.
19: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
20: Saat 16. Özel FM hayırlı günler diler.
21: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 125-126. Firavun'un büyücülerinin Müslüman olduktan sonraki duası. Onlar şöyle cevap verdi:
1: İyi ya, biz de Rabbimize kavuşmuş oluruz. Çünkü sen sadece bize ulaşır ulaşmaz Rabbimizin ayetlerine inandık diye bizden intikam alıyorsun. Rabbimiz, sabır yağdır üzerimize ve Müslüman olarak canımızı al.

0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. متفق عليه.
1: Abdullah İbnül Amr İbnül As radıyallahu anhuma rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Müslüman diğer Müslümanların elinden ve dilinden emin olduğu kişidir. Muhacirse Allah'ın yasakladıklarından hicret eden kişidir. Muttefekun aleyh. Vasayen nubuvveti
2: lil muttakin. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

İki de bir kurşun sesi, habercisi şehadetin. Allah için cihad etmek zirvesidir amellerin. Belki de bir kurşun sesi, habercisi şehadetin. Allah için cihad et.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Kur'an'ın mucizelerini biliyor musunuz? Ancak 20. yüzyılda keşfedilen bazı bilimsel gerçeklerin 14 asır önce Kur'an'da bildirildiğini, Kur'an'da geleceğe dair haberler verildiğini ve bunların hepsinin gerçekleştiğini biliyor musunuz?
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM.
3: Özel FM.
4: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
5: Gün geçmiyor ki direksiyon başında uyuyanların, hatalı sollama yapanların, alkollü içki etkisinde araç kullananların, sokak arasında yarışanların sebebiyet verdikleri trafik kazalarında tertemiz kalpli, gözlerinden ışıklar saçılan, adeta biz geleceğiz, biz yarınların büyükleri gençliyiz diyen çocuklarımız, canlarımız. Her çocuk bir çiçektir. Çiçekler hiç solmasın.
2: Özel efendim, 103.2

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
2: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
0: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
3: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
0: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
4: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
1: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
5: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2+1, 3+1, 4+1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
6: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87
8: Ardıç Eğitim Kurumları, Kur'an-ı Kerim, Siyer, Dini Bilgiler, Robotik Kodlama, Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersleri, Akıl Oyunları Dersi, Tarım Dersleri ve Yabancı Dil Eğitimi olarak hem İngilizce hem de Arapçayı aynı anda sunan okul. Birebir öğrenci ve gelişim takibi. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51 Senin okulun.
0: Reklamları dinlediniz.
9: Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555 977 9013 0555 977 9013

0: Kıymetli dinleyenler, Tevhid Dersleri programıyla Abdullah Daiz sizlerle.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin, ve lâkibetu lilmuttakîn, ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammedin, ve âli ve sahbi ecmaîn, emmâ ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Değerli kardeşler, geçen sohbetimizde Nur suresinin 54. ayet-i kerimesinin mealen arz etmiş Allah'a ve Resulüne itaat meselesini gündeme getirmiş idik. De ki Allah'a itaat edin, Resul'a itaat edin. Eğer yine yüz çevirirseniz artık onun, yani peygamberin sorumluluğu kendisine yüklenmiş, sizin sorumluluğunuz da size yüklenendir. Eğer ona itaat ederseniz hidayet bulmuş olursunuz. Resul'e düşen apaçık bir tebliğden başkası değildir. Ve yine Rabbimiz Allah Azze ve Celle'nin kendisine itaat eden kullarına bağışlayacağı nimetleri gündeme getirmiş idik. Ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ebu Derda radıyallahu teala anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam bana şu 9 şeyi tavsiye etti. Resulullah aleyhissalatü vesselamın tavsiyesi ümmet için emir niteliğindedir değerli kardeşler. Yani Resulullah aleyhissalatü vesselam tavsiye etmiştir. Yapsak da olur, yapmasak da olur ifadesi Resulullah aleyhissalatü vesselamı anlamamak veya ona karşı olan vazifemizi yerine getirmemek demektir. Aleyhissalatü vesselamın tavsiyesi emir niteliğindedir. Mutlaka ümmet onu yerine getirmesi lazım. Evet, bir farziyet, bir vacibiyet söz konusu olmamakla beraber, gerçi Resulullah aleyhissalatü vesselamın sünnetinden olan ya da emirlerinden olan bazı meselelerin vücubiyet, yani vaciplik gündeme getirdiğine dair müştehitlerimizin ifadeleri var. Elbette ki bir müştehidimize göre vacip iken diğer bir müştehidimizin nezdinde de sünnettir. Ama hem vacip hem sünnet ümmet için aleyhissalatü vesselama karşı ki vazifelerinden dolayı mutlaka imkanlar nispetince yerine getirilmesi gerekli. İmkanlar nispetince diyoruz. Bir kişi dünya hayatında bazı meseleleri gündeme getirip benim buna imkanım yoktur diyebilir. Ama eğer gerçekten de iman etmişse ki ahirete, onun veya bir kişinin iman etmemesi ahiretin varlığından dolayı herhangi bir şüphe gündeme getirmez.
2: Dinlemekte olduğunuz program Ezan-ı Muhammediye'den sonra devam edecek.

0: Kayser FM. Dinlemekte olduğunuz program devam ediyor.
1: Mümkündür ki insanların çoğu ahirete, yeniden dirilmeye, hesaba, cennete, cehenneme, varlıkların hakikat oluşuna iman etmemiş, itibar etmemiş olabilir. Onların o şekilde davranması hakikatin yokluğunu gündeme getirmez. Onlar inanmamışlardır. İnanıp inanmamaları kendileri ilgilendirir. Ama bir mümin iman eder ki ahiret mutlak varlığı gerçek bir durumdur. Kesinlikle bunda bir şüphe yok. Ha, dünyadayken insanlar birbirlerini ikna edebilirler. İnandırabilirler. Kandırabilirler. Kandırma ayrı mesele, aldatma ayrı meseledir. Kandırma ikna etmektir. Ona kanması. Hani ne denir? Su içildikten sonra ya bir bardak daha içer misin? Çok teşekkür ederim. Kandım. Yani artık suya doymuş olduğunu ifade eder. Doyum noktasına geldiğin, kandırma da budur. İkna etmedir. Aldatma ayrı bir mesele. Gerçi kandırmayla beraber aldatma da gündeme geldiğini çoğu zaman görüyoruz maalesef. Bunun için dünyadayken muhataplarını kandırabilir, ikna edebilir. Onlar demek ki böyleyse

satın alınmıştır. Şu anda, bu asırda, bu çağda yaşayan insanlar aslında çok daha kolay bir şekilde ahirete iman edebilirler. Elbette ki etmek isterlerse. Bakın kendi elleriyle yapmış oldukları oyuncaklar dahi. Kameralar, bilgisayarlar, cep telefonları ya da Allah'la hudut yarıştıracak durumda zekasız zekayı gündeme getirdiler. Yapay zeka diyorlar. Bak hiçbir şey gözden kaçmıyor. Her şey kayıt altında. Kendi elleriyle yapmış oldukları oyuncaklarda dahi her şey kayıt altındayken Allah Azze ve Celle kulunun sağ omzuna, sol omzuna yerleştirmiş olduğu vazifeli melekler nasıl kaçırabilirler ki kulun amelinden olan şeyleri? Ve ahiretten defterler açıldığından kulun diyeceği bu: eyvah, hiçbir şey noksan olmadan her şey kayıt altına alınmış. Bunun farkına varan, buna inanan mümin kendisini otokontrola alır ve o mümin kamilleşmiş olan bir mümindir. Devamlı iyiliklerden, hayırdan, güzelliklerden yana. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine tabi olmuş, emrine tabi olmuş, tavsiyelerine tabi olmuş ve Allah Azze ve Celle'nin kitabını Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetindeki uygulaması ölçüsünce yaşamaya gayret etmiş. İşte Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bana 9 tavsiyede bulundu, 9 emrini gündeme getirdi, bana buyurdu ve elbette ki Ebu Derda gibi bir şahsiyet radıyallahu teala Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın emrine, tavsiyesine mutlaka itaatkar olarak tabi olmuştur. Allah'a itaat edin, Resul'e itaat edin emri mutlaka Ebu Derda gibi ashab-ı kiramın bütününde, elbette ki ashab-ı kiramın içinde ehli nifak olanlar da vardı. Belli olanlar zaten ortaya çıkmıştı. Olmayanlar da çok gizliydiler. Bundan dolayı biz ashab-ı kiram dediğimiz vakit elbette ki münafıkların ya da daha sonra irtidat etmiş olanların ayırmak kaydıyla meseleyi gündeme getiriyoruz. Ebu Derda'ya Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın tavsiyesi ve emri her ne kadar Ebu Derda'ya yapılmış ise bu hepimiz için geçerlidir. Yani ümmetin bütün fertleri için, erkek olsun, kadın olsun, Allah Azze ve Celle'nin muvahhid, mümin, Müslüman kulları için geçerli. Aleyhissalatü vesselam bir kişiye tavsiye eder, vasiyet eder, emreder. Bu öyle bir emir ki bütün ümmeti bağlayıcı. Hepsi için geçerli. Onun için efendim Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sadece Ebu Derda için bunları beyan etti söz konusu değil. Okuyoruz. Paramparça doğransan veya ateşte yakılsan bile Allah'a hiçbir şey ortak koşma. Sadece Ebu Derda için miydi? Hayır. Ümmetin bütün fertleri için. Paramparça doğrulsan, doğrasalar seni veya ateşte yakılsan bile Allah'a hiçbir şeyin ortak koşma. İkincisi, kasıtlı olarak farz namazı terk etme. Zira namazı kasıtlı olarak terk eden kimse üzerinde Allah'ın korumasını kaldırmış olur. Allah onun üzerinden korumasını kaldırır. Bile bile namazı terk ediyorsan onun üzerinde artık Allah'ın koruması söz konusu değil. Allah kulunu korur.
Sadece

0: Ona kul olmuş olan müminleri korur. Müminler Allah'a karşı vazifelerini gerçekleştirmiş olurlarsa Allah Azze ve Celle o kulları korumuş olur. Demek ki kasıtlı olarak farz namazın terki söz konusu olamaz muvahhid bir müminde. Milyonlarca insan var, diyorlar ki biz Müslümanı zaman namaz kılmıyorlar. Onların dilleriyle ifade etmeleri onları kurtarıcı değil. Kalplerini bilmiyoruz. Kalp bizim için gizlidir, gayiptir. Bundan dolayı kalbindeki niyetin, anlayışın asla tarafımızdan bilinecek bir mesele değil. Aleyhissalatü vesselamın buyurması da buydu. Ben kalpleri yarmaya, karınları deşmeye gönderilmedim. Zahirde nasıl görünüyorsa. Şimdi ben Müslümanım demek veya ben de Müslümanlardanım, müminlerdenim demek bir iddiadır. Bu iddia ispat ister. Diliyle ifade ettiğini haliyle ispatlaması lazım. Dil iddia makamıdır. Hal ise ispat makamıdır. Eğer hal ile dil örtüşmüyorlarsa bilinsin ki burada bir yanlışlık var, bir noksanlık var. Ya da bir ihanet var, bir nifak var. Münafıklar dilleriyle Müslüman olduklarını söylüyorlar. Ama halleriyle bunu ispat edemiyorlar. Bugünkü insanların durumuna baktığımızda çoğu bu şekilde olduklarını görüyoruz. Cehaletlerini gündeme getirin, ihanetlerini gündeme getirin. Hangi konuda nasıl olursa olsun sonuç değişmez. Ya bunlar cahil bırakılmışlardır diye birisi iddiada bulunabilir. Cahil bırakılmışlarsa gidin bu insanları bilgilendirin. Eğer bilgilendirme serbest ise, yasaklanmamış ise ama insanları İslami yönden bilgilendirilme meselesi gündeme geldiğinden bakıyorsunuz ki mevcut gayri İslami düzenler bunu yasaklıyorlar. Hatta öyle ki yasa dışı örgütsel faaliyet olarak kabul ediyorlar. Akide konusunda, amel konusunda, amel dediğiniz vakit günde beş vakit namaz değil. Hayatın bütünü amelidir. Önce akide bir mesele gündeme gelir, sonra ameli mesele ortaya çıkar. Ameli mesele yönetimden tutun yargıya, yasamadan tutun yürütmeye ya da ekonomiden tutun eğitime kadar. İnsanları bilgilendirme. Bakın bir yanlış gidiş var. Siz kendinizi İslam'a mal ediyorsunuz. Ben de Müslümanım diyorsunuz. Ama bir Müslümana düşen işte ayeti, işte hadisi, İşte sünneti, işte ehli sünnet müştehitlerin, içtihatların bütünüyle. Bakın bakalım, ey kendini İslam'a nispet edenler, gerçekten hayata bakın. Önce kendinize bakın, kendinizi kontrol altında tutun. Ailenize bakın, komşularınıza bakın, ticaretinize bakın, alışverişinize bakın, yönetiminize bakın. Acaba gerçekten senin, ben Müslümanım, İslam'a dahil ne varsa kabul ediyorum an uyuyor mu? Dolayısıyla mesele namaz kılma dediğimiz vakit sadece günde beş vakit namaz hadisesi değil elbette. Hayatın bütünü. Büyüklerin ifadesiyle daimi namazın gündeme gelmesi. Sadece namazda Allah'ın huzurunda olduğunun farkına varılması değil elbette. Hayatın bütününde. Cibril hadisini hatırlayın. Cebrail aleyhisselam insan kıyafetiyle geldi. Sahabe arasında Resulullah sellem'e onlara dinlerini öğretmek üzere. Aleyhissalatü vesselamın beyanıydı. O Cebrail idi, size dininizi öğretmeye geldi. Bana imandan bahset, imanın 6 ilkesi Resulullah tarafından beyan edildi. Bana İslam'dan bahset, İslam'ın 5 ilkesi Resulullah aleyhissalatü vesselam tarafından beyan edildi. İkisinde de Cibril aleyhisselam Resulullah aleyhissalatü vesselam'ı tasdik etti. Evet, o öyledir. Sonra dedi ki ya Muhammed, bana ihsandan bahset. İhsan nedir? Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki Allah'ı görüyormuş gibi ibadet etmendir, yaşamandır. Müminin hayatının hep her şeyi ibadettir eğer itaat ederse. Eğer Allah'a ve Resulüne itaat ederse müminin hayatının her şeyi ibadettir. İbadet diğer bir manayla itaattır. Ha tabi Resulullah sellem'e ibadet meselesi gibi anlaşılmasın. İbadet sadece Allah'adır. Allah'adır. Diğer bir manası itaattır. Resulullah aleyhissalatü vesselam'a itaat etmek de Allah'a ibadettir. Resulullah aleyhissalatü vesselam'e ibadet değil, haşa. Resulullah'a itaat etmek Allah'a ibadettir. Çünkü Nisa suresinde defaten ifade edilmiştir. Rabbim buyurdu ki Resul'e itaat eden gerçekten Allah'a itaat etmiştir. Çünkü Allah emrediyor Resul'e itaat edin. Resul'e itaat edilince Allah'ın o emrine itaat edilmiş olur ki bu Allah'a ibadettir. Dolayısıyla ihsan Allah'a görüyormuşsun gibi ibadet etmendir. Sen Allah'ı görmüyorsan Allah seni görmektedir. Bu şekilde yaşamak gerçekten Allah'a itaat, Allah'a ibadettir. Namaz da odur. İki namaz vakti arasında namazdaymış gibi itaatin gündeme gelmesi lazım. O zaman namaza itaat edilmiş olur, riayet edilmiş olur. Çünkü namaz mümini bütün fahşadan alıkor. Bütün kötülüklerden, haramlardan alıkor. Sabah namazında Allah Azze ve Celle'ye söz veriyor. Namazı gerçekten de ilkelerine riayet edilerek kılan kişi Rabbi Allah'a söz veriyor. Yalnız sana itaat ederiz. Yalnız sana ibadet ederiz. Namazdan sonra işinin başına gidecek. İşçiyse, işverense, esnafsa, sanatkarsa, zanaatkarsa kendinin durumu, rızkını temin edecek. Elbette ki helal rızık olmak kaydıyla. Acaba işgal edilen İslam topraklarında küfür ve şirk adına hükmeden düzenlerde helal rızık kalmış mıdır? Her şeyleri harama ayarlanmış, her şeylerinde faiz olan, her şeylerinden, kazançlarından İslam iktisadına uymayan, aleyhinde olan, Allah'ın haram dediği, yasak dediği, yanlış dediğim şeylerle iştigalde. Acaba helal bir rızık kaldı mıdır ki insanlara diyelim evet gerçekten sizler için bu şekilde davranıldı. Bu olmayacak şeydir. Hayata bakıyoruz. Hayat ile İslam örtüşmüyor. Yaşanan hayat İslam'ın dışında başka düzenlerin ilkeleri çerçevesinde kararlaştırılmış ve düzenlenmiş bir durumda. Helal rızkın olup olmayışı ayrıca düşünülmesi lazım. İnsanlara bunu gündeme getirdiğimizde ne yapalım kardeşim? Elimizde herhangi bir imkan yok deniliyor. Bir de bakıyorsunuz ki şu iş yerinde, bu iş yerinde grev var. Koca bir levha görüyorsunuz. İşçiler bir araya geliyorlar, sendikalaşıyorlar, birlik beraberliği gündeme getiriyorlar. İşverene diyorlar ki bizim maaşımızı arttır. İşveren diyor ki buna imkanım yok. O halde biz de greve gidiyoruz. Bir seneye yakın grevlerin devam ettiğini görüyoruz. Aylarca dediğimizde abartmış değiliz. Bakın birlik beraberlik oluyorlar. Sadece maaşlarından şu kadar istedikleri bir rakam var. Sonra ortaya bir rakam konuluyor. O indiriyor, öbürü yükseltiyor derken ortada buluşuyorlar. Bak güç var, kuvvet var. Esnaflar da bir araya geliyorlar ve o birlik beraberlikleriyle dernekler kuruyorlar. Bir araya geliyor dernekler, federasyon oluyor. Federasyonlar bir araya geliyor, konfederasyon oluyor. Ticaret borsaları, ticaret odaları, bunlar hep birlik beraberliği içinde oluyor. Peki bunlara birlik beraberlik gündeme getirecek imkanları var da ben Müslümanım diyenler Allah Azze ve Celle'nin rızasına uygun bir birlik beraberliğe gelince niçin hiçbir imkanımız yok diyorlar. Kaldı ki gerçekten müminler olarak, Müslümanlar olarak, muvahhidler olarak bu birlik ve beraberlik gündeme getirecek olurlarsa yardımcıları alemlerin Rabbi Allah Azze ve Celle'dir. Onlara nice imkan kapıları açar. Bakın Talak suresinde Rabbim buyurdu ki Allah'tan gerçekten korkanlar, Allah'tan korkan elbette ki Allah'a itaat eder. Dolayısıyla Allah'tan korkanlar, Allah'a itaat edenler, Allah Azze ve Celle onların hesaba katmadığı bir yerden onları rızıklandırır ve onlar için bir kurtuluş yolu açar. Dünyalık meseleler gündeme geldiği vakit öyle bir dünyalık ki helal konusundan dolayı yüzde şu kadarı helal olmayan dünyalıklar için haramlarla bulanmış, faizlere bulaşmış, doğru olmayan batıl yollardan kazançlar gündeme gelmiş, böyle dünyalıklar için hemen bir araya geliyorlar, birlik beraberliklerini kuruyorlar, kreve gidiyorlar, kepen kapamaya gidiyorlar. Ama Allah Azze ve Celle'nin dini İslam gündeme gelince ya da Allah'ın rızası gündeme gelince hepsi Medine fakirleri haline geliyor. Büyüklerin ifadeseliği böyleydi. Medine fukarası. Allah'ın bu ümmete vermiş olduğu imkanların kullanılması Allah'ın rızasına uygun itaat meselesinde kullanılması gündeme gelince böyle fıkaralıklar ortaya çıkıyor. İşte o zaman zillet bir hayat gündeme geliyor. Bugünlerde olduğu gibi. İki namaz arasındaki vakitte namazdaymış gibi hareket edilmesi lazım. İbadet bu. Namazdayken Allah'ın huzurundan Allah'a söz verilir, fatihalar okunur, zamm-ı süreler okunur, tahiyalar okunur, salavatlar gündeme gelir. Namazdan dağıldıktan sonra namazın iptal edecek ondan elde edilen sevaplar, eğer gerçekten namaz kılınmış ve sevabı hak etmişsen sevabı yok edecek hal, hareket, tavır, ameller gündeme geliyor. Rabbimiz mutlaka doğru buyurdular. Namaza riayet edilecek olursa, gerçekten namaz eda edilecek olursa bütün kötülüklerden, bütün haramlardan, bütün günahlardan alıkor. İki namaz vakti arasında da namazdaymış gibi Allah'a itaat edilecek olursa. İslam bu. Hristiyanlık ve Yahudilik gibi değil, haşa. Bir Yahudi haftanın 6 gününde dilediğini yapıyor. 7. gün olan cumartesi günü Yevmül Sebt'te havralarda toplanıyorlar. Kendilerince bir ibadet töreni gündeme getiriyorlar. Sen sağ ben selamet dağılıveriyorlar. Tabi işgal altındaki İslam topraklarında maalesef cuma namazları da bu hale getirildi. Elbette ki cuma namazı nedir, ne değildir, şartları nedir, ilkeleri nedir, vücub şartları, sıhhat şartları, bunun çok iyi gündeme getirilmesi lazım, öğrenilmesi lazım. Her ibadet öyle, hasreten cumadan bahsettik, cuma namazı. Sıhhat şartları gündeme gelince kula, yani iman etmiş olan bir kula veya kullara Allah'ın farz kılmış olduğu ibadet, onun işlenmesi kulun üzerine farz olur. Şartları gündeme gelince. Mesela yatsı vaktinde, ki namaz bize farzdır. Müminlere, muvahhidlere günde 5 vakit namaz farzdır. Yatsı namazının ya da akşam namazının vaktinde sabah namazı kılsak ne olur? Bize farz kılınmıştır. Nasıl olsa ameller niyetlere göredir. Ki piyasada öyle söyleniyor. Elbette ki ameller niyetlere göredir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek hadisini iyi anlamak lazım. Yoksa iyilik niyetiyle kötülük yapmak, helal niyetiyle haramlarla uğraşmak, benim niyetim helal, işlediğin haram. Ameller niyetlere göredir. Bu Resulullah Sellem'e iftira ya da kapkara bir cehalet, koyu bir cehalet ya da korkunç bir ihanet. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisini gündeme getirip ya cehaleti ortaya koymak ya da ihaneti ortaya koymaktan başka bir şey değildir. Ameller niyetlere göredir. Hele hadisin bütününü oku. Vurut sebebine bak. Ondan sonra konuşmayı gündeme getir. Ameller niyetlere göredir. Niyetin de temiz olacak, sahih olacak, amelin de. İkisi örtüşecek. Niyetin iyiyse amelin de iyi olacak. Niyetin faydalıysa amelin de faydalı olacak. Dolayısıyla namazı eda etmiş olan insan namazın şartlarına riayet edecek olursa, biraz önce okuduğum Fatiha'da yalnız sana ibadet ederiz dedin. Yalnız sana ibadet ederiz, yalnız sana itaat ederiz. Şimdi bak bakalım, işin başına vardın, dükkanının başına vardın, şirketin başına vardın ya da eğer memursa, müdürse, şefse, neyse, dairenin başına vardın, gittin, oturdun koltuğuna, sandalyene, şu anda kime itaat edeceksin? Kime itaat ediyorsun? Biraz önce dedin Allah'a söz verdin. Demek ki namazda Allah'a verilen söz, namazın dışında kullara kul olma meselesi. Bu nasıl söz vermedir? Günde kaç defa sözünden vazgeçmedir? Bundan dolayı namaza riayet edilecek olursa önce kesinlikle şirk koşulmayacak. şirk koşulmayacaktan maksat mağlubunuzdur. Hayatın bütününde Allah Azze ve Celle'nin hükmüne tabi olmak, onun hükümlerin dışında kulların koymuş olduğu Allah'ın hükmünü red eden ilkelere, hükümlere, yasalara tabi olmamak. Allah'ın yerine hayatı yönlendirici, hükümleri gündeme getiren batıl düzenlerin yasalarına tabi olmamak. Allah'a itaat budur. Mekke'deki müminlere bakın, aleyhissalatü vesselamın 13 yıllık Mekke hayatında onlar niçin o kadar işkenceye tabi edildiler? Laik, demokratik, şirk ve küfür devleti, düzeni olan Mekke'nin yasalarına, ilkelerine tabi olmadıkları için, reddettikleri için. Biz Allah Azze ve Celle'nin kullarıyız. Allah'tan başka hiç kimseye itaat etmeyiz. Ve Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın Resulüdür, Nebisidir. O Allah'tan aldığı vahyi bize beyan etti. Biz de onu kabul ettik. Dolayısıyla hiç kimse bizim üzerimizde yasama hakkına sahip değil. Biz Allah'ın ilkelerine tabiiz, hükümlerine tabiiz dedikleri için mevcut laik, demokratik Mekke şirk devleti tarafından cezalandırılıyorlardı. Günümüzün tabiriyle yasa dışı örgütsel faaliyetler gündeme getiriyorlardı. Onların başında reisleri, başkanları, örgütün kurucusu, sevk ve idare eden de Resulullah Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Aleyhisselatü Vesselam'a da işkence uygulandı. Diğer müminlere işkence ettiler. Kimini şehit ettiler, kiminin bedeni olarak gözleri çıkarıldı, kolları kırıldı. Bu şekilde işkence altında birçokları çok eziyetler gördüler. Ne diyorlardı? Kesinlikle hiç kimsenin malında, mülkünde gözleri yoktu. Kıyamete kadar da hiçbir müminin başkasının malında gözünün olmadığı malum. Olamayacağı da. Allah'ın verdikleri nimetlerle kafidir onlar için. Dünyalık dediğiniz nedir ki? Saraylar bomboş. O sarayları yapanlar, kuranlar, onlarla övünenler nerede? Kemiklerinden bile haber yok. Toz toprak oldular. Dünya meselesi bizim kalacak bir yerimiz değil. Konup göçtüğümüz ve kendimizi ahirete hazırlayacağımız bir mekan ve imkan. Eğer mekanı ve imkanı Allah'ın rızası olduğu şekliyle değerlendirecek olursak, inşallah ahireten, ebediyeten güzel bir hazırlığımız olur. Güzel bir ifadeyle dünya ahiretin tarlasıdır. Hadis değil ama hikmetli bir sözdür. Dolayısıyla namaz kılan kişi iki namaz vakti arasında da namazdaymış gibi davranır. Allah'a itaat konusunda, işinde, gücünde, şirketinde, yapısında, yönetiminde, yargısında, eğitiminde iki namaz arası. Resulullah Selam buyurdu ki, kasıtlı olarak farz namazı terk etme. Zira namazı kasıtlı olarak terk eden kimse üzerinden Allah'ın koruması kalkar. Üçüncüsü, asla içki içme. Çünkü içki bütün kötülüklerin anahtarıdır. İçki bütün kötülüklerin anahtarı. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdu. Peki içki içmeyi bir yana, bütün kötülüklerin anahtarı olan, anası olan içki fabrikalarının kurulması, her türlü içkinin üretilmesi, serbest bırakılması, vergilendirilmesi, her türlü kötülüğün anası, anahtarı. Acaba üzerinde dakikalarca konuşalım mı bunu, yoksa herkes bunu anladı mı? İnanıyorum ki aklı yerinde, zekası yerinde herkes neyin olduğu apaçık anlamıştır. İşgal edilen İslam topraklarında küfür adına egemen olanlar, şirk adına egemen olanlar, devlet eliyle, hükümet eliyle içki fabrikaları kurulmuş, fabrikalarda içkiler üretiliyor, meyhanelere ruhsat veriliyor, içkili eğlence yerlerine ruhsat veriliyor ve tavsiye ediliyor. Bütün kötülüklerin anahtarı. Şimdi bütün kötülüklerin anahtarı insanların eline teslim olacak olursa o ülkeden, o memleketten ne beklenir? Hangi iyilik, hangi hayırlı, güzel şey beklenir? Bütün kötülüklerin anahtarı. Ve malumunuzdur ki meşhur bir tabir, vergilendirilmiş kazanç kutsaldır. İçki fabrikaları vergilendirilmiştir, meyhaneler vergilendirilmiştir, eğlence yerleri vergilendirilmiştir, İçkili lokantalar vergilendirilmiştir. Daha ne beklenir? Asla içki içme. Çünkü içki bütün kötülüklerin anahtarıdır. Dördüncüsü, anne babana itaat et. Anne baba Allah'a ve Resulüne itaat ettiklerinden bana da Allah ve Resulüne itaat edilecek şekliyle bir şey emrettikleri takdirde, onların bir çocuğu olarak onlara karşı Allah ve Resulünün buyurduğu şekliyle onlar bana haramı, şirki, kötülüğü emretmedikleri müddetçe onlara ihsanda bulunmam lazım. Ana baba itaat meselesi, onlar Allah ve Resulüne itaat ettikleri müddetçe itaattır. Onlar çocuğuna şirki ve küfrü, haramı ve günahı emretmedikleri müddetçe onlara itaat edilmesi gereklidir. Yerinden çıkmaman emrederlerse onların rızasını kazanmak için çıkma. Elbette ki Allah ve Resulüne itaat edilmek kaydıyla böyle bir emir gündeme gelecek olursa, haklı olsan bile asla Müslümanların yöneticileriyle tartışma. İslam devleti, İslam hükümeti, İslam ülkesi Allah'a ve Resulüne itaat etmiş, Allah'ın hükümleriyle hükmeden yöneticiler, sen haklı olsan bile onları toplumun nezdinden küçük düşürücün bir tartışma gündeme getirme. Haklı olsan bile, elbette ki o hakkın mutlaka teslim edilir. Ama toplum nezdinde yöneticiyim, hangi yöneticiyim? Allah'a ve Resulüne itaat eden, Resulullah Sellem'in diğer hadislerinde özellikle veda hutbesinde buyurduğu hadislerinde, sizin başınızda bir köle de yönetici olup da Allah'ın kitabıyla sizi yönettiği müddetçe mutlaka ona itaat edin. Sizin itaatiniz o kölenin zevkine, hevasına, duygularına değil. Sizi Allah'ın kitabıyla yönetiyor. Allah'ın kitabına siz itaat ediyorsunuz. Allah'ın kitabının uygulaması olan Resulullah Sellem'in sünnetine itaat ediyorsunuz. Yoksa köleye değil. Kölenin yerine hür olan birisi olsun, fark etmez. Malum İslam'dan ırkçılık, kavmiyetçilik, ulusçuluk, milliyetçilik. Aleyhissalatü vesselamın buyurduğu üzere cahiliye adetlerinden, ilkelerinden, örflerinden, işlerindendir. Ve Resulullah buyurdu ki Allah cahiliye işlerinin bütününü ayağımın altına koymuştur. Ve onun ümmeti olan muvahhid müminler de cahiliye ait olan her şeyi ayaklar altına alması lazım. İslam'ı başlarına taç, cahiliye ait olan şeylerin bütünün ayaklarının altından eziliverilecek. İslam adına Allah ve Resulünün emrettiği şekliyle İslam ülkesinin yöneten Müslüman yöneticiler, Emir-ül Müminin, Halifetül Müslimin ya da tarih içinde ifade edildiği üzere sultan, padişah, hangi isimle, hangi sıfatla sıfatlanmışsa Allah Azze ve Celle'nin hükmüyle hükmettiği müddetçe o hangi sıfatla sıfatlanmışsa fark etmez. O müminlerin emiridir, yöneticisidir. O halde haklı bile olsan yerinde, zamanında haklılığını tatlı bir lisanla gündeme getirir. Allah'ın izniyle senin haklı olduğundan dolayı hakkın teslim edilir. Ama ben haklıyım deyip ümmetin yöneticilerini ümmetin gözü önünde, toplumun gözü önünde küçük düşürücü tartışmada bulunma. Bu önemli bir vakadır. Arkadaşların kaçsa ve ölümle burun buruna gelsen bile savaştan kaçma. Allah Azze ve Celle'nin düşmanları, İslam'ın düşmanları, ümmetin düşmanları, şeytanın taraftarları olan düşmanlarla herhangi bir savaş gündeme geldiğinde, ki savaştan maksat da malum olduğu üzere Allah Azze ve Celle'nin dinini engellemeye çalışanların engelini kaldırmaktır. Yoksa savaştan maksat ülkeler elde etmek, savaştan maksat ülkelerdeki zenginliklere ulaşmak değil. Kadisiye Savaşı'ndan önce İslam elçisinin o günkü Sassani İmparatorluğu'nun başkomutanı, günün ifadesiyle General Rüstem'e vermiş olduğu cevap. Rüstem diyordu ki siz çölden buraya kadar niye geldiniz? Bizim mümbit arazilerimize, yani çok verimli arazilerimize mi göz diktiniz? Akan sularımıza mı göz diktiniz? Niye buraya geldiniz? Bugünkü tabirle yeraltı, yer üstü servetlerinize mi göz diktiniz? Bunu mu istiyorsunuz? Petrolümüze mi göz diktiniz? Uranyum mu sizin gözünüzü alabildiğini açtı ki bunlara sahip olalım? Altın rezervlerine mi göz diktiniz? İslam elçisinin sözüne dikkat buyurun. Asla. Biz yeryüzünde dileyenleri kullara kul olmaktan kurtarıp Allah'a kul etmeye geldik. Nitekim savaştan sonra o günkü Sasani İmparatorluğu yıkıldı. İmam Ömer radıyallahu teala ise yapmış olduğu istişare sonucu, Şura'nın vermiş olduğu karar sonucu İran'daki bulunan İslam'ı kabul etmiş ya da etmemiş halka bütün topraklarını, arazilerini terk etti onlara, onlara bıraktı. Yer üstü, yer altı servetlerini kendilerine bıraktı. Bizim kesinlikle bunlara ihtiyacımız yok. Mümin olmuşsanız zekatınızı, sadakasını verirsiniz. Eğer ki İslam'ı kabul etmemişseniz cizyesini verirsiniz. Onlara bıraktı. Demek ki kesinlikle savaş dediğimiz vakit onları yenmek, bitirmek, yok etmek hayır. Savaştan önceki duruma bakın. İslam'daki savaş hukukuna bakın. Savaştan maksat barış içindir. Yeryüzündeki yeryüzünü ifsat edenleri gidermek. Şirki, küfrü ortadan kaldırmak. Kişi, şirk, küfür insanlara gerçekten büyük, korkunç bir zulümdür. Allah insan kullarını yarattı ki sadece kendisine itaat etsinler, ibadet etsinler diye. Ama şeytana tabi olan bazı insanlar veya çoğu insanlar diğer insanları kendilerine taptırmak isterler. O bölgedeki güç sahibi olurlar, imkanları ele geçirirler, günün firavunları kesilirler. Firavun ne demişti o günkü Mısır halkına? Sizin en büyük Rabbiniz benim. Kendimden başka size bir ilah tanımıyorum. Hatta Allah'ın kulu ve Resulü Musa Aleyhisselam'ı tehdit ederken benden başka bir ilah edinecek olursan seni zindana tıkanmış olanlardan eylerim. İşte bunun giderilmesi. Bu Allah'ın kullarına büyük bir zulümdür. Zulmün ortadan kaldırılması. Zalimlerin ortadan kaldırılması. İslam'daki savaş bu. Eğer barış ortamında bunu gerçekleştirilemezse veya bunu kabul etmezlerse o zaman savaş meydanından savaşa devam. Barış için, insanlık aleminin huzuru için, güzelliği için, yeryüzünde kullar kullara kul olmasınlar, sadece Allah'a kul olsunlar. Sadece Allah'ın hükmü geçerli olsun. Kulların ilahlaştırdıkları hevaların ayaklar altına alınmış olsun. Savaş bu. Bu savaştan kaçınmaz. Savaş gündeme geldiği vakit savaş meydanı terk edilmez. Ölüm gündeme gelir, şehadet gündeme gelir ama savaş meydanı terk edilmez. Malum olduğu üzere bir mümin iki müşrik, iki kafire karşıdır veya bedeldir. Müminler 1000 kişi ise 2000 kişiye karşıdırlar. 100 kişilerse iki misli olanlara yani 200 kişiye karşıdırlar. Eğer ki bu rakam yükselecek olursa 2000 kişi 3000, 4000, 5000 binler alabildiğine o zaman müminler kaçak sayılmazlar. 7 büyük günahtan bir tanesi savaşta, savaş meydanında düşman güçlerine karşı kaçmak. Şartlar uyumlu ise savaş kaçkını olur. Firari olur. Ama bu kadar yüksek bir güç gündeme gelirse düşman tarafından o zaman orayı terk etmek firarilik değil kerariliktir. Oradan uzaklaşınca başka mücahitlere katılmak. Yeniden onlara saldırmak için güç kuvvet hazırlığı yapmak. Ancak bu şekilde olursa yoksa savaş kaçkını gündeme gelir ki 7 büyük günahtan biridir Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın beyan buyurduğu. Arkadaşların kaçsan ve ölümle burun buruna gelsen bile savaştan kaçma. Diğer bir emir ve tavsiye. Sahip olduğun zenginliğinden ailene yedir ve harca. Sakın cimrilik yapma. Sakın israf da etme. Cimrilik de kötü, israf da kötü. Cimrilik de caiz değil, israf da caiz değil. Bu ümmet vasat ümmettir. Ümmetin her ferdi vasat bir ferttir. Aşırılığı yok. Vasattır. Yani istenilen hal içindedir. İstenilen hal içindedir. Dolayısıyla her mümin aynı durumda. Ailene Allah'ın sana vermiş olduğu zenginlikten cimrilik yapma. Ayrıca israf da etme. Ne gerekiyorsa ailen için tabi halden dolayı, giyimlerinden, yemelerinden, içmelerinden, barınmalarından tabi bir hal. Ne israf ne de cimrilik. Eğer böyle olursan gerçekten de Allah'ın rızasını kazanmış kullardan bir kul olursun. Ailene bastonunu kaldırma. Gerek eşine, gerekse çocuklarına. Yani dayak konusunda, onlara baskı konusunda, zulüm konusunda asla. Terbiye etme ayrıdır, zulmetmek ayrıdır. Elbette ki terbiye edeceksin. Eşinden dolayı bir yanlışlık varsa onu İslam ahlakının ilkelerinin gereği şekilde terbiye edeceksin. Aynı şey erkek için de geçerli. Mümine bir kadın, Müslüme bir kadın, muvahide bir kadın mutlaka, eğer kocası gerek akide konusunda gerek amel konusunda bir yanlışlığı varsa, bir kötülüğü varsa, bir günaha bulaşmış durumu söz konusuysa, o mümine kadın eşini düzeltmekle mükelleftir. Malum olduğu üzere ailenin reisi erkek olduğu için özellikle birinci derecede ailenin terbiyesi kendine düşer. Tavsiye Ebu Derda'ya yapıldı. Ebu Derda gibi bir insana yapıldı. Ve Ebu Derda gibi ümmetin bütün erkeklerine yapıldı. Dolayısıyla ailene bastonunu kaldırma. Onları aziz ve celil olan Allah hakkı için korkut. Allah'tan korkun. Allah'tan korkun. Sopadan değil, bağırıp çığırmaktan değil. Siz de ben de korkumuz Allah için olması lazım. İşte o ailede kavga olmaz, gürültü olmaz. Önce birbirlerimizi bilgilendireceğiz. Allah'ın dini üzere. Aile için İslami eğitimimizi unutmayacağız. Ya sabah namazından sonra, ya imkanımız olursa akşamla yatsı arası, ya da yatsı namazından sonra aile halkı, çoluk çocuk bir araya gelir. Kur'an'dan hareketle, sünnetten hareketle önce akidemizi, tevhid akidesini, İslam akidesini, şirki, küfrü, bidayı, hurafeyi reddeden tertemiz akidemizi öğrenecek, imanımızı güçlendirecek, kuvvetlendirecek, sonra ameli meselelerimizi, yani ilmu halimizi ve fıkhımızı öğrenecek, onlardan amel edeceğiz. Bu şekilde İslam ailesi kavgadan, gürültüden uzak bir aile. Huzur ailesi, tevhid ailesi. O ailede sadece Allah ve Resulünün emri geçerli. Hükmü geçerli. Ben aile reisiyim, bana itaat edeceksiniz. Hayır. Aile reisi Allah ve Resulüne itaat edecek. Ailedeki diğer fertlerle bütünü Allah ve Resulüne itaat edecekler. Aile reisi Allah ve Resulüne itaati gündeme getirince hep beraber itaat edilecek. Kime? Allah'a ve Resulüne. Bundan dolayı o muvahhid ailem, huzur ailesi, saadet ailesi, mutluluk ailesi olur yeryüzünde. İnşallah ahirette de cennette buluşmak üzere. Hadisimiz İmam Bukhari'nin El Edebül Müfret'te kayıtlı bab 9 hadis 18. Aynı hadisimiz Sünnen İbni Mace'nin Kitabul Fiten bab 23 hadis 4034'te kayıtlıdır değerli kardeşlerim. İnşallah gelecek sohbetimizde kaldığımız yerden devam etmeye gayret edeceğiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme amin. Esselamu aleykum ve rahmetullah.
1: Kıymetli dinleyenler, Tevhid Dersleri programıyla Abdullah Daii'yi dinlediniz.

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
3: Aradığınız tüm kitaplar, kaliteli okul gereçleri ve en uygun fiyatlar Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye'de. Güneşli Mahallesi 1300. Sokak No 36 Bağcılar'dayız. Bilgi ve sipariş için 0543 654 46 63. Eğitim yolculuğunuzda Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye her zaman yanınızda.
4: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
5: Zemin etüdü ve kentsel dönüşüm hizmetlerinde yanınızdayız. İhsan İnşaat Mühendislik Limited Şirketi. 0212 515 0446 Güneşli Bağcılar.
6: Hacı Baba Lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik, dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
8: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
9: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
10: Gülperek Değerler Eğitimi Derneği çevrim içi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen İrtibata geçin 0534-245-1808. İşte bu kadar.
11: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212-667-3363 Sultan Gazi. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir görüştür. Klinik Emirgen 0212 323 6404 Sarıyer.
12: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 4314. Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
13: Ardıç Eğitim Kurumları. İlim ve bilim esaslı, edep ve adab temelli eğitim. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademeleriyle kesintisiz eğitim ve öğretim sizleri bekliyor. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul.
1: Reklamları dinlediniz.
14: Allah'a karşı yalan söyleyen ve doğru kendisine geldiği zaman onu yalan sayandan daha zalim kim olabilir? Kafirlerin yeri cehennem değil midir? Doğruyu getiren ve onu tasdik edene gelince, işte onlar kötülükten korunan takva sahipleridir. Onlara Rablerinin yanında ne dilerlerse vardır. İşte bu iyilik yapanların mükafatıdır.

0: Özel FM uyarıyor. Mutluluğun gerçek yolunu biliyor musunuz? İnsanlar mutluluğu farklı şeylerde ararlar. Ama bir türlü mutlak ve kesintisiz bir mutluluk yaşayamazlar. Çünkü insan ancak Allah'ı anmakla huzur ve neşe bulacak şekilde yaratılmıştır. Bir Kur'an ayetinde buyurulduğu gibi kalpler ancak Allah'ı anmakla tatmin bulur.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efem. Özel efem.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Ahdine, sözüne ve vaadine vefa göster. Şart ne olursa olsun bunlara muhalefet etme.
2: Yoksullara yardım edip her gün sadaka vermeye çalışın.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Özel FM 103.2.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132. umutkervanı.org.tr.
3: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
4: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
5: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
4: Hijyen Halı Yıkama'nın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen Halı Yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
6: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 5699.
2: Hacı Baba Lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
8: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
9: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
10: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
11: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
12: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Gün gören.
13: Darıca Road Balans aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Aft takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend jant ve lastik modelleriyle kusursuz Road Balans. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Road Balans'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
14: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
15: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
1: Reklamları dinlediniz.
16: Saat 18.
1: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Kıymetli dinleyenler, Buhari Şerif okumaları programıyla Halil İbrahim Kutlay sizlerle.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil murselin. Seyyidina ve Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Sözlerime yüce Rabbime hamdü sena. Sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e salatu selamla başlıyorum. Değerli kardeşlerim, Sahih-i Buhari'de Kitab-ül İstizan bölümü hadis-i şeriflerini okuyoruz. 29. bab, Bab-ül Muaneka, kucaklaşma. Böyle bir başlık koymuş müellifimiz. Daha önce bu konuyla ilgili hadis-i şerifi zikrettiği için burada tekrar zikretmiyor. Yolculuktan dönen bir kimse için veya çok az görüştüğümüz kimseyle kucaklaşmamız sünnet-i seniyedir. Kavlir racülü keyif asbahte, hasta olsun olmasın, sabah karşılaştığımız bir kimseye nasıl sabahladın, gecen nasıl geçti gibi soru sorma ile ilgili hadis-i şerifi zikredecek müellifimiz. Kalel müellif el imam Muhammed ibn İsmail el Bukhari'yü rahimahullah ve rahimena ma'ah. Cenab-ı Hak kitabımızın müellifi İmam Bukhari'ye rahmetiyle muamele eylesin. Onunla beraber bizlere, sizlere rahmetiyle, lütfuyla muamele eylesin. Haddetene İshak, kal akbarena Bişru ibn-i Şuayb, kal haddetene Ebi aniz-Zuhri, kal akbarena Abdullah ibn-i Ka'b, enne Abdallah ibn-i Abbasin radıyallahu anhüme akbarahu, enne Aliyen ya'ni ibn-i Ebi Talib, kharaca min indi Nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi bu senetten sonra müellif ikinci bir senede geçiyor. Ha harfiyle tahvil yapıyor. Yani ikinci bir kanaldan, ikinci bir üstattan aynı hadisi rivayet ediyor. Ve haddesen Ahmed ibn Salih, kal haddesen Ambese, kal haddesen Yunus an ibn Şihab, kal akhbarani Abdullah ibn Ka'b ibn Malik en Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma akhbarahu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin amcasının oğlu Abdullah İbni Abbas anlatıyor. Enne Ali ibn Ebi Talib'in radıyallahu anh kharaca min indin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem fi vecaihillezî tuvfiye fihi. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin son hastalığındaydı. Peygamberimizin vefat ettiği hastalığında Hazreti Ali radıyallahu anh Peygamberimizin yanından çıktı. فَقَالَ النَّاسِ orada çevrede bulunanlar ya Eba Hasan كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم ey Ali, ey Ebul Hasan, Resulullah nasıl sabahladı diye sordular. قال أصبح بحمد الله بارئا elhamdülillah şifa ve afiyet içerisinde sabahladı. فَأَخَذَ بِيَدِهِ الْعَبَّاسُ Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in amcası Abbas elinden tuttu. Fekal ela terahu ente vallahi ba'de selasi abdül asla. Görmüyor musun? Üç gün sonra sen de artık asanın kulu olacaksın. Evet, bunun anlamı sen de üzgün ve süzgün olacaksın. Vallahi inni l'ara Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seyyutevaffa fi vecaihi. Ben öyle görüyorum ki Peygamberimiz bu rahatsızlığında vefat edecek. Ve innil arifu fi vucuhi beni Abdülmuttalib'il mevt. Ben Muttalib oğullarının vefatının ne şekilde olduğunu yüzlerinden anlıyorum. Fezheb bina ila Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Gel Peygamberimize gidelim. فَنَسْأَلْهُ فِي مَنْ يَكُونُ الْأَمْرُ bundan sonra reis kim olur? Emir, idare kime ait olur? Soralım. فَاِنْ كُنَّا فِي نَعْلِمْنَا ذَٰلِكَ eğer bizde olursa, yani Haşimoğullarında olursa bunu öğrenmiş oluruz. وَاِنْ كَانَ فِي غَيْرِنَا اَمَرْنَاهُ فَاَوْصَابِنَا eğer bu idare, bu yönetim bizim dışımızda olacaksa Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bizi tavsiye etmesini, bizi vasiyet etmesini isteyelim. Kâle Ali, Hazreti Ali radıyallahu anh dedi ki, vallahi le'in se'elnâhâ Resûlallâhi sallallahu aleyhi ve sellem feyemne'unâ la yu'tînâ hennâsü ebedâ. Eğer biz Peygamber Efendimiz'den yönetimi almayı istersek, sevgili Peygamberimiz de vermezse, insanlar ondan sonra bize ebediyen bu görevi vermezler dedi. Ve inni la es'eluha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ebeda. Ben Peygamberimizden asla böyle bir şey istemeyeceğim dedi. Bu hadis-i şerifin farklı rivayetleri var. Başka bir rivayette Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Efendimizin yanında toplanmışlardı. Efendimiz kalem kağıt getirin dedi. İnsanlar ikiye ayrıldılar. Bir kısmı şu anda Peygamberimizi rahatsız etmeyelim dediler. Bir kısmı ise madem ki kalem kağıt istedi getirelim dediler. Bir tartışma başladı. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz benim başımdan kalkın. Benim yanımda tartışmanız sizin için uygun değildir dedi. Çünkü bir peygamberin yanında tartışma o kavmin Allah korusun helakine kadar gidebilir. Ve aleyhissalatü vesselam Efendimiz o zaman şunu söyledi. Teraktu fikum emrayn. Size iki şey bıraktım. Len tadillu ma temessektum bihima. Bu iki şeye sımsıkı sarılırsanız asla sapıklığa düşmezsiniz. Buhrana, krize yuvarlanmazsınız. Kitaballah ve sünnete nebiyyi. Bir Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim, diğeri peygamberin sünneti. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Efendimizin son vasiyeti, son tavsiyesi Allah'ın kitabına ve peygamberin sünnetine uyma şeklindeydi. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin son anlarında kullandığı kelimelerde iler rafikil a'la, iler rafikil a'la, yüce dosta gidiyorum, yüce dosta gidiyorum kelimeleriydi. Burada Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem nasıl sabahladı ifadesi, yani sabahları bir kardeşimizle karşılaştığımızda nasıl geçti dün akşam veya bu sabah nasıl sabahladın diye sorma, hadislerde bu cins ifadelerin, bu çeşit ifadelerin nasıl geçtiğine dair müellifimiz bilgi vermiş oldu. 30. bab, babu men ecabe bilebbeyk ve sadeyk. Herhangi bir şeyi soran veya isteyen kişiye buyur, emret, saadete nail olasın gibi cevap verme durumu. Haddesena Musa ibn İsmail kal haddesena Hammam an Katade an Enes an Muaz radıyallahu anhu kal. Enes bin Malik'in Muaz bin Cebel'den sahabiden rivayet. Ene radifun nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Ben peygamberimizin terkisinde, arkasında, aynı binekte peygamberimizle beraberdim. Fekale sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz şöyle buyurdular. Ya Muaz, kultu lebbeyk ve saadeyk. Emret, saadete nail olayım. Thümme kale mislehu selâse. Üç defa bunu tekrarladı. Hel tedri ma hakkullahi alel ibad. Allah'ın kulları üzerinde hakkı nedir bilir misin? Kultu la, hayır dedim. Kal hakkullahi alel ibad. Allah'ın kulları üzerindeki hakkı en ya'buduhu ve la yüşriku bihi şey'a. Sadece ona kulluk etmeleri ve ona başka hiçbir şeye şirk koşmamalarıdır. Sümme sâre sa'aten, sonra bir müddet yürüdü. Fekal ya Muaz, ey Muaz dedi. Kultu lebbeyk ve sadeyk. Emret ya Resulallah. Kal hel tedri ma hakkul ibad alallah. Kulların Allah'ın huzurunda hakkı nedir bilir misin? İzâ fa'alü zâlik, bunu yaptıklarında. Kultu la, hayır dedim. Kal hakkul ibad alallahi izâ fa'alü zâlik en la yu'azzibahum. Eğer Allah'ın birliğini tanıdıkları ve Allah'a, sadece Allah'a kulluk ettikleri, ona şirk koşmadıkları takdirde kulların Allah'ın üzerinde hakkı, Allah'ın onlara azap etmemesidir. Haddesene Umar ibn Hafs, kal haddesene Ebi, kal haddesene Ameş, kal haddesene Zeyd ibn Vehb, kal haddesene vallahi Ebu Zerrin bir Rabeze. Ebu Zer, Rabeze'de, Şam'a yakın bir bölgede iken bize şunu anlattı. Kal kuntu emşi ma'an nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem fi harratil medineti işaen, bir akşam Medine'de Harra bölgesinde peygamberimizle beraber yürüyordum. Harra bölgesi Medine'nin doğusunda ve batısında, Harra şarkıyı, Harra garbiyi, siyah taşların sanki ateşten yanmış gibi çıkmış taşların bulunduğu bölge. İşte böyle bir bölgede yürürken istekbelne Uhud, istekbelene Uhud, Uhud tam karşımıza çıktı. Fekal ya Ebu Zer, ma uhibbu en uhuden li zeheben yeti aleyye leyletun ev selasun indi minhu dinar. Uhud bana altın olarak takdim edilse, bir gece ve üç gece bu altınlar yanımda olarak gecelemem. Yani Uhud dağı bana altın olarak takdim edilse, bütün bu altınları hep dağıtırım. İlla ersuduhu lideynin, ancak borcum için ayıracağım kısım müstesna. İlla en ekule bihi fi ibadillah hakeza ve hakeza ve hakeza. Ve ben bu altınları şöyle şöyle şöyle dağıtırım buyurdu. Elleriyle işaret etti. Ve arana biyedihi, bize elleriyle bunu gösterdi. Sümme kal ya Ebu Zer, kultu lebbeyk ve sadeyk. Emret ya Resulallah, emrine hazırım. Kal el ekserune el ekallune illa men kal hakeze ve hakeze. Bugün çok zengin olanlar, varlıklı olanlar ahirette en yoksul kimseler olacaktır. Ancak şöyle şöyle şöyle dağıtanlar müstesna. Sümme kaleli, sonra bana mekanet, olduğun yerde kal dedi. La tebrah ya Ebu Zer, hatta erca, ben dönünceye kadar yerinden ayrılma. Fentalek, ayrıldı. Hatta gâbe anni, benden epey uzaklaştı. Fesemi'tu savten, bir ses duydum. Fehaşitü en yekûne urıza li Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Efendimizin başına bir şey gelmesinden korktum. Fe arattu en ezhebe, gitmek istedim. Sümme zekertu kavle Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem la tebrah, Peygamber Efendimizin buradan ayrılma sözünü hatırladım. Fe mekestu, bekledim. Fekultu ya Resulallah, dönüşünde semi'tu savten haşiytu en yekune urda lek, yani bir ses duydum, senin başına bir felaket gelmesinden korktum dedim. Sümme zekertu kavleke, sonra sözünü hatırladım. Fekumtu, kalktım. Fekale Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, zâke Cibril, bu bana gelen Cebrail'dir. Etâni, bana geldi. Feakhbareni, şunu haber verdi. Ennehu men mâte min ümmeti la yüşrikü billahi şey'en dehalel cenne. Ümmetimden Allah'a şirk koşmayanlar cennete girecektir. Kultu ya Resulallah, ben de dedim ki ve in zena ve in sarak, hırsızlık yapsa, zina etse de yine cennete girecek mi? Kale ve in zena ve in sarak, zina etse de, hırsızlık yapsa da. Kultu li Zeydin innehu belagani ennehu Ebu Derda. Evet, bana ulaştığına göre bu Ebu Derda'dır. Fakal eşhedü le haddesenihi Ebu Zer bir Rabeze. Ben Ebu Zer'in Rabese'de, Rabeze denilen yerde bunu anlattığına şahidim dedi Ebu Derda. Kale el-Ameş ve haddesen Ebu Salih an Ebu Derda nahvehu ve kale Ebu Şihab el-Ameş yemküs endi fevke selas, üç günden fazla yanımda kalamaz dedi. Evet. Bu hadisi şerifte Uhud Dağı'nın aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e altın olarak takdim edildiğini, böyle bir şey olsa ben yanımda bir gece veya üç gece tek bir altın bırakmam, borçlarım hariç hepsini dağıtırım dedi aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Evet. Sonra bir müjde verdi. Ümmetimden Allah'a şirk koşmayanlar cennete girecektir diye müjde verdi. Ebu Zer Gıfari'nin hırsızlık yapsa da zina etse de mi ifade eder? Evet dedi aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Önemli olan ihlaslı kelime-i şehadet getirebilmek. Evet. Cenab-ı Peygamber'in şefaati var. Cenab-ı Hakk'ın rahmeti var. Kul hakları var. Bütün bunlardan sonra cezasını çeken Müslümanlar cehennemden çıkarılacak, cennete konulacaktır. Bir müddet alnında cehennemiyyun diye bir ifade bulunacaktır. Yani cehennemden yeni çıkmış ama sonra o ifade de silinecek, diğer cennetlikler gibi olacaktır. Ebu Zer el-Gıfari gençliğinde kervan soymakla meşguldü. Yiğit, kahraman bir delikanlı. Mekke kervanları Şam'a giderken bu Gıfar kabilesi yol üzerinde kervanları soyardı. Yeni bir peygamber çıktığını duydum. Aman gitme dediler. Gidersen mutlaka etki altında kalırsın. Ve Ebu Zer el-Gıfari o zaman dedi ben pamuk alayım. Kulaklarına pamuk tıkadı. Mekke'ye öyle geldi. Sonra dedi ki ya ben gerizekalı değilim. Ben niye kulaklarıma pamuk tıkıyorum? Pamukları çıkar, dinlerim. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz ilk defa dinledi ve Müslüman oldu. Hatta Kafirun suresini müşriklerin huzurunda gitti okudu. Ve müşrikler tarafından bir gün, iki gün, üç gün dövüldü. Sonra memleketine döndü. Ve ondan sonra yıllar sonra aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e Medine-i Münevvere geldi. Ebu Zer el-Gıfari sosyal adalet noktasına büyük önem veren kimseydi. Medine-i Münevvere'de yoksullara, kimsesizlere, yolculara, başkalarının daha fazla yardım eden bir Müslümandı. Ebu Zer el-Gıfari, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam onun hakkında Ebu Zer yalnız yaşar, yalnız vefat eder, yalnız haşrolur demiştim. Hazreti Osman döneminde iki katlı, üç katlı evler yapılınca bu iki inci katların yıkılmasını söylemişti. Giderek Ebu Zer el-Gıfari biraz sert ifadeler kullanınca Hazreti Osman tarafından radıyallahu anh mecmain Şam taraflarına gönderildi. Ebu Zer el-Gıfari Tebük seferine katılmadı. Ordu yola çıktı. Yolda bir istirahat verirken toz duman içerisinde bir atlı belirdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kün Ebu Zer, Ebu Zer olasın dedi. Ebu Zer çıka geldi. Ya Resulallah bir dul kadın evinin tamiri gerekiyordu. Onunla meşgul oldum, ondan geç kaldım dedi. Sosyal adaletle ilgili, komşu haklarıyla, kul haklarıyla, çocuk haklarıyla ilgili hadis-i şerifleri rivayet edenler arasında Ebu Zer'in yeri, apayrı bir yeri vardır. Zengin Müslümanlara karşı Ebu Zer'in tepkisi bulunmaktadır. Hatta böyle zenginlerden aldıklarını fakirlere bizzat dağıtan bir kimsedir. Vefatı da yalnız başına olmuş ve başka bir haç yolcuları, başka bir kabileden gelen haç yolcuları onu görüp o şekilde defnetmişlerdi. Çünkü çevresinde bulunan kimselerden rahatsızdı Ebu Zer el-Gıfari. Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir şeklindeki hadis-i şerifleri rivayet eden ve ya Ebu Zer et suyunu fazla yap ondan komşuna ver şeklindeki hadis-i şerifleri rivayet eden şahsiyetlerden biri Ebu Zer el-Gıfari'ydi. Gençliğinde kervan basmakla meşgul olan Ebu Zer Müslüman olduktan sonra dulların, yetimlerin, kimsesizlerin, fakirlerin yanında olmuştu. Ebu Zer el-Gıfari aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den bahsederken zaman zaman Halili ifadesi, en samimi dostum ifadesini kullanan sahabeydi. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin görev vermediği kişilerden biriydi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme geldi: "Ya Resulallah, ben emir olmak istiyorum, vali olmak istiyorum." deyince, "Biz bu görevi isteyene değil, istediğimize veririz. Sen bu konuda zayıfsın." demişti Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Oysa güçlüydü, kuvvetliydi. Fakat çok hassas, duyarlı olduğu için ve aşırı derecede fakir dostu olduğu için onun bulunduğu idarede zenginler elbette kırılacak, dökülecek ve zenginler rahatsız olacaktı. Halbuki yöneticinin itidali sağlaması, orta çizgiyi izlemesi tavsiye edilmektedir. Adalet ve hakkaniyet yoluyla, ilkesiyle yürümesi gerekir. Oysa Ebu Zer Gıfari tamamen fakirlerin yanında, fakir dostu olarak zenginlerin karşısında bir yol izliyordu. Radiyallahu anhu anhum ecmain. Sahabe-i kiramın farklı farklı özellikleri vardır. Her sahabi diğerinden farklı özelliklere sahiptir. Dolayısıyla Ebu Zer Gıfari'nin de sosyal adalet ile ilgili hadis-i şerifler rivayet eden bir sahabi olduğunu görüyoruz. Rabbim şefaatlerine nail eylesin. Rabbim hayatımızda adaleti, hakkaniyeti, merhameti en güzel şekilde yaşamayı bizlere nasip eylesin.
0: Kıymetli dinleyenler, Buhari Şerif Okumaları programıyla Halil İbrahim Kutlay'ı dinlediniz.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Aradığınız tüm kitaplar, kaliteli okul gereçleri ve en uygun fiyatlar Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye'de. Güneşli Mahallesi, 1300. Sokak, No 36, Bağcılar'dayız. Bilgi ve sipariş için 0543 654 46 63. Eğitim yolculuğunuzda Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye her zaman yanınızda.
3: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
4: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87
5: Asma Elektrik 0555 860 07 47 Karaköy Beyoğlu.
6: Lezzetin aranan adresi. Meşhur Sarıyer börekçisi Tarık Usta. Özel günleriniz ve organizasyonlarınız için toplu siparişleriniz alınır. Güvercintepe Mahallesi Fatih Caddesi Başakşehir. 0537 701 44 47
7: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
8: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları, 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
9: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
10: Talas Emlak, doğru ve kazançlı yatırımın 30 yıldır değişmeyen adresi. Bizimle görüşmeden arsa almayın. 0212 597 73 95.
11: Gülperenk Değerler Eğitimi Derneği çevrim içi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen irtibata geçin. 0534 245 18 08. İşte bu kadar.
10: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
12: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
13: Ardıç Eğitim Kurumları, yalnız değilsin, seni anlayan bir okul var. 10. yılımızda hem akademik hem de her geçen gün büyüyen ve gelişen eğitim olanaklarımızla sizlerle birlikte olmaktan mutluyuz. Biz sizinle güzeliz. Mutlu Çocuklar Akademisi, doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul, senin okulun.
10: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
1: Reklamları dinlediniz.
14: Subhanellezi esra بعبده ليلا من المسجد الحرام
15: إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله

0: Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Ardıç Eğitim Kurumları. İlim ve bilim esaslı, edep ve adab temelli eğitim. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademeleriyle kesintisiz eğitim ve öğretim sizleri bekliyor. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul.
3: MRT Esans. 900 çeşit esans ve 100'e yakın ut kokularımızla, Türkiye'nin her yerine anlaşmalı karbolarımızla, toptan ve perakende esans ve parfüm satışlarımız mevcuttur. MRT Esans. 0534 604 13 46. Instagram hesabımız mrtesans.com.
4: Bal, polen, propolis, arı sütü ve garantili zeytinyağı bulunur. Ürünlerimiz analiz raporlu ve iade garantilidir. Arıya dair her şey bizim işimiz. Balcı Yusuf Gezer. 0530 240 60 76 Gaziantep. Balcı Yusuf Gezer Facebook adresimizden de bize ulaşabilirsiniz.
5: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Gün gören.
6: Kalite ve güveni rehber edindiğimiz 42 yıllık tecrübemizle perakende ve toptan her türlü elektrik malzemeleri ihtiyaçlarınızda hizmetinizdeyiz. Çamlıca Elektrik 0216 329 80 65.
7: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
8: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
9: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61. sadakataşı.org.tr.
10: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
11: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
12: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
13: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 24 59.
14: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
15: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com. 0537 362 1515.
0: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2+1, 3+1, 4+1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
16: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
17: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
1: Reklamları dinlediniz.
18: Saat 19. 19. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
1: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.
19: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

Bilgiyi yüklenmek. Günümüzdeki akademik kariyer yapanlara bazı ünvanlar verilir. Profesör, doçent, doktor ve benzeri. İslami literatürde bu etiketlerin karşılığı alimdir. Titre olsun veya olmasın, mürekkep yalamış her bireyin sorumluluğu edindiği bilgiyi paylaşmasıdır. Öğreten-öğrenen ilişkisinde bilgi akışının bir düzeni olmalı, sağlıklı bir iletişim kurulmalıdır. Ne kadar bilirsen bil, söylediklerin karşındakinin anladığı kadardır. Bilgili kişi edindiği bilgiyi ve tecrübeyi, bilgiye talip olan kişi veya kişilerin anlayacağı alt ya da üst seviyeden aktararak sonuca en kısa yoldan ulaşmalı, bu amel işlenirken de entelektüel bilgi tafraları atmadan verilmemesi gereken mesaj en kısa yoldan verilerek sonuca ulaşılmalı ve pratiğe geçirilecekler o an itibariyle amele dönüşmelidir. Eğer anlatılanlar orada kalıyor, söylemden öte gitmiyorsa, bilgiyi yüklenmenin ve anlatmanın ne bu dünya için ne de ahiret için bir fayda sağlamayacağı, yapılan vaaz, seminer, konferans gibi faaliyetlerin sadece bir sosyal aktiviteden öteye gitmeyeceği aşikardır. Alim olmak sorumluluk ister. Bilgi sahibi mütevazıdır. Alim kişi bilgiyi paylaşırken sanki ilk defa kendi söylüyormuş, ondan başka kimse anlayamamış, yeni bir bilgiymiş edasıyla anlatan bazı nevzuhur akademik kimlik taşıtıcıları gibi değildir. Bilgi sahibinin başı yüklendiği sorumluluktan dolayı eğiktir. Olgun bir başak gibi. Başak hasat zamanı ben oldum gel beni al derken hal dilini kullanır. Alim de sosyal, ekonomik, siyasi ve askeri meselelerde yapmış olduğu içtihadını, kıyasını, tecrübesini ulaştırabildiği kadarıyla usulüne uygun paylaşır. Müminler de olgun başağı değerlendirmeye gidenler gibi alimin yeşerttiği bilgiyi, bilgileri gerektiği şekilde değerlendirir. Rabbimiz olan Allahu Teala, Hazreti Adem aleyhisselamdan son Resul ve Nebi sallallahu aleyhi ve selleme kadar seçtiği insan kulları aracılığıyla bilgiyi bizlere ulaştırmıştır. Ne var ki peygamberlerin mirasçılarından kimileri bu ilahi bilgilere ulaştıktan sonra başkalarıyla paylaşmamış, saklama gereği duyarak tekel oluşturmak istemişlerdir. Bu yönde bir eylem içinde, niyetinde olanlara Rabbimiz şöyle buyurur. İndirdiğimiz açık delilleri ve hidayeti biz kitapta insanlara açıkça belirttikten sonra gizleyenler var ya, işte onlara hem Allah lanet eder hem de bütün lanet edebilenler lanet eder. Ancak tevbe edip durumlarını düzeltenler ve gerçeği açıklayanlar başkadır. Onları bağışlarım çünkü ben tevbeyi çok kabul edenim, çok esirgiyenim. Allah'ın indirdiği kitaptan bir şeyi göz ardı edip saklayanlar ve onun da değeri az bir şeyi satın alanlar, onların yedikleri karınlarında ateşten başkası değildir. Allah, kıyamet günü onlarla konuşmaz ve onlar için acı bir azap vardır. Onlar hidayete karşılık sapıklığı, bağışlanmaya karşılık azabı satın almışlardır. Ateşe karşı ne kadar dayanıklıdırlar? Bu, Allah'ın kitabı şüphesiz hak olarak indirmesindendir. Kitap konusunda anlaşmazlığa düşenlerse uzak bir ayrılık içindedirler. Şeytan insanı aldatmak için birçok oyun oynar, vesvese yollarını aralar. Bu doğaldır çünkü o bunu iş edinmiştir. Günümüzde Allah'ı birleyen, İman edip amel etme noktasında gayretli olanların akılları, bazı akademik ünvana sahip, İslami konularda fikir beyan edenler aracılığıyla şaz görüşler cilalanıp parlatılarak bulandırılıyor. İmani noktada birçok tuzakla karşı karşıya olan zamanımız insanının bu kumpaslarla mücadeleyi hangi metotları kullanarak yapacağı, imanını nasıl muhafaza edeceği bilgileri verilmesi gerekliyken, ortaya attıkları furuat mevzularla acaba şeytanın avukatlığına mı soyunulmaktadır?
bu davranış içinde olanlar yukarıdaki ayet ve hadisin muhatabı değiller midir? Bilgiyi küçük bir menfaat karşılığı, dillerini eğip bükerek anlatanlara, bu yöntemi benimseyenlere, kendine hizmet eden varlıklar demek herhalde yanlış olmayacaktır. Bu zihniyet bilgiyi kendine saklar ve güç elde etmek için kullanır, kullandırır. Rabbimiz Allah şöyle buyuruyor. Gerçekten apaçık belgelerden indirdiklerimizi ve insanlar için kitapta açıkladığımız hidayeti gizlemekte olanlar, işte onlara hem Allah lanet eder hem de bütün lanet ediciler. Ancak tevbe edenler, kendilerini ve başkalarını düzeltenler ve indirileni açıklayana gelince artık onların tevbelerini kabul ederim. Ben tevbeleri kabul edenim, esirgeyenim. Hani kendilerine kitap verilenlerden onu mutlaka insanlara açıklayacaksınız ve onu gizlemeyeceksiniz diye kesin söz almıştı. Fakat onlar bunu arkalarına attılar ve ona karşı az bir değeri satın aldılar. O aldıkları şey ne kötüdür. İmam Kurtubi rahmetullahi aleyh tefsirinde Bakara suresi 174. ayeti tefsir ederken şöyle der. Derim ki, bu ayeti kerime her ne kadar Yahudi alimleri hakkındaysa da elde edeceği dünyalık sebebiyle kendi isteğiyle hakkı gizleyen Müslümanları da kapsamına alır. Bu ayette aynı zamanda bilginler uyarılmakta ve ehli kitabın gittiği yoldan giderek onların başlarına gelen akıbetin kendi başlarına gelmesinden ve bu sebeple insanların onların yoluna girmesinden sakındırılmaktadır. Alimlere düşen sahip oldukları faydalı ve salih amelleri ileten ilmi etraflarında bulunanlara bolca vermeleri ve bilgilerini saklamamalarıdır. İlmi gizleyip halka anlatmayanlar veya İslam topraklarını işgal eden müstevli egemen tağutların emriyle ve onların zalim yönetimlerine zarar vermeyecek şekliyle ilmi yorumlayarak halka açıklayıp onları yanıltanlar, ayeti kerimelerde böyle anlatılmıştır. Önderimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ilmi hakikatleri dünya menfaati karşılığında saklayanların kıyametteki azaplarının çetin olacağını belirtir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayetiyle şöyle buyuruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Kendisinden istifade edilmeyen bir ilmin misali, kendisinden Allah yolunda harcama yapılmayan bir hazinenin misali gibidir. Söz konusu anlayışta olanlar kendi gibi düşünmeyeni dinlemek istemez veya dinler gibi yapar, yine bildiğini okur. Günümüzde İslam adına halka ilahiyatçı hoca ve benzeri olarak lanse edilenlerin bir kısmının durumu böyleyken halkın hali nicedir, varın düşünün artık. Madalyonun bir yüzü bilgili olanı alimi ilgilendirirken diğer yüzü de bilgiye talip olanı ilgilendirir. Alim, alime yakışır üslupla hareket etmeye çalışırken talebenin de dikkat etmesi gereken can alıcı bir nokta var ki o da şudur. Tüm samimiyetiyle ilim talep eden kişi, bilgi paylaşımında bulunan kişiye ön yargısız teslim olur. Kişi böyle bir durumda şu çıkarımda bulunur. Koskoca prof yanılır mı? Poz sahibi insan yalan mı diyecek? Bu anlayışın sakatlığı malumunuzdur. İlim talebesi, ilmi aldığı kişi veya kurumlara karşı uyanık olmalı, katıldığı oluşumların amaçlarının sadece savundukları mezhep, meşrep ekseninde taraftar toplamak olma ihtimalinin göz ardı etmemelidir. Katıldığı oluşumların amaçlarının sadece savundukları mezhep, meşrep ekseninde taraftar toplamak olma ihtimalini göz ardı etmemelidir. Öte yandan bu oluşumlarda tebliğ görevini yapan zat-ı muhteremlerin gayreti mümkün olduğunca birçok insanı şirksiz bir imana yöneltmek olmalı değil miydi? Alim şahsiyetin, yani hem dünyayı hem de ahireti kurtaracak bilgiye ulaşan kişinin sorumluluğu iki kattır. Hem amel edecek hem de öğretecek. İnsanlara hayrı öğretip de kendisini unutan alimin durumu, insanları aydınlatıp da kendisini yakan kandilin durumuna benzer. Ebu Derda şöyle dedi: bana hesap gününde ne bildin denilmesinden dolayı nefsime karşı endişe etmiyorum. Fakat bana ne amel ettin denilmesinden endişe ediyorum.
Muaz İbni Cebel radıyallahu anh şöyle diyor: İstediğiniz kadar biliniz. Allahu Teala Hazretleri bildiğinizi yapıncaya kadar ilim karşılığında asla size ecir vermeyecektir. Ebu Derda radıyallahu anh şöyle diyor: Kıyamet günü insanların Allah katında makamca en şerlisi ilminden faydalanmayan alimdir. Emirül Müminin İmam Ömer bin Hattab radıyallahu anh şu nasihatta bulunmuştur: Üç şey için ilim öğrenme ve üç şey için de ilmi terk etme. Mücadele, övünmek ve riya için ilim öğrenme. Öğrenmekten utanarak veya lüzumu yok ya da bilmesem de olur demek suretiyle de ilmi terk etme. İmam Ömer radıyallahu anh, Temîmü'd-Dârî radıyallahu anh'a gelip alimin kayması nedir diye sordu. O da şu cevabı verdi: Alim insanlarla birlikte kayar. Fakat insanlar da ona tutunurlar. Alimin o hatasından dönüp tövbe etmesi mümkündür. Fakat insanlar o yanlış harekete tutunmaya devam ederler. Emirül Müminin İmam Ali radıyallahu anh şöyle der: Hikmet sahibi kişilerin sözleri doğruysa devadır. Yanlışsa hastalık.

0: Sorumluluğunun ve vazifesinin farkında olan alimin önemini ayet ve hadisler ışığında bilip idrak ettikten sonra bu değerlere sahip çıkmakta ümmete düşmektedir. Tabiat boşluk kabul etmez. Boşluğu doldurması gereken doldurmazsa başka bir şey o boşluğu doldurur. Rabbimiz ilmiyle amil muallimlere sahip çıkan müminlerin sayısını artırsın. Amin.
1: Abdullah Çağrıcı. Vuslat Dergisi, Temmuz 2016.

Burası Hakk'ın sesini ses ve sözlerin üzerinde tutan radyo. Burası Özel Efendim.

0: Burası Özel FM. Özel FM. Buradan Mekke'nin bağrına, Kabe'nin tebessümüne, Mescid-i Aksa'nın hüznüne, Şehit Hazreti Hamza'nın zalimlere karşı dik duruşuna, Şehit Hazreti Musab bin Ümeyr'in sevdasına, Şehit Hazreti Hüseyin'in Kerbela meydanında zillet bizden uzaktır diye haykırışına, Şehit Seyyid Kutub'un kıyamına, Şehit Hasan el-Benna'nın çağrısına, Şehit Abdullah Azam'ın haykırışına, Şehit Şeyh Said'in bağlılığına, Şehit Şamil Basayev'in azmine, Şehit Rantisi'nin çığlığına, Şehit Fethi Şekaki'nin duruşuna, Şehit Şeyh Ahmet Yasin'in duasına ses ve söz veriyoruz. Burası
1: Özel FM.
0: Grozny, Felluce, Kabil, Bağdat, Diyarbakır, Hama, Hatani, Keşmir, Moro, Doğu Türkistan, Kahire, İstanbul ve Gazze. Çağlar ötesinden bir ses duyuldu. Siz ümmetsiniz. Ümmet. Ümmeti Muhammed.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları. Karayollarımızda egolarımızı tatmin için hırsla, hırçınlıkla savaş tankları gibi taşıt kullanmayız. Özel FM 103.2.
1: Yalnız bırakılsak savaş yolunda, olmasa yanımızda yol arkadaşı, karşımıza çıksa bütün bir dünya, dönmek yok, sürdüreceğiz savaşı. Sarsılsa acıyla tüm bedenimiz, eğilmez başımız putlara karşı. Her gün yeniden, yeniden yemin ederiz. Dönmek yok, sürdüreceğiz savaşı. Sayı, silah, zaman, hepsi bahane. Tutamaz mı ellerin yerdeki taşı? İman ve sabır olduğu müddetçe, dönmek yok, sürdüreceğiz savaşı. Şehadet bir tutku, bir özlem bize. Ölüm bir son değil, diriliş bize. Diriliş.

0: Güzel FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için akşam ezanı.
1: Allah!

0: ZFM. Reklamlar. Şimdi reklamlar. Paletli, kolili, normal ve tehlikeli madde içeren tüm yükleriniz için uygun nakliye kamyon ve kamyonetine mi ihtiyacınız var? Size bir telefon kadar yakınız. Ayrıca liftli ve ADR'li araçlarımız da mevcuttur. İstanbul Efe Nakliyat 0212 447 47 58 2 telli Mahmut Bey.
1: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
2: Nebevikitap.com en sahih dini ve İslami kaynaklardan seçkin edebi eserlere, çocuk kitaplarından araştırma dizilerine kadar aradığınız tüm zengin içeriği tek tıkla kapınıza getiriyor. İlmin ve hakikatin izinde. Güvenli alışverişin adresi nebevikitap.com. Hemen ziyaret edin. İndirimli fiyatları kaçırmayın.
3: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
0: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
4: Lisibona.com'da hemen yerinizi alın. İlk üründen itibaren öne çıkın, siz sadece satışlarınıza zaman ayırın. Güvenli alışverişin yeni adresi Desibona, hem alıcılara, hem satıcılara, hem de toptancılara karlı. Desibona.com.
5: Bakliyattan kahvaltılığa, ete süt ürünlerinden meyve sebzeye, siparişleriniz için bir telefon uzağınızdayız. Arayın, siparişlerinizi kapınıza getirelim. Class Market, İhlas Marmara Evleri 1. Kısım, Yakuplu, Beylikdüzü, 0212 875 36 29.
6: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
0: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umut Ol İnsani Yardım Derneği 0212 523 03 30 umutol.org.
7: Ardıç Eğitim Kurumları, Kur'an-ı Kerim, Siyer, Dini Bilgiler, Robotik Kodlama, Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersleri, Akıl Oyunları Dersi, Tarım Dersleri ve Yabancı Dil Eğitimi olarak hem İngilizce hem de Arapçayı aynı anda sunan okul. Birebir öğrenci ve gelişim takibi. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Senin okulun.
0: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13. Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
8: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valf, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
9: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
0: Reklamları dinlediniz.
10: Bir yolculuk ki yıllardır aynı istikamette. Heyecanımızsa ilk günkü gibi. 1995'ten bu yana gönüllere dokunuyoruz. Radyonuz Özel FM yeni program ve programcılarıyla yeni yayın döneminde de siz kıymetli dinleyicileriyle beraber olacak. Bizi dinlemeye devam edin. Çünkü yeni sezonda yine
11: daha söyleyecek çok sözümüz var.
12: 103.2 Özel FM.
13: Elhamdülillah. Elhamdülillah. Elhamdülillah.
11: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
12: Özel FM.

0: Hazırlayan ve sunan Kemal Akın.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala ali ve sahbihi ecmain. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Rabbimize hamdolsun, yine birlikteyiz. İmam Nevevi'nin Riyaz-ı Salihin adlı kitabından hadis okumalarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. 121. ders ve 800. hadisteyiz. İnşallah Rabbim 1900. hadisi de bu şekliyle okumayı nasip etsin. Bakalım kaç sene sonra Rabbim buna bunu bize nasip edecek. Yani kaç haftadır, hatta kaç aydır yeme, içme, giyme, bunlarla ilgili okuyoruz hadisleri. Bizzat hayatın içinden, yememize, içmemize, giysimize, nasıl giyineceğiz, nasıl yiyeceğiz, nasıl içeceğiz. Hala giysilerdeyiz. Giysilerin uzunluk ve kısalığı ile ilgili bir bab açmış İmam Nevevi. Bununla ilgili geçen hafta sadece iki hadis, bir tanesi bayağı uzun ve istifadesi de o şekilde uzun bir hadis vardı. Ve ondan sonra da 800. hadise kalmıştık. Oradan itibaren hadis okumamıza devam ediyoruz. Tekrar Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir Müslümanın güzelce giyinmesi, elbisesinin eteklerinin baldırlarını örtecek şekilde olmasıyladır. Elbisesini topuklarına kadar uzatmasında bir günah yoktur. Topuklardan aşağıda olan kısım ise ateştedir. Allah büyüklük taslayarak elbisesinin eteğini yerde sürüyen kimsenin yüzüne bakmaz. Ebu Davud, İbn-i Mace ve Muvatta'da geçiyor bu hadis. Evet, bir diğer hadisimiz İbn Ömer'den, Allah ondan ve babasından razı olsun, şöyle dedi. Elbisemin etekleri topuklarımdan aşağı sarkmış vaziyette Resul sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna uğramıştım. Resul-i Ekrem, Abdullah, elbisenin eteklerini yukarıya kaldır buyurdular. Ben de hemen kaldırdım. Sonra biraz daha kaldır buyurdu. Ben biraz daha kaldırdım. Ondan sonra elbisemin Resul-i Ekrem'in tasvip ettiği şekilde olmasına daima dikkat etmişimdir. Topluluktan biri nereye kadar kaldırmıştın diye sordu. İbn Ömer, baldırlarımın yarısına kadar kaldırmıştım diye cevap verdi. Fakal ilel ensafis sakayin demiş. Bu sünne geçen bir hadis. İlk hadiste erkeklerin elbise eteklerinin diz kapağı ile topuk arasında kalan, eski dilde incik denilen ama daha çok baldır diye bilinen kısmın yarısında olmasının en güzel giyinme diye nitelendirilmesi iki sebebe dayalı olabilir. Birincisi, yolları ve sokakları kirli olan mahallelerde dolaşan insanın elbisesine bir takım pisliklerin bulaşması ve bu sayede önlenmiş ve dinimizin çok önem verdiği hususlardan biri olan taharet, giyilen elbisenin dış temizliği büyük ölçüde gerçekleşmiş olur. Resul-i Ekrem zamanının birkaç bin nüfuslu ve geçim kaynağı daha çok ziraatçılık olan Medine şehrini veya benzer şehirleri ve daha küçük çaptaki yerleşim birimlerini ve köyleri dikkate alacak olursak bu emir ve tavsiyelerin ne kadar önemli olduğu kendiliğinden anlaşılır. Elbisenin eteğinin inciklerin yarısına kadar, yani baldırları örtecek şekilde olmasının en güzel diye nitelendiriliş sebebinin ikincisi, insanın kibirden, kendini beğenmişlikten ve gösterişten uzak olduğuna dalalet etmesidir. O günkü Arap toplumunun kibirliliği ve kendini beğenmişliği, özellikle kabilelerin ve ailelerin kendi aralarında büyüklük ve övülme yarışına girdikleri düşünülecek olursa, işin bu yönünün önemi de kolaylıkla anlaşılır. Herhangi bir sebeple, mesela mevki ve makamı gereği veya haya duygusu, utanma hissiyle elbisenin eteklerini inciklerinin yarısına kadar değil de topuklara kadar uzatmanın da bir sakıncası olmayacağını Peygamberimiz açıklıkla ifade buyurmuşlardır. Fakat topuklardan aşağı inen ve yerde sürünen kısma müsaade etmedikleri de aşikardır. Bunu yapanın büyüklük taslamak maksadıyla yaptığına özellikle dikkat çekilmesi de önemlidir. Bunun sebeplerini daha önce açıklamıştık. Elbisenin eteklerini bu derece uzatanların cehenneme gireceğinin ifade edilmiş olması, bu davranışın haram oluşunun delili kabul edilmiştir. Abdullah bin Ömer hadisi, Resul-i Ekrem Efendimizin sahabelerinin giyim kuşamlarıyla ilgilendiğinin delillerinden biridir. Halife Ömer İbni Hattab'ın oğlu olan Abdullah sahabe arasında Hazreti Peygamber'in sünnetine son derece bağlı olmakla meşhurdur. Hadisimizde bu gerçeği bir kere daha görmekteyiz. Çünkü İbni Ömer Resul Efendimizin kendine tarif ettiği giyim tarzına uymaya daima itina göstermiş ve bu sünnete ömrünün sonuna kadar da riayet etmiştir. Peygamber Efendimiz çarşı pazarı dolaşırken de elbisesinin eteği yerde sürünen bazı sahabilere müdahale etmiş, topuklarının üstüne veya inciklerinin yarısına kadar kaldırmalarını istemiştir. Hatta bir defasında Übeyd bin Halid'e müdahalesi sonucu Übeyd elbisesinin bol olmasının eteğinin uzunluğuna mazeret göstermek istemiş fakat Peygamberimiz "Ben senin için örnek değil miyim?" buyurarak kendi elbisesinin de bol olduğunu fakat eteğinin yerde sürünmediğini ifade etmiştir. Nitekim Übeyd Peygamberimize bakmış ve elbisesinin eteğinin baldırlarını kapatacak şekilde olduğunu görmüştür. Evet, Allah Resulü'nün bize, yani yaşantımıza, giysimize varıncaya kadar nasıl tatlı bir müdahale diyelim ettiğini görmekteyiz ki kaldı ki diğer konularda işte evlilikti, cezaydı, beşeri muamele, ahval-i şahsiyle alakalı şeylerdeydi. Bu gibi şeylerde de elbette ki müdahalesinin olduğu söz konusu. Bunu da zaten biliyoruz, tekrar bunu aktarmaya gerek yok. Bu bir tarzdır, bir duruştur, bir sistemdir. Kabul ederseniz gelirsiniz bu dine ve bunun örnekliğini de ve istifadesini de bu yönüyle tam bütün olarak kabul ettiğiniz zaman görürsünüz. Yıllar önce her zaman söylüyorum, yine söylüyorum, söylemeye devam edeceğim, bir yerde okumuştum İslam dini için bir yazar ya da bir alim, bir hocamız, neyse, İslam bir medeniyet projesidir, bir medeniyet projesidir kardeşler. Yani alırsın, istifade edersin, uyarsın. Tabii kendince, bencelerle, sencelerle değil. Uyarsın. Yani tabii yine Kur'an'ın bak dediği yerden bakıp, oku dediği yerden okuyarak bunu yaparsan belli bir noktaya varırsın. Ona göre İslam kendini hissettirir, gösterir. Yoksa öbür türlü kullanmasını bilmezsen alıp kumanda ya da aleti daha kullanma talimatına bakmadan direkt orasını burasını kurcalayarak bir şeyler anlamaya, yapmaya çalışan bizler burada huyumuzdan vazgeçeceğiz. Bu Kur'an ve sünneti İslam adına ne diyor? Nasıl bize faydası dokunur? Bizim ona nasıl faydamız dokunur? Nasıl hayatımıza içselleştirebiliriz? Bunu bu şekilde yapacağız. O zaman bize fayda sağlayacak. Karşılıklı fayda temin etmiş olacağız. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz A'dan Z'ye her yönüyle bize bu konuda gerekenleri söylemiştir. Bu böyledir kardeşler. Bundan başka İslam'ı anlamaktaki sencelerle bencelerle olacak işler değil bunlar. İslam ne diyorsa o, din olarak seçtiğimiz bu dinimiz, İslam dinimiz bize ne diyorsa onun dediğine göre, onun doğrusu doğru, yanlış yanlış kabul etmek zorundayız. Yani Allah'ın dediği oluru sadece hani arada sırada hani bir durum olmuştur, hoşumuza gitmeyen bir şey olmuştur, ondan sonra hani bunu kullanırız ya, Allah'ın dediği olur. Bunu biraz daha bilinçli söylememiz gerekiyor. Gerçekten Allah'ın dediği olur bu dinde. Tırnak içinde Allah'ın dediği olur. Ve olması da gerekir. Bu şekliyle anlarsak, bu şekliyle anlaşırsa İslam, hem kendi İslam algımız hem de başkasına örnekliğimiz o derecede etkili olur. Yoksa bundan berisi bundan sonrası tamamen İslam'a vurulan darbe olmuş olur. Kardeşler, bunlara dikkat edelim. İslam bir sistemdir, bir bütündür, parçalanamaz. Aynen öyle. Parçalanması dahi teklif edilemez. Yani böyle bir din bu. Bir bütün. Bir bütün olarak bunu algılamak zorundayız. Evet, kısaca bu hadisten öğrendiklerimizi ortaya koyacak olursak, bütün vücudu boydan boya kaplayan giyeceklerin eteklerinin baldırları kapatacak şekilde olması sünnete daha uygundur. Kibir ve kendini beğenmişlik maksadıyla olmaksızın elbiselerin eteklerini topuklara kadar uzatmakta bir sakınca yoktur. Kibrinden ve kendini beğenmişliğinden dolayı elbisesinin eteğini yerde sürüyen kimseye Allah kıyamet gününde rahmet nazarıyla bakmaz. Yönetici halkın günah işlememesini sağlamak maksadıyla onları kontrol eder ve uyarılarda bulunabilir. İbn Ömer, Resul-i Ekrem Efendimizin sünnetine uymada ve onu kendisine yegane örnek almada sahabelerin en önde gelenlerindendir. Evet, devam ediyoruz. Yine İbn Ömer radıyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: bir kimse kendini beğendiği için elbisesini yerde sürürse Allah kıyamet gününde o kimsenin yüzüne bakmaz. Bunun üzerine Ümmü Seleme, kadınlar eteklerini nasıl yapacaklar diye sordu. Resul-i Ekrem, onlar bir karış aşağı uzatırlar buyurdu. Ümmü Seleme,

Öneri diyelim, öneri. Evet. Direkt öneri. Allah Resulü önerisi böyle diyelim. Daha güzel oldu değil mi? Aklıma geldi şimdi. Ama tabii başka kelime de bulunabilir tabii bu arada. İbn Ömer bu rivayetinin önceki hadislerden farkı, kadınların elbiselerinin etekten erkeklerden farklı olduğunun açıkça belirtilmiş olmasıdır. Kadınların etekleriyle ilgili soruyu soran Ümmü Seleme, muhtemeldir ki onların eteklerini uzatmakla emrolunduklarını ve bacaklarından bir yerin görülmemesi gerektiğini bildiği için bu soruyu yöneltmiştir. Çünkü ayette, Ashab suresinin 59. ayette, "Ey peygamber, eşlerine, kızlarına ve inananların kadınlarına söyle, bir ihtiyaç için dışarı çıktıkları zaman örtülerini üstlerine iyice salsınlar, vücutlarını örtsünler. Onların tanınması ve incitilmemesi için en elverişli olan budur." buyurulmuştur. Bu ayetin şumulü bütün vücudu kapsamakta. Peygamber Efendimizin kadına için tarif ettiği etek boyu, onların bacaklarından herhangi bir yerin görünmeyeceği tarzıdır. Çünkü diz ile topukların, yani inciklerin yarısından bir karış veya bir arşın aşağıya kadar uzanan etek, topukları da kapsayacak kadar uzun demektir. Ancak bu ucu yerde sürünen etek demek değildir. Bu yöndeki rivayetlerin tamamını dikkate alan fakihler, kadınların etek boylarının ayaklarının üstüne kadar olması gerektiğini söylerler. Hadisten öğrendiklerimiz, Peygamber Efendimiz giyim kuşam itibarıyla erkeklerle kadınları ayrı düşünmüşlerdir. Kadınların elbiselerinin eteklerini erkeklerden farklı olarak ayaklarının üstüne kadar indirmeleri, onların tesettürlü sayılmalarının bir gereğidir. Dedik ve devam ediyoruz. Tevazu sebebiyle lüks elbise giymemek başlığı altında yeni bir bölüm. İmam Nevevi böyle bir bölüm açmış. Ve bu konuyla ilgili olarak direkt hadis, ayet almamış tabii, direkt hadise geçmiş. Muaz İbni Enes'ten radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Bir kimse gücü yettiği halde mütevazi davranarak lüks elbise giymeyi terk ederse, Allah kıyamet gününde o insanı yaratıklarının en başında huzuruna çağırır ve onu iman ehlinin giyeceği elbiselerden dilediğini giymede serbest bırakır." Evet, Tirmizi'de geçiyor, İbn-i Hanbel'de geçiyor bu hadis. Tevazu, kibrin başkalarına karşı büyüklük taslama ve kendini beğenmenin zıttıdır. Tevazu, güzel ve üstün ahlak sahibi oluşun bir göstergesi. Kibir ve kendini beğenmişlik ise kötü ahlaklı oluşun ve günahkarlığın bir belirtisidir. Bu sebeple tevazu ne kadar övülmüşse kibir de o kadar yerilmiştir. Daha önceki bahiste geçen hadislerin açıklamalarında sıkça temas edildiği gibi, insanın giydiği elbise, yürüyüş biçimi ve benzer davranışları onun kibirli ve kendini beğenmiş biri olduğunu gösterdiği gibi, aynı şekilde tevazu sahibi olduğunu da gösterebilir. İşte bu sebeple gücü yettiği hatta giymesi haram kılınmadığı halde sadece Allah'ın huzurunda onun mahlukatına karşı mütevazı görünmek düşüncesiyle kumaşı kıymetli, dokuması gösterişli ve fiyatı pahalı elbise giymeyen kimsenin Allah katında mükafatı da büyük olacaktır. Çünkü bu kişi bu hareketiyle Allah korkusunu öne geçirmiş, Allah katındaki makamın dünyadaki makam ve mevkilerden daha üstün olduğunu kabul etmiş, ahirette nail olacaklarının yanında dünyanın süsü ve ziynetini küçük görmüştür. Bu sebeple de Allah ona kıyamet gününde iman ehlinin cennette giyeceği elbiselerden dilediğini giyme hakkını vermiştir ki bu en büyük mükafattır. İşte hadisimizde belirtilen bu büyük ahiret sevabına nail oluşun bir diğer sebebi, o kimsenin bu davranışıyla toplum içinde çok daha basitini bile bulmaya güç yetiremeyen insanların kıskançlık ve düşmanlık duygularının ortaya çıkmasına meydan vermemesi ve sosyal dengeyi korumak için üstün bir ahlak anlayışı sergileyerek
örnek bir

hareket tarzı ortaya koymasıdır. Hadisten kısaca öğrendiklerimiz, giyim ve kuşamda Allah için mütevazi davranarak gücü yettiği halde lüks giysilerden uzak durmak üstün ahlaki niteliklerdendir. İnsanın her davranışının bir dünya ve bir de ahiret yönü vardır. Müslüman kişi her ikisini birlikte düşünerek hareket etmelidir. Evet, devam ediyoruz. Yeni bir bab. Orta halli elbise giymek hakkında. Evet. Bir ihtiyaç olmaksızın ve şer'i bir maksat bulunmaksızın alay edilecek derecede basit elbise giyilmemesi hakkındadır bu bab. Amr İbn Şuayb babasından, o da dedesi radıyallahu anh'ten rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Şüphesiz Allah verdiği nimetinin eserini kulunun üzerinde görmekten hoşlanır." Evet, bu hadisi biliyoruz herhalde. Böyle güzel giyinen kardeşlerimiz söylüyor ya bu hadisi bazen. "Şüphesiz ki Allah verdiği nimetinin eserini kulunun üzerinde görmekten hoşlanır." Tirmizi ve Ebu Davud'da geçiyor bu hadis. İstersen Arapçasını da okuyalım. "İnne Allah yuhibbu en yara esere ni'metihi ala abdihi." Tirmizi, Ebu Davud. Giyim kuşam bölümünün başında Kur'an-ı Kerim'in konuyla ilgili ayetleri açıklarken, elbisenin insan için Allah'ın lütfettiği en büyük nimetlerden ve en zaruri ihtiyaç maddelerinden biri olduğuna işaret etmiştik. Şimdiye kadar açıklamaya çalıştığımız hadislerden de anlaşılacağı gibi, Allah'ın helal kıldığı şeyleri, hatta şarak ve onları, kibirin insanlara karşı büyüklük taslamanın ve kendini beğenmişliğin vesilesi kılarak harama dönüştürmemek ve günahlara dalmamak gerekir. Bir önceki hadiste de ifade edildiği gibi, tevazu ahlakını öne çıkarmak, sadece giyeceklerde değil, hayatın her alanında dinimizin bizden istediği bir erdemliliktir. İslam, tevazu adı altında cimrilik ve pejmürdeliğe de izin vermez. İşte Allah'ın kullarına verdiği nimetlerinin belirtisini onların üzerinde görmeyi istemesinin anlamı, kibir ve kendini beğenmişlik gibi ifrat, cimrilik ve süflilik gibi tefrit oluşu sebebiyle haram kılınan davranışlardan sakınılmasıdır. Dinimizin her konuda önem verdiği orta yolu tutmak suretiyle temiz, düzenli ve başkalarına örnek olacak tarzda giymekten Cenab-ı Hak hoşnut olur. Çünkü güzelce giyinmeye gücü yeten zengin bir insanın fakir gibi giyinmesi ve onu görenler de kendisine zekat ve sadaka verme hissi uyandıracak bir intiba bırakması caiz olmaz. Bunun aksine fakir bir insanın haddini fazlaca aşarak giydikleriyle insanlar üzerinde zengin hissi uyandırması ve görenlerin o kişiden zekat ve sadaka beklentisi içine girecekleri tarzda bir görüntü sergilemesi asla caiz değildir. Allah'ın kulunun üzerinde nimetinin eserini, belirtisini görmek istemesi, zenginin zengin gibi giyinmesi, fakirin fakir gibi giyinmesi anlamlarını taşır. Çünkü zengin o haliyle kendisinden zekat ve sadaka talep edilebilecek bir kimse olduğunu ortaya koymuş olacaktır. Fakirin de giyim kuşamıyla muhtaç bir kimse olduğu anlaşılabilecektir. Kısacası zenginin fakir gibi giyinmesi tevazu sayılmaz. Evet kardeşler, altını çizeyim mi? Çizelim tekrar. Kısacası zenginin fakir gibi giyinmesi tevazu sayılmaz. Tıpkı alim olan kimselerin bu hallerini gizlemelerinin tevazu sayılmaması gibi. Onlar da ilimlerini ortaya koymalıdırlar ki insanlar kendilerinden istifade edebilsinler. Kısacası herkes mümkün olduğunca kendi haline uygun giyinmelidir. Nitekim geçmişteki İslam toplumlarında durumun böyle olduğunu ifade eden pek çok tarihi bilgi ve belgeye sahibiz. Şu kadar var ki herkesin birbirini tanıdığı dar mühitlerde söylediklerimiz daha müsamahalı uygulanabilir. Çünkü orada insanlar kimin ne durumda olduğunu bilirler. Hatta çoğunluğunu fakirlerin teşkil ettiği mühitlerde bazı kere mütevazi bir elbise bile çok lüks sayılabilir. O halde bu durum herkesin ve her mıntıkanın ahvaline göre değişiklik arz eder. Burada insanlar dindarlıkları ve vicdanlarıyla baş başadırlar.
Allah'ın kullarına ihsan ettiği nimetin eserini onun üzerinde görmekten hoşlanmasının bir başka anlamı da kendisine nimet verilen kişinin Cenab-ı Hakk'a karşı hamdini ve şükrünü açıkça ifade etmesidir. Allah'a karşı şükrün yerine getirilmesi, zenginliğin gereğini yerine getirmek demektir. Zengin olup da onun gereğini yerine getirmemek, yani farz olan zekat başta olmak üzere bir takım mükellefiyetlerden kaçmak küfranın nimet sayılır. Hadisten öğrendiklerimiz, insanın sahip olduğu nimetlerin gerçek sahibi Allah'tır. Allah kuluna verdiği nimetin eserini, belirtisini onun üzerinde görmekten hoşlanır. Zenginlik de bir nimettir. Bunun belirtisi insanın giyim kuşamına da yansımasıdır. Zengini fakir zannedilecek, fakirin de zengin zannedilecek tarzı giyinmeleri doğru değildir. Evet, giysimiz daha bitmedi kardeşler. Hala devam ediyor. Bakalım daha ne kadar devam edecek. Allah bilir. Evet. İpek giymenin erkeklere haram oluşu hakkında bir hadisimiz var. Onu da okuyalım. İpeğe oturma ve dayanmaların erkeklere haram, kadınlara helal olduğu hakkında. Ömer bin Hattab radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah Efendimiz şöyle buyurdu. İpek elbise giymeyiniz, çünkü ipeği dünyada giyen ahirette giyemez. Bir diğer hadis. Resulullah Efendimiz şöyle buyuruyor. İpek elbiseyi sadece ondan nasibi olmayanlar giyer buyururken işittim. Buhari rivayetinde ahirette ondan nasibi olmayan şeklindedir. Bir diğer hadisimiz Enes radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Allah Resulü şöyle buyurdu. Dünyada ipek giyen kimse ahirette onu giyemez. Evet, toplu olarak açıklayalım. Peygamber Efendimiz'in Müslüman erkeklere ipekten yapılmış giyecekleri haram kıldığı yukarıdaki hadis-i şerifler ile benzeri pek çok rivayetten açıkça anlaşılıyor. Buna mukabil ümmetin kadınlarına da ipeğin her çeşidinin helal olduğuna dair rivayetler de vardır. İslam alimlerinin büyük çoğunluğunun kabulü bu rivayetlerden elde edilen netice doğrultusundadır. Ancak bu yönde farklı görüş beyan edenlerin yanında yasaklanmış olan ipeğin nev'i ve miktarı, hangi çeşit eşyada yasaklandığı konularında da ulema arasında ihtilaf vardır. Bazı alimlere göre ipeğin haramlığı ümmetin erkeklerine olduğu kadar kadınlarına da şamildir. Yine bazı alimler ipeğin erkeğe de kadına da haram olmadığı kanaatindedirler. Tabii ki farklı görüş ve kanaat ortaya koyanların bu kanaatlerini bazı rivayetlere dayandırdıklarını da hemen belirtmeliyiz. Ancak şer'i tabirle cumhur fukaha dediğimiz, yani fakihlerin çoğunluğu dediğimiz hak mezheplerin imamlarının büyük çoğunluğunun da içinde bulunduğu alimler topluluğunun ipeği erkeklere haram, hanımlara helal kabul etmelerinin delili olan hadis 15 ayrı sahabi tarafından rivayet edilmiştir. Çok fazla teferruata dalmadan kardeşler şunu ifade edebiliriz. İpeğin ve biraz sonra gelecek bazı rivayetlerde üzerinde ayrıca duracağımız altının haramlığı ve yasaklanması belli bir merhale içinde gerçekleşmek görülmektedir. Yani Peygamberimiz ipek elbise giymiş ve altın yüzük takmışken daha sonra bunları bir daha giymemek üzere çıkarıp atmış ve ümmetin erkeklerine haram olduğunu ilan etmiştir. Bu durumda ipeğin ve altının mübahlık veya haramlığı konusundaki rivayetlerin çeşitlilik ve farklılığı kadar normal bir şey olamaz. Çünkü burada bir nes gerçekleşmiş, daha önce yürürlükte olan bir hüküm daha sonra ortadan kaldırılmıştır. Fakat hastalık, harp veya başka bir sebeple ipekten yapılmış giyim eşyası kullanmasına izin verilenler de olmuştur. Bunda zihnimizin bir kenarında durması lazım. Bunu bilmeyen, bilerek ruhsat sayan veya prensip olarak neshi kabul etmeyenlerin düşünceleri elbette farklı olacaktır. Sahabe-i kiramdan bile işin farkında olmayanlar bulunmuştur elbette. Çünkü onların hepsi Resulullah Efendimizin söylediği her söze ve yaptığı her işe vakıf değillerdi. Dolayısıyla aralarında bilgi açısından farklılıklar vardı. Nitekim sahabenin hepsi hadis nakletmediği gibi genel olarak sayıları göz önüne alınınca fakih olan ve fetva veren sahabe sayısı da oldukça sınırlıdır. Bu durum sahabilerin faziletinden hiçbir şey eksiltmez. O halde
konunun fıkhi bir çalışmayı gerektirdiği de aşikardır. Bu sebeple hükümler farklılık arz etmektedir. Evet, bir sürü fazla uzatmadan Maliki mezhebinin önde gelen fıkıh ve hadis imamlarından Ebu Bekr İbn Arabi'nin ipek elbise kullanılmasıyla ilgili olarak alimler arasındaki ihtilafı 10 madde halinde özetleyen görüşlerini saymakla yetinelim. 1. İpek elbise her halükarda haramdır. Evet, böyle bir madde var. Birinci maddemiz. 2. Harp hali dışında her vakit haramdır. 3. Yolculuk hali dışında her vakit haramdır. 4. Hastalık dışında her halde haramdır. 5. Cihat dışında her halükarda her yerde haramdır. 6. Bayrakta, sancakta ve bu maksada hizmet eden diğer kumaşların üzerine yapılan işleme ve işaretlerde kullanılması haram değildir. 7. Ümmetin erkeklerine de kadınlarına da haramdır. 8. Ebu Hanife ve bazı alimlere göre üstte giyilmesi haram. Ayak altında yayılması helaldir. Her durumda kullanılması mübahtır diye 9. maddemiz var. Bir de 10. maddemiz var. İpek dışında başka bir kumaşla karışık da olsa haramdır. Evet, 10 tane madde. Peygamber Efendimiz zamanında ipek kumaşların her çeşidi kullanılmaktaydı. Hatta onlar ya üretildikleri yere nispetle ya da dokuma tarzına göre ayrı isimlerle anılmakta ve bilinmekteydi. Harir, yani bütün ipek kumaşların genel adıdır kardeşler. Harir kelimesi. Dolayısıyla yaygın olarak bilinen ve umumun kabulüne mazhar olmuş bulunan hüküm, katkısız ipeğin her çeşidinin yasaklandığıdır. Şafii mezhebi fakihlerine göre tartısı itibariyle ipeği fazla gelmedikçe bir kumaşın giyimi haram değildir. Hanefiler ise ağırlığı değil, argacı yani dokuma anında kullanılan iplikleri esas alırlar. İpeğin kullanımının haramlığı sadece giyim eşyalarıyla sınırlı olmayıp yatak, yorgan, perde, döşek ve benzeri eşyalarda kullanımı da caiz görülmemiştir. Fakat İmam-ı Azam Ebu Hanife yüzleri ipekten yapılan minderler üzerinde oturmanın ve yataklarda yatmanın helal olduğu görüşündedir. Sadece uzatmaları ipek olan, üzerinde 4 parmak eninde ipek işlemeler, saçaklar veya kenarlar bulunan kumaşlardan elbiseler giyilmesinin erkekler için de caiz olduğu, ipekten dokunmuş bir seccade üzerinde namaz kılınabileceği ve bunda bir kerahat olmadığı, yine evin içini övünme ve başkalarına karşı üstünlük taslama gayesi olmaksızın ipek kumaşlarla bezemenin bir sakıncası bulunmadığını Hanefi mezhebi fıkıh kitaplarında kaydedilen hususlardır. İslam'ın saf ipekten imal edilen giyecekleri yasaklamadaki gayesi, tarih boyunca insanlar için bir övünme ve kendini beğenme vesilesi kılınan ve bu yönde çok aşırı masraflarla hem fertlerin hem de toplumların servetlerini ve zenginliklerini yok edip bitiren aşırı lüks tüketim maddesi diyebileceğimiz ipek elbise giysilere düşkünlüğü ortadan kaldırmaktadır. Dolayısıyla bu yolla hem üstünlük taslamayı ve toplumda yersiz bir ayrımcılığı önlemiş hem de her seviyedeki insanı orta halli bir giyim anlayışında birleştirmiş olmaktadır. İslam dini bütün insanlara gurur ve kibir vasıtası yapmaksızın giyebilecekleri yün, pamuk ve keten gibi maddeleri tavsiye eder. Bununla yetinmeyerek toplumda üstünlük vasıtasının giyim kuşam veya maddi zenginlik gibi dünyevi şeyler olmayıp bunun aksine manevi değerler dediğimiz daha kalıcı ve Allah katında da insanı yücelten fazilet ölçüleri olduğunu insanlığa kabul ettirmeyi hedefler. Bu açıklamalara Kur'an'dan birkaç ayetin anlamıyla son vermek istiyoruz. Estağfirullah. Ey Ademoğulları, mescide her gidişinizde süslü güzel elbiseleri üzerinize alın. Yiyin için fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez. A'raf suresi 31. ayet. Allah, estağfirullah, yine bir başka ayet. Allah'ın sana ihsan ettiği nimetlerden sen de Allah'ın yardıma muhtaç fakir kullarına ihsan et. Kasas 77. Bir diğer ayet. De ki Allah'ın kulları için çıkardığı süsü ve güzel rızıkları kim haram edebilir? De ki o dünya hayatında inananlarındır. Kıyamet günü de yalnız onlarındır.
Hadislerden öğrendiklerimiz, erkeklerin ipek elbise giymeleri yasaklanmış olup peygamberimiz bunu haram kılmıştır. İpek elbise cennet giyeceklerinin bir çeşididir. Bu dünyada ipek elbise giyen ahirette giymeyecektir. Yani burada giydiği için işlediği haram, işlediği haramın cezasını çekecektir. İpek elbise kibrin, büyüklük taslamanın ve kendini beğenmişliğin bir simgesi sayılmıştır. Hazreti Peygamber'in helal ve haram kılma yetkisi vardır. Bu yetkiyi de kendisine veren Cenab-ı Hak'tır. Evet, devam ediyoruz. Resul Efendimiz'i gördüm diyor Hazreti Ali radıyallahu anh. Sağ eline ipi, sol eline altını almıştı. Sonra da şüphesiz ki bu ikisi ümmetimin erkeklerine haram kılınmıştır buyurdu. Ebu Davud ve Nesai İbn-i Mace'ye geçiyor. Bir diğer hadis Ebu Musa el-Eşari'den. Rivayet edildiğine göre Resul Efendimiz şöyle buyurdu. İpek giymek ve altın kullanmak ümmetimin erkeklerine haram, kadınlar ise helal kılındı. Bir diğer hadisi birlikte açıklayacağız. Huzeyfe radıyallahu anh şöyle dedi. Resul Efendimiz altın ve gümüş kaplardan içmemizi ve onların içinde yemek yememizi, ipek ve atlas giymemizi ve üzerinde oturmamızı bize yasakladı. Evet, Buhari'de ve Müslim'de ve Tirmizi'de geçiyor bu hadis. Evet, ipek ve ipekli elbise giymenin hükmünü az önce geçen hadisleri açıklarken ana başlıklar halinde belirtmeye çalıştık. O konuya tekrar dönmeyeceğiz. Peygamber Efendimizin takı ve süs eşyası olarak ümmetin erkeklerine haram kıldığı bir başka da şey altındır. Fakat bundan ayrı olarak altın ve gümüşten yapılmış yiyecek ve içecek malzemeleri ile diğer ev eşyasının kullanılmasını da hem erkek hem kadınlara haram kılmıştır. Bu konudaki rivayetler burada anılan hadislerden ibaret olmayıp benzeri pek çok sahih rivayetler meşhur hadis kitaplarımızın hepsinde yer alır. Bu hadislerdeki yasaklamanın haramlık ifade eden bir yasaklama olduğunda ulemanın ittifak ettiği söylenir. Yine üzerine ittifak edilen bir başka noktada bu nehyin yani yasaklamanın mutlak olmasıdır. Yani bazı maddeler ile bazı eşyalar bu yasaklamanın dışında bırakılmamıştır. İmam Ebu Yusuf'a ve sonradan vazgeçtiği eski içtihat denilerek İmam Şafii'ye nispet edilen altın ve gümüş eşya kullanımı mekruhtur hükmüne itibar edilmemiştir kardeşler. Bu konuda bu bütün ulemanın delil kabul ettiği hadislerde en meşhuru bir tarihi olayla birlikte anılan Huzeyfe'nin bu hadisidir. Hicri 2. asrın meşhur fakihi ve hadis alimi İbni Ebi Leyla, Leyla'nın babasının oğlunun anlattığına göre Huzeyfe radıyallahu anh Medain şehrinde bulunduğu sırada oranın önde gelenlerinden biri kendisine gümüş bir bardakta su getirmişti. Huzeyfe bardağı alıp getirenin yüzüne fırlatmış ve seni bu bardakta su getirmekten kaç defa men etmiş olmasaydım şimdi böyle davranmazdım diyerek Resul Efendimiz'in şöyle buyurduğunu nakletmiştir. Harir ve dibaç adıyla anılan ipekli kumaşlardan yapılmış elbiseler giymeyiniz. Altın ve gümüş bardaklardan su içmeyiniz. Bunların çanak ve tabakları içinde konulan yemekleri yemeyiniz. Bu eşya dünyada kafirlere ait ziynet eşyasıdır. Ahirette ise bunlar bizim ziynet eşyamız olacaktır buyurmuştur. Müslim'e geçiyor bu hadis. Kardeşler, o olayın geçtiği Medain şehrini tanıyalım o esnada. O günkü İran'ın en büyük, en medeni ve en göze şehirlerinden biriydi. Kisra'nın sarayı da orada idi. İran'ın Müslümanlar tarafından fethinden sonra Hazreti Ömer ve Hazreti Osman'ın hilafet yıllarında Huzeyfe radıyallahu anh bu şehrin valilik görevinde bulundu. Huzeyfe yani Medine şehrinin valisiymiş Huzeyfe radıyallahu anh. Bilindiği gibi İran o günün dünyasında lüks ve ihtişamın en yaygın olduğu devletlerin başında geliyordu. Bütün İran İslam'ın hakimiyetine girmekle birlikte muhtemelen oradaki insanlar Müslüman yöneticilerin de kendilerinin eski yöneticileri gibi debdebe içinde yaşayacakları tasavvuru içindeydiler.
Yani haklı olarak tabii, yani bunlar da belli bir, yani fethetmişler, oradaki belli bir noktaya gelmişler, artık halkın gözünde büyümüşler. Onlar da Kisra gibi böyle altın, gümüş kaplar içerisinde yer içer diye düşünüyorlardı. Böyle bir tasavvurları vardı ister istemez. İslam'ın insanlar için gösteriş ve debdebeden uzak, sade bir hayat, zenginin zenginle fakiri, yönetenle yönetileni, birbirine yardımcı ve kardeş kılan bir medeni anlayış getirdiğini daha sonra anladılar ve bu sebeple o bölgelerin insanların tamamına yakını, kendilerine din olarak İslam'ı seçip Müslüman oldular. Altın ve gümüş eşyanın kullanımı ile ilgili bir takım detay bilgiler fıkıh kitaplarımıza genişçe yer almakta. Bizim bu derece teferruata inerek konumuzu dağıtmamamız doğru olmaz. Birçok fıkıh bahis olduğu gibi altın ve gümüşün kullanımı ile ilgili konuların hepsinde görüş birliği sağlandığını iddia etmek de imkansızdır bu arada. Farklı içtihatlar ve fetvalar olması tabii karşılanmalıdır. Söz gelimi sadece süs eşyası olmak kaydıyla evde altın ve gümüş kaplar, tablolar ve benzerlerini bulundurmak caizdir. Tekrar söylüyorum. Sadece süs eşyası olmak kaydıyla evde altın ve gümüş kaplar, tablolar ve benzerlerini bulundurmak caizdir. Saf altın ve gümüşten üretilmemiş, her bu ikisiyle yaldızlanıp süslenmiş eşyanın kullanılması da haram değildir. Bunlar da ince noktalar. Süs için olmamak kaydıyla ihtiyaçtan dolayı dişi altına kaplamak ve altından diş yaptırmak haram kılınmamıştır. Eskiden böyle altın dişler vardı, hala dikkatinizi çekiyordur belki bazılarında. Bu bilgilerin sadece fetva kitaplarında yer aldığını görüyoruz. Bunlara delil alınan bazı olaylar sahabe döneminde de geçmiş olabilir. Nitekim Arfece İbni Esat isimdeki bir sahabenin burnu cahiliye döneminde cereyan eden Kilap Harbi'nde kesilmiş. O da gümüşten bir burun taktırmıştı. Peygamber Efendimiz kendisini görünce altından bir burun yaptırmasını tavsiye etti. O da altından bir takma burun yaptırdı. Ebu Davud ve Tirmizi'nin eserinde geçiyor böyle. Demek ki gümüş takma burun çok işe yaramıyor. Ya da hemen pörsüyor, işte düşüyor. Neyse, sağlıklı değil. Allah Resulü de altından bir takma burun yaptırmasını söylüyor kendisine. Bu da hadis olarak Ebu Davud, Tirmizi ve Nesai'de geçiyor. Çünkü altın sağlık açısından daha yararlı ve koku yapmayan bir madendir. Nitekim günümüzde de vücudun herhangi bir yerine bir maden konulması gerekirse altın veya platin konulduğunu bilmekteyiz. İşte alimlerimiz bu olaydan hareketle çeşitli durumlara ait fetvalar verme yoluna gitmişlerdi. Hükmü açıkça bilinmeyen ve başvuracağımız kaynaklarda bulunmayan hususlar yetkili alimlere sormak suretiyle öğrenilebilir. Çünkü zaruretler bir takım yasakları, haramları mübah hale getirebilir. Ne var ki zaruretler her zaman genel kaidelerin dışında kalan istisnalardır. Bunları da her asırda ve her toplumda yetiştirilmesi ümmetin üzerine farz olan din alimleri halleder. Altından yapılmış her çeşit yüzük, küpe, kolye, bilezik ve benzeri süs ve ziynet eşyalarının kadınlara haram kılınmadığı da yine ulemanın üzerine ittifak ettiği hususlardan biridir. Ancak kadınlar için de caiz olmadığına ve cevazın sınırlı olduğunu söyleyen alimler de vardır. Diğer taraftan Resul-i Ekrem Efendimiz ve Hulefai Raşid'in erkeklerin altın yüzük takmasına müsamaha ile bakmamışlar. Buna karşılık bizzat kendileri gümüş yüzük takmışlardır. Efendimiz muhakkak ki kendisine Cenab-ı Hak tarafından haramlığı bildirilmeden önceleri taktığı altın yüzüğü parmağından çıkarıp atarak onu ebediyen bir daha takmayacağını söyleyince bütün sahabiler de parmaklarındaki altın yüzükleri çıkarıp atmışlardı. Belki bu olaydan sonra peygamberimiz parmağında altın yüzük gördüğü bir sahabeye iltifat etmeyip "Sen bana elinde cehennemden bir kor taşıyarak mı geldin?" diyerek sert bir uyarıda bulunmuştu. Evet, Nisa'da geçiyor bu hadis. Nişan yüzüklerinin birer ziynet eşyası değil, adı üstünde bir nişan, bir alamet, bir belirti olduğunu ileri sürerek haram sayılmaması gerektiğini söyleyenlerin görüşlerinin sağlam şer'i dayanaklardan yoksun ya da delillerin zayıf ve hüccete ehil olmayan nitelikte bulunarak ulemanın ekseriyeti nezdinde itibar görmediğini de bu vesileyle belirtmemiz yerinde olur kardeşler. Evet, nişanda, evlilikte alyans yüzük bilmem ne diyerekten altın yüzük
takmıyoruz erkekler olarak. Tamam kardeşler. Hem bütçeye de karımız olur bu şekliyle, öyle düşünün. Burada altın nişan halkalarıyla ilgili farklı bir yaklaşıma işaret etmeden geçmenin uygun olmayacağı kanaatindeyiz. Tecid-i Sahih mütercimi ve şarihi Kamil Miras da altın nişan halkalarının mübah olduğu kanaatini taşımaktadır. Bu kanaatinde kendisini etkileyen amilleri şöyle özetlemek mümkündür. Böyle bir görüş de var tabi. İmam Buhari'nin bu Sahih Buhari mütercimi ve şarihi diyelim, onun tercümesi Kamil Miras'ın böyle bir görüşü var. Ama dayanakları şu, şöyle özetlemek mümkün. Yüzükler konusundaki örf değişmiş olup eski zamanlarda kullanılan kaba yüzükler gitgide zarafet kazanmış ve bugün nişan halkaları istisna edilirse erkeklerin yüzük kullanmaları tamamen terk edilmiştir. Hatta ayıp sayılmaktadır. Altın yüzük kullanılmasının hem helalliğine hem de haramlığını ifade eden rivayetler bulunmaktadır ve alimler her iki grup hadisleri delil olarak kullanmışlardır. Ancak haramlığıyla ilgili rivayetlerin daha kuvvetli olduğu bir gerçektir ve ona uyanlar daha çoktur. İmam Muhammed'e göre övünme ve üstünlük hissine kapılma kastedilmeyerek altın ve gümüş kaplar süs eşyası olarak kullanılabilmektedir. Nişan yüzüğüyle de övünmek için değil, teberrük için bir hatıra olarak takılmalıdır. Altının haram kılınmasının şer'i sebebi bunun israf ve övünme vesilesi olması idi. Artık günümüzde altın madeninin bolluğu sebebiyle bir halkanın satın alınması israf sayılacak bir şey olmaktan çıkmıştır. Evet, işte Kamil Miras'ın konuyla ilgili söyledikleri bunlar özetle. Bunlardan ne kadar geçerli ve ne kadar ve yeterli sebepler sayılabileceğini herkes kendi düşünce gücüne göre düşünsün, ona göre kararını versin. Biz olanı aktardık. Hadisten kısaca öğrendiklerimiz, Cenab-ı Hak Resul-i Ekrem Efendimiz'e helal ve harama kılma yetkisi vermiştir. Erkeklere ipek elbisenin her çeşidi haram olduğu gibi altını kullanmanın da her şekli de haram kılınmıştır. Altın ve gümüşten yapılmış kaplar içinde yiyip içmek hem erkeklere hem de kadınlara haram kılınmıştır. Altından ve gümüşten yapılan her çeşit eşyanın kullanılması hem erkek hem de kadın için haramdır. Kadınların altından yapılmış süs eşyalarının da ve takı malzemelerini de kullanmaları caizdir. Sadece bir süs için evde altın ve gümüş kaplar, tablolar ve benzerlerini bulundurmak caizdir. Zaruret halleri istisna edilir ise, halleri istisna teşkil eder tabi, altın ve gümüşün kullanılmasının caiz olduğu yerlerde bu zaruretlerden kaynaklanır dedik ve gümüş altınla ilgili durumu bitirdik. Ama daha giysiyle ilgili şeyler bitmedi. Gelecek hafta uyuz hastalığı olanın ipekli elbise giymesi caiz midir değil midir, o konu üzerinde bir hadisimiz var, ondan bahsedeceğiz inşallah. Gelecek haftaya kadar ve yani sürekli Allah'a emanet olun, Rabbimize emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
3: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye. RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinin hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 2361.
4: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. Dent Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 96 93, Esenyurt Şubemiz 0545 950 82 87.
5: Aysan Elektrik, toptan ve perakende elektrik malzemeleri satış ve pazarlama. Adrese ürün teslimi hizmetimiz mevcuttur. 0212 237 6807 254 96 34 Karaköy Perşembe Pazarı.
6: Ardıç Eğitim Kurumları, yalnız değilsin, seni anlayan bir okul var. 10. yılımızda hem akademik hem de her geçen gün büyüyen ve gelişen eğitim olanaklarımızla sizlerle birlikte olmaktan mutluyuz. Biz sizinle güzeliz. Mutlu Çocuklar Akademisi, doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul, senin okulun. Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları, 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
8: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye ses alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
9: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
10: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
11: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
1: Reklamları dinlediniz.
12: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله

0: gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah her türlü noksan sıfattan uzaktır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: Özel FM
1: 103.2.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: alimlerin ilim meclislerine devam edin. Hikmet ehlinin sohbetlerine katılın. Hiç kuşkusuz Allah, kurumuş toprağı yağmur suyuyla nasıl diriltiyorsa, ölü kalbi de hikmet nuruyla öyle diriltir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Gayri İslami bütün mahkeme ve hükümlerden, İslami fikrinle çatışan kulüp, gazete, okul ve kuruluşlardan tamamen ilişkini kes.
1: Beş vakit namazı vaktinde kılın, gece namazı da kılmaya çalışın. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Özel FM uyarıyor. Dünya aldatıcı bir süstür, bir duvaktır. O duvağın arka planını görenler ona asla rağbet etmemişlerdir. O bakımdan dünyamız için dostlarımızla, akrabalarımızla, Müslümanlarla olan ilişkilerimizi asla zaafa uğratmayalım.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Özel FM uyarıyor. Dünyada ne aldanan ne de aldatan olalım. Hele hele asla aldatanlardan olmayalım. Ahiret işlerinde ise asla nefsimizin, şeytanın ve kötü çevrenin yanıltıcı, saptırıcı söz ve işlerine aldanmayalım.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM. Özel FM.

ve seslendim Rabbime. Duayla yardım istedim bu ümmetin haline. Kardeşlerim aç ve susuz, bebekler enkaz altında, fakat değiliz farkında.

ve şeytana uymayın. Vesveseler tatlı fakat sizler asla duymayın. Müslümanlar silkelenin ve şeytana uymayın. Vesveseler tatlı fakat sizler asla duymayın. Sihir

Sünnete uyun, bu hayat eğlence oyun. Sen aldanma, sen aldanma. Yüzyıldır bir devletim yok, zulüm eder gelen geçen. Küfür sistemi her dönem yeni bir tağut seçer. Kim gelirse gelsin aynı, hepsi batıl, rengi farklı. Tağutlarda arama hakkı şirke bulaşma. İslam dini tamamlanmış.

böyle de zulmeder her yönden. Kapat gözü kalbini aç ve oku Yusuf suresini. Yusuf korudu nefsini imanla ve ihlasla.

0: Özel Efem. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Fabrika makinalarının kontrol kartları, Siemens ve diğer marka motor sürücüleri ve operatör panelleri, CNC makine kartları, imalat, gıda ve otomotiv sektöründeki tüm endüstriyel elektronik cihazların kart tamirinde doğru çözüm ortağınız M-Teknik. 0506 680 4564.
2: Dehasoft, uçtan uca yazılım çözümleri, ERP, e-ticaret, entegrasyonlar, mobil uygulama ve yapay zeka destekli özel yazılım çözümleriyle hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi için www.dehasoft.com.tr'yi ziyaret ediniz.
3: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
4: Günlük hayatımıza rehberlik edecek başucu niteliğinde bir eser. Merhum Hasan Karakaya Hoca Efendi'nin kaleminden fıkhi meseleler, isteyene termoderi, isteyene dayanıklı sıvama cilt seçenekleriyle sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki kampanya fiyatını kaçırmayın. Sipariş için nebevikitap.com. Detaylı bilgi için 0543 654 4663.
5: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orki Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkiasansor.com. Güngören.
6: Ardıç Eğitim Kurumları, ilim ve bilim esaslı, edep ve adab temelli eğitim. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademeleriyle kesintisiz eğitim ve öğretim sizleri bekliyor. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul.
7: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
8: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
6: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
9: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hindel Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132. umutkervanı.org.tr.
1: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563. Emel Okulları Bağcılar'da.
10: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
0: Reklamları dinlediniz.
11: Saat 21. 21. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
0: Özel FM. www.özelfm.net. özelfm.net.
12: İnsan. insanı tanımak. Hazırlayan ve sunan Abdülhamit Kahraman.
13: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Merhaba sevgili dinleyenler. Bir insanı tanımak programında da sizlerle birlikteyiz. Araf suresinin 57. ayetinden itibaren kaldığımız yerden devam etmeye çalışacağız inşallah. Geçen hafta hatırlarsak duanın özü, mahiyeti, amacı ve insanların nasıl dua yapacağıyla ilgili epeyce uzun bir vakitte konuşmaya çalışmıştık. Bu hafta ölüm ve dirilmek hem fiziki anlamı hem de manevi anlamı üzerinde biraz durarak konuşmamıza başlamış olacağız inşallah. Daha sonra 57. ayetten sonra diğer ayetler bizim yolumuzu açmaya çalışacak. Bize birçok hikmetlerde bulunmaya çalışacak. İnşallah onları layıkıyla düşünüp anlayan ve hayatını aktaran insanlardan olmaya çalışırız. Araf suresinin 57. ayeti, rahmetinin önünde rüzgarları bir müjdeci olarak gönderen odur diye başlıyor. Devam eden ayetse, yani 57. devam eden kısmıysa, bunlar ağırca bulutlara kaldırıp yüklendiğinde onları ölmüş bir şehre sürükleyiveririz. Yani susuzluktan, kuraklıktan ölmüş bir şehre sürükleyiveririz. Bununla oraya su indiririz de böylelikle bütün ürünleri çıkarırız. İşte biz ölüleri de böyle diriltiriz ki insanlar ibret alsınlar. Kur'an-ı Kerim ilminde özellikle bir şeyi çok iyi bilmemiz lazım. Eğer bunu göz ardı edersek birçok ayeti Rahman'ın kastettiği gibi anlamayı veririz ve bu bizim birçok ayetin de hakkıyla anlaşılmasına engel olur. Yani bir ayeti anlayamadığımız vakit onu izah eden başka ayetleri de iyi bir şekilde anlayamamış oluruz. Dolayısıyla ayetlerin ne anlattığı ve ne anlatmak istediğine çok dikkat etmek lazım. Özellikle de birçok ayet insana direkt mesaj indirdiği için ve insanı tanıttığı için, yani insana insanı anlattığı için, bu açıdan da bir kez daha dikkatli bir şekilde ayetlere bakmak gerekir. Mesela bu söylemiş olduğumuz anlayışın bir benzerini 58. ayette de görüyoruz. Orada da şöyle bir ifade var. Güzel şehrin bitkisi Rabbinin izniyle çıkar. Kötü olandansa kavruktan başkası çıkmaz. İşte biz şükreden bir topluluk için ayetleri böyle çeşitli biçimlerde açıklıyoruz. Mesela eğer bu ayeti mecaz ilminden, müteşabih ilminden ya da ayetlerin maksatlarını anlatan ilimlerden ayrı tutarak anlamaya çalışırsak, yemyeşil olan yerler güzel yerlerdir. Kurak olan yerler, bitkisi kavrulmuş olan yerler iyi yerler değildir anlamı çıkar. Eğer karşıdan direkt bakarsak böyle anlarız. Eğer bu anlayış doğru olsaydı, mesela yeşilliklerin çok yoğun olduğu, farz misal Karadeniz bölgesi Allah katında en değerli yer olması gerekirdi. Hiç yeşilliği olmayan, bitkileri de kavruk olan Mekke'nin, kısmen de Medine'nin yani Arabistan'ın hiç değerli olmaması gerekirdi. Demek ki ayetlere böyle direkt karşıdan motomot bakmak, sadece anlattığı şekliyle bakmak bizi çok ciddi derecede yanıltır. Bu mecaz ilminden habersiz olan bir anlayıştır. Mecaz ilmine vakıf olmadığımız vakit, ha bir şehrin bitkisi güzelse demek ki orası iyiymiş, oranın bitkisi iyi değilse Allah katında orası güzel değilmiş diye anlarız. Ama öyle değil. Bize mesajları, biraz sonra onlara değinmeye çalışacağız, çok daha farklı aslında. 57. ayete tekrar dönecek olursak, bir ölümden ve ölümün hemen arkasından gelen bir dirilmeden bahsediyor. İnsan ve insanlar iki şekilde ölürler ve iki şekilde dirilirler. Bir ölüm fiziki olan ölümdür. Bildiğimiz, herkesin bilmiş olduğu insanın ecelinin gelmiş olduğu, son nefesini almış olduğu andaki ölümdür. O ölüm fiziki, reel ölümdür. Bir de ruhi ölüm vardır, mana ölümü vardır. O ruhi ölüm de yine saati ve zamanı geldiğinde gerçekleşen bir şeydir. Birinci ölümde, fiziki ölümde
14: tekrar öldükten sonra dünyaya gelmek mümkün değilken, dünyada artık yaşamaya devam etmek mümkün değilken, manevi ölümde, yani ruhi ölümde tekrar dünyaya gelmek ve dünyada yaşamak mümkündür. Yani bir insan ruhen öldükten sonra tekrar dirilebilir. Bir topluluk kendi içinde olanı değiştirmedikçe Allah onların durumunu değiştirmez ayetleri de bunun gibidir. Ya da biz ölüden diriyi çıkartırız, diriden ölüyü çıkartırız ayetleri de bu cümledendir. Kafir olan insanın, ruhu ölmüş insanın, müşrik olan insanın, ruhu ölmüş insanın bir süre sonra düşünüp, yani tefekkür edip işin hakikatini öğrenmeye başladığında tekrar dirilmesi gibidir. Mesela Resul Efendimiz'i öldürmeye giden Hazreti Ömer ruhen ölü birisiydi. Bedenen ölü değildi ama küfür içerisindeydi, şirk içerisindeydi. Ruhen ölüydü ve Müslümanlara düşman birisiydi. Unutmayalım, Resul Efendimiz'i yok etmek isteyen bir insandı. O zaman Hazreti Ömer değil, yalnızca Ömer'di. Ama bir şeyler oldu, hadiseyi biliyorsunuz Siyer'de. Kız kardeşi ve eniştesiyle olan konuşmalardan sonra zihninde bazı şimşekler çaktı. Hiç bakmadığı açılardan hadiseye bakmaya başladı. Yeni gelen bir dinin haklı olabileceği ihtimalini ilk kez değerlendirmeye başladı. Ve buna benzer daha birçok hikmetten sonra öldürmek için gitmiş olduğu insanın yanına dirilmek için gitti. İşte bunun gibi. Ölü olan ruhlar da zamanı ve vakti geldiğinde eğer isterlerse ve Allah da onların istemelerini isterse, yani onların Allah'a göndermiş olduğu istek Allah katında kabul edilirse, ki hidayet Allah'tandır, dolayısıyla o ruh da dirilebilir. Yani bedeni ölüm gelmeden önce o insan da ruhen artık dirilmiş, öldükten sonra dünyaya gelmek isteyen insana normalde olumlu cevap verilmez ama ruhen tekrar dirilmek isteyen insana olumlu cevap verildiği için o insan da hayatının fiziki ölümüne kadar amel defterleri kapanmadan devam edebilir. Dolayısıyla burada bize çok mesajlar vardır. Bazı insanlar da fiziken yaşarlar, bedenen sağlıklıdırlar fakat ruhen ölüdürler, bunun farkında değillerdir. Bunu hemen İman eden insanlarda böyle bir şey yoktur şeklinde düşünmemek lazım. Çünkü bizim hastalıklarımız bu programın özünü oluşturuyor, özetini oluşturuyor. Bu hastalıklara değinip bunlardan dirilebilmenin yollarını araştırıyor bu program. Çünkü öyle mümin insanlar ya da Müslim insanlar var, mümin demeyelim, henüz mümin değil ama öyle Müslüman insanlar var ki dışarıdan bakıldığında ruhen diri gözüküyor, diri olması gerekirken ruhen ölü olmaya doğru bir meyil var sanki. Yani ruhen bir ölülük var diyemeyiz henüz ama donmuş, dondurulmuş bir gıda gibi ruhi hissiyatı, ruhi hareketleri dondurulmuş insanlar var ve bunlar maalesef toplumun artık çoğunu oluşturmaya başlamış durumda. Bu inancın diriliğini kaybetmesinden kaynaklanır. İmanın ciddi derecede hırpalanmasından kaynaklanır. Ve imanı besleyen suların kurutulmasından kaynaklanır. Şimdi ayette de zikredilecek öldükten sonra dirilmek nasıl, ölü ruhlar nasıl dirilir, oraya bir mecaz vardır. Dolayısıyla iman etmiş bir ruh onu besleyen sulardan ayrı tutulursa kurumaya yüz tutar. Ve kuruyan bir ruh bir süre sonra ölüme doğru yol açar, ölüme doğru yol alır ve ölmeye başlar. Fakat insan yukarıdan kendi ruhunun hiçbir zaman ölmeye yüz tutar bir durumda olduğuna inanamaz. Böyle bir şeye ihtimal vermez. Kendisinin iman sahibi olan insanlar dairesi içerisinde olduğunu kabul ettiği için ve zahiren de böyle olduğu için içten içe çürüme başladığını fark edemez. Bazen fark etse bile fark etmek istemez. Öyle bir şey yokmuş gibi davranır. Bunun sebebi acı görüntünün ve acı faturanın kendisi tarafından hissedilmesini istememesinden dolayıdır. Yani iter öteler. Der ki benden uzak olsun. Ama gerçekte benden uzak olsun düşüncesiyle itmiş olduğumuz bu ciddi yaralar ve kanamalar bizden uzak durmaz. Çünkü bizim ruh kanamalarımızdır onlar. Bu kanamalar zamanla kuruluğa yol açar, kuruluk da ölüme yol açar. Sonu felaket olacak bir yolun ilk ışıklarını, ilk sinyallerini doğru okumak gerekir. Eğer bu okumayı sağlıklı bir şekilde yapamazsak, yolun sonu ruhu ölmüş insanların yanına varma tehlikesidir. Buna dikkat etmek lazım. Panzehiri nedir? Ayette geçtiği gibi, ayeti biraz önce okumuş olduk, şimdi onun üzerinde konuşuyoruz. Gökten bulutların gelmesiyle o bulutlar üzerinde yüklü olduğu yağmuru kurumuş toprağa aktarması ile ölü toprak dirilir diyor Allah. Öldükten sonra dirilme de böyledir. Tabii ki bu ilk anda gerçekte bildiğimiz öldükten sonra dirilmeyi anlatır. Ama işin bir de arka yönü vardır, arka manası vardır. O da ölmüş olan ruhların tekrar nasıl dirileceğinin göstergesidir, formülüdür. Yani ilahi formüldür. Demek ki ölü olan bir şeyin dirilmesi için onu diriltecek bir malzemeye ihtiyaç vardır. Bir enerjiye ihtiyaç vardır. Bir güzelliğe ihtiyaç vardır. Toprak için su ne ise, iman için bilgi ve bilinç odur sevgili dostlar. Bir kez daha söylemek istiyorum. Toprak için su ne ise, iman için bilgi ve bilinç odur. Bir insan iman ettiğini söyledikten bir süre sonra bilgilenmeyi keserse ve arkasından bilinçlenmeyi keserse, bir toprağın susuz kalması gibi kuruma başlar. Ve kuruma bir süre sonra çatlamaya yerini bırakır. Çatlamada bir süre sonra o toprağın artık ölmesi anlamına gelecektir. Çölleşme başlayacaktır. Çölleşmiş topraktan ya da kumdan artık herhangi bir bitkinin, bir güzelliğin yani yeşermesi mümkün olmayacaktır. İşte şimdi dönüp kendimize baktığımızda, imanımızı ve İslam'ımızı besleyen bilgi ve bilinç büyük ölçüde bizden uzaklaşmış durumdadır. İşte ruhumuzdaki kuruluklar, hayatımızdan tat alamamalar, ibadetten lezzet alamamalar ve insanların maneviyatlarının eskisi gibi olamıyor olmasının sebebi bilgi ve bilinçten uzak durmadan kaynaklanır. Dolayısıyla bunun zıttı nedir? Bilgi ve bilinç sağanak halinde bizim tekrar ruh topraklarımıza yağmaya başlarsa, orada bitkiler yeşermeye başlayacak inşallah. Ve o bitkilerin mis gibi kokusu bulunmuş olduğumuz toplumun o kötü kokusunu da havasını da değiştirecek. Ve toplumun her sokağında, her apartmanında, her bölgesinde yeşilen o ortaya çıkan o yemyeşil otlar ve mis gibi kokular bir toplumun yemyeşil hale gelmesini önceleyecek. Buna sebep olacak. Dolayısıyla kısaca söylemek gerekirse, biz kendi içimizde olanı değiştirdiğimiz vakit Allah da bizim içimizde olanı değiştirecek ve toplumu değiştirecek. Buradan da anladığımız gibi ilk adım her zaman bizden atılacak. Biz değişmeye niyet edeceğiz, terbiye olmaya niyet edeceğiz, kendi iç hastalıklarımızı görmeye ve onları düzeltmeye niyet edeceğiz. Nefis ve ruh terbiyemiz kemale ermeye başladığı vakit toplumun da düzelmeye başladığı anı göreceğiz. Bu bizim her zaman bir hedefimiz, yani idealimiz olmalıdır. Bunun dışındaki anlayışlar kuruluktan bizi hiçbir zaman kurtaramayacaktır. 57. ayete tekrar baştan itibaren bakacak olursak, rahmetinin önünde diyor. Demek ki Allah bir rahmet indirecek. O rahmetten önce bir şeyler geliyor. Ney o? Rüzgar. Rüzgar neyi taşıyor? Ayette de zikredilecek şimdi birazdan. Bulutları taşıyor. Demek ki o sağanak yağmur yağdıracak bulutları taşıyan rüzgarlar olması gerekir. Hani bir ayet-i kerimede var, dikkatini çeken dikkatli okuyucu kardeşlerimiz hemen hatırlayacaktır. Allah Teala diyor ki birbirinizle tartışmayın. Birbirinizle çekişmeyin. Yoksa rüzgarınız gider. Şimdi oradaki rüzgarı alın, buradaki rüzgarın yanına koyun. Birbirinizle tartışırsanız, birbirinizle cedelleşirseniz rüzgarınız gider diyor. O rüzgar rahmet bulutlarını getiren rüzgarlardı. Rahmet bulutları gelmezse toplumdaki ve özümüzdeki, nefislerimizdeki ve ruhumuzdaki kuruluk ve kuraklık devam edecektir. Demek ki önce rüzgarların gelmesi gerekir. Rüzgarların gelmesi için de ya da var olan rüzgarın ortadan kalkmaması için de tartışma edebiyatının bırakılması lazım. Allah ne diyor? Birbirinizle tartışmayın, çekişmeyin. Neden ya Rabbi? Rüzgarınız gider. Bir kez daha söylüyorum. Dikkatli dinleyiciler için çok önemli bu. Birbirinizle tartışmayın diyor Allah, yoksa rüzgarınız gider. Rüzgar giderse bulutlar gider. Bulutlar giderse rahmet yağmurları gider. Rahmet yağmurları giderse sizin ruhlarınız ve toplumun ruhu kurulaşmaya başlar. Tam da şimdi olduğu gibi. Demek ki bir işin özünde bunu arzu edip gereğini yapmak yatar. Eğer tartışma bırakılsaydı, zamanında gereksiz tartışmalar yapılmaktan vazgeçilseydi, insanlar birbirini yemekten vazgeçmiş olsaydı, rahmet bulutlarını gökyüzünde göremediğimiz şu atmosfer değil, şu anda fiziki olarak da yaşamış olduğumuz gibi sürekli yağmurların yağdığı bulutlar bizim manevi semamızda dolaşırdı. Tabii rüzgarı tetikleyen bir şey daha var. Sıcak havayla soğuk havanın yer değiştirmesidir. Sıcak havayla soğuk hava yer değişirse rüzgar oluşur. Rüzgar da bulutları getirir. Demek ki rüzgar nasıl gelir? Nasıl o rüzgarı eskisi gibi getirebiliriz dersek, içimizdeki sıcak havayla soğuk hava yer değiştirecek. Yani içimize attığımız, koyduğumuz, sevgi beslediğimiz, çok arzu ettiğimiz şeyler var ya, hani öncelediğimiz, sarıldığımız ve kucakladığımız, hiç paylaşmadığımız, ölünceye kadar bu benim olmalı dediğimiz ve bir başka insanda da olmasını istemediğimiz şeyler var ya, işte onlarla Allah'ın razı olduğu şeyler yer değiştirecek. Hani hatırlarsak vaktiyle şöyle demiştik: İman etmek Allah'ın sevdikleriyle bizim sevdiklerimizin yer değiştirmesidir. Yine iman etmek, bizim razı olduğumuz şeylerle Allah'ın razı olduğunun yer değiştirmesidir. İşte sıcak havayla soğuk hava yer değiştirirse rüzgar akımı başlar. O rüzgar akımı başlarsa bulutlar gene geri gelir. Ve o bulutlardan Allah'ın izniyle tekrar yağmurlar yağar. Ve o yağmurlar her zaman bizim ruhumuzu ve toplumun ruhunu her zaman için mutlaka ve mutlaka aydınlatır. Dolayısıyla bizim içimizdeki soğuk olanlarla sıcak olanların yer değiştirmesi lazım. 57. ayetin baş kısmı: rahmetinin önünden rüzgarları müjde olarak gönderen odur. Demek ki rüzgarların gelmesi için sıcak havayla soğuk havanın yer değiştirmesi lazım. Yani bizim sevdiklerimizle Allah-u Teala'nın sevdiği ve razı olduğu şeylerin yer değiştirmesi lazım. Ondan sonra ancak rahmet rüzgarları gelebilir. Ve onlar, diyor ki ayet-i kerimede, bunlar ağırca bulutları kaldırıp yüklendiğinde, sürüklediğinde yani, onları ölmüş bir şehre sürükleyiveririz. Ve bununla oraya su indiririz de böylelikle bütün ürünlerden oradan çıkartırız. İşte biz ölüleri böyle diriltip çıkartırız ki ibret alasınız. Son kısımda ibret alasınız diye bittiğine göre 57. ayet, demek ki biz bu okumuş olduğumuz, konuşmuş olduğumuz ayetlerden ibret almamız gerekir. Eğer ibret almazsak ve alamıyorsak, ayetleri doğru ve tam okumuş okumuş olmamış oluruz. Doğru okumamış oluruz. İstendiği gibi ayetlerle ilgilenmemiş oluruz. Dolayısıyla bizim burada tüm söylemek istediğimiz şeylerin altyapısında ayetlerden layıkıyla ibret almak da yatar. Bu da vardır. Dolayısıyla bu açıdan bakmayı hiçbir zaman ihmal etmemek lazım sevgili dostlar. Bize ne söylüyor, bizi nasıl terbiye ediyor, bizi nasıl yetiştiriyor Rahman diye bakmamız gerekir. 58. ayete gelecek olursak. Güzel şehrin bitkisi Rabbinin izniyle çıkar. Burada Rabbinin izniyle ifadesine biraz değineceğiz. Kötü olandansa ayet devam ediyor. Kötü olandansa kavruktan başkası çıkmaz. Mesela burada kötü olandan Rabbinin izniyle kavruk olandan başkası çıkmaz ifadesi yok. Ama biz genel olarak biliyoruz ki Allah'ın izni olmadan hiçbir şey yaratılmaz. Hiçbir şey ortaya çıkmaz. Her ne ortaya çıkıyorsa olumlu ya da olumsuz her şey Allah-u Teala'nın müsaadesiyledir. Rızası ne değil? Yani bunu birbirinden ayırt etmek lazım. Allah-u Teala'nın kötüye rızası asla yoktur. Ama yaratılmış olan her şeye izni vardır, müsaadesi vardır. Müsaade ediyor olması ondan razı olduğu anlamına gelmez. Bunu birbirine karıştırmamak lazım. Yeri geldiği zaman bunun üzerinde de uzun uzadıya inşallah durmaya çalışırız. Güzel şehrin bitkisi Rabbinin izniyle çıkar diyordu ayetin baş kısmında 58. ayette. Kötü olan ise kavruktan başkası çıkmaz. Kötü olan şehirdense, kötü olan topraklardansa kavruktan başkası çıkmaz. Ayet devam ediyor. İşte biz şükredecek ya da şükreden bir topluluk için ayetleri böyle çeşitli biçimlerde açıklıyoruz. Neden açıklıyor Allah-u Teala? Şükredebilmemiz için. Şükredebilmemiz içinse onu enine boyuna anlıyor olmamız gerekir. Enine boyuna anlayamayan insanlar gereği gibi Rahman'a kulluk yapamazlar. Yani şükredemezler. Enine boyuna anlayabilmek için ayetlerin nasıl okunması gerekli olduğuna vakıf olmak lazım ve düşünüyor olmak lazım. Çünkü insan doğru düşünmeden hiçbir zaman doğru anlayamaz. Doğru anlamak için ayetler üzerine doğru durmaya, yani doğru düşünmeye ihtiyaç vardır. Programın baş tarafında da izah ettiğimiz gibi güzel şehrin bitkisi Rabbinin izniyle güzel bir şekilde çıkar bölümü vardı. Şimdi yemyeşil toprakları olan yerlerin Allah tarafından güzel şehir olduğunu düşünmemiz gerekir. Böyle motomot zahiren bakacak olursak ayetlere. Çünkü bakıyorum birçok kardeşimiz, karşılaştığımız için söylüyoruz. Bazı kitaplarda örnek verildiği için oralardan okuyoruz. Motomot bakma anlayışına saplanmışlar. Hastalığına saplanmışlar diyeceğim de belki kibar olmaz diye o ifadeyi kullanmaktan kaçınıyoruz. Yani ne görüyorsa aynen o şekilde algılama anlayışına sahipler. Bunun doğru olmadığı ve buna benzer birçok ayetten, bu ve buna benzer birçok ayetten kendisini ortaya koyuyor. Allah-u Teala'nın ne demek istediğini anlamak Kur'an ilimleri açısından çok büyük bir noktadır. Bunu tekrar söyleyelim. Allah-u Teala'nın ne demek istediğini anlıyor olmak Kur'an ilimleri açısından çok büyük bir derinlik ve güzelliktir. Burada birkaç ön şart vardır. Yani bir insanın Allah-u Teala'nın ne demek istediğini anlayabilmesi için ille de ciltler dolusu kitap okumuş olması gerekmez. İlle de Arapçanın en ince derecelerine vakıf olması gerekmez. Bir şey ön şarttır. İyi niyetli ve saf olmak. Bir insan iyi niyetli ve saf olursa bakış derinliğine göre ayeti anlayabilir. Bu çok önemli. İyi niyet ve saflık varsa görüş derinliğine göre, bakış derinliğine göre ayeti anlayabilir. Bir alim çok derin bakarsa o çok öteleri görebilir. Bir alim olmayan şahıs, bir mümin belki biraz daha az derinliği görebilir ama o da bir şey görür. Göremez değil yani. Kim göremez diyorsa o büyük bir hata yapıyordur ya da O kişi vehimlere saplanmıştır. Yani iyi niyetli kuruntulara saplanmıştır. Aşırı endişelere saplanmıştır. Bunlara da mahal yoktur. Unutmayalım. Şimdi başlarında Peygamber Efendimiz vardı diyeceğiz ama çünkü birçok insan öyle söylüyor, böyle çok alışılmış bir şekilde. Sahabe bizim kadar teknik bilgiye sahip değildi sevgili dostlar. O güzel insanlar bizim kadar çok malumata sahip değillerdi. Ama çok iyi niyetliydiler ve çok saftılar. Allah ne istiyorsa saf bir şekilde, hiçbir şeyi karıştırmadan dürüstçe alıyor ve yaşıyorlardı. En büyük farkımız oradaydı zaten. Bizlerse birçok elekten ve elemeden geçiriyoruz, eviriyoruz, çeviriyoruz, bize uygun olan şekle sokuyoruz, sonra rengini değiştiriyoruz, biraz açıyoruz, biraz koyulaştırıyoruz, sonra diyoruz ki ha işte bu ayet tam benim istediğim gibi oldu. O ayet senin istediğin gibi oldu ama o ayet Allah'ın istediği gibi olmadı. Allah'ın ayeti değil artık o, başka bir şey oldu o. Yani tabiri caizse, kardeşlerimizi yanlış anlamasın ama, o senin ayetin oldu diyeceğim de yanlış anlamaya yol açmamak için söylemek istemiyorum. Yani insanların kontrolünde ve şekillendirdiği bir ayet haline geldi. Allah da bundan münezzehtir. Allah ne şekilde indirmişse ayeti, o şekilde saf ve dürüst bir şekilde insanlar bunu algılamaya niyet ederlerse mutlaka anlarlar. Bir alim çok daha derin anlar, alim olmayan bir mümin daha başka anlar, bir muttaki daha başka derecede anlar. Ama hepsi aynı tünelin içinde anlar ya da aynı kuyunun içinde anlar. Bunu hatta kuyu örneğini vaktiyle iki yılda olmadı zannediyorum önce vermiştik. Kur'an'ın anlaşılmasıyla ilgili sığ bir bilgiye sahip olan bir insan, iyi niyetli ama sığ bir bilgiye sahip olan insan, büyük bir, diyelim ki 50 ya da 100 metre derinliğindeki bir kuyu düşünelim ayetler için. O kuyunun üst tarafındaki nemden faydalanır. Ama başka taraftaki bir kuyuya gitmez. Kuyu aynı kuyudur. Ama çok fazla bilgisi olmayan iyi niyetli saf bir kardeşimiz o kuyunun üst tarafındaki nemden istifade eder. Biraz daha okumuş, biraz daha derinlemesine bilgi sahibi olan insan o kuyunun 10. ya da 20. metresine kadar iner, oradaki nemden ya da sudan istifade eder. Çok daha fazla kafa yormuş, düşünmüş, uzun uzadıya bu işlere zihin yormuş kardeşlerimiz belki 50. belki 100. metreye ulaşırlar. Onların almış olduğu suyla yukarıda kuyunun 10 metre ağzındaki kardeşimizin aldığı ıslaklık ya da nem aynı olmayacaktır. Ama su aynı sudur. Aynı kuyunun suyudur. Buraya dikkatinizi çekmek istiyorum. Başka bir kuyunun suyu değildir. Su aynı sudur, aynı nemdir, aynı tatlıdır, aynı kalitedir ama aynı yoğunlukta değildir. Aynı fazlalıkta değildir, aynı ağırlıkta değildir. Herkes derecesine göre alacağını alır. O yüzden bunu bir ön bilgi ya da dipnot olarak açıklama ihtiyacı hissettik. Güzel şehrin bitkisi, devam ediyoruz 58. ayete, Araf suresi. Güzel şehrin bitkisi Rabbinin izniyle çıkar. Yani güzel olan şehirden güzel şeyler çıkar demek istiyor Allah-u Teala. Bunu şöyle de okuyabiliriz. Güzel insanlardan güzel şeyler çıkar. O şehir kelimesi yerine insan kelimesini yerleştirdiğimizde Allah-u Teala'nın söylemek istediği manalar birer birer dökülmeye başlayacak inşallah. Çünkü bu şehri sadece fiziki şehir olarak algılayacak olursak Mekke'de hiç ağaç yok. Yani insanların toprak getirip de yığdığı havuz gibi tabiri caizse, sonradan yetiştirilmiş ve altına, her ağacın altına çeşme konulmuş ağaçları saymayacak olursak, hani Hazreti İbrahim de söylüyor ya, ya Rabbi ot bitmeyen, bir şey yeşermeyen bu yere mi beni bıraktın diyordu yani. Gerçekten Mekke kara kuru bir yer. O zaman bu ayeti motomot anlayacak olursak Mekke hiç güzel olmayan bir şehir anlamı çıkar. Haşa, öyle değil. Demek ki başka bir şey anlatılmak isteniyor. Zaten diyor ki ayet-i kerimenin arkasında, ayetleri biz böyle çeşitli biçimlerde açıklıyoruz diyor. Ne için ya Rabbi? Bir üst satırda şükreden bir topluluk olmanız için biz ayetleri böyle çeşitli biçimlerde açıklıyoruz. Niye anlayalım diye. Şükreden topluluk olalım diye. Mecaz ilmi Kur'an-ı Kerim'in yarıya yakınında vardır sevgili dostlar. Bunu unutmayalım. Mecaz ilmi Kur'an-ı Kerim'in yarısına yakınında vardır. Allah bu ilmi çok kullanır. Bizim anlama ufkumuzu derinleştirmek için bunu yapar. Tefekkürümüzü kolaylaştırmak için bunu yapar. Demek ki güzel şehrin ya da güzel toplumun, güzel insanın, yani güzellerin diye de diyebiliriz. Güzel insanların maneviyatı, özü, güzel olan kaliteli insanların bitkisi Rabbinin izniyle çıkar. Niye burada Rabbinin izniyle kullandı da acaba? Bir alt satırda kötü olandan da diyor, kavruktan başkası çıkar derken, kötü olandan da Rabbinin izniyle kavruktan başkası çıkar neden demedi acaba Allah-u Teala? Buna da biraz değinmemiz gerekir. Güzel şehrin bitkisi eğer Rabbinin izniyle ifadesi olmadan olduğu zaman, hani geçen hafta da söyledik, daha önceki haftalarda da birkaç kez söyledik, sen atmadın, Allah attı ayeti iptal olmuş olur böyle bakmadığınız zaman. Düşünelim ki bir ilim adamı, bir fakih, değerli bir ilim adamı, çok güzel bir kitap yazmış. Eğer o kitabın Allah-u Teala'nın izniyle olduğuna hem okuyanlar hem yazan İnanmazsa, böyle bir alt imanla sarılmazsa hadiseye, insanlarda müstanilik ve enaniyet duygusu oluşur. Ben güzel yaptım, benden ne güzel kitap ortaya çıktı, benden ne güzel sözler ortaya çıktı diye bir insan söylerse, ima ederse, öyle anlaşılmasını arzu ederse, kesinlikle çok büyük bir gaf yapmıştır, büyük bir hata yapmıştır o kişi. Yine karşı taraf, okuyucular ya da dinleyiciler de derse ki ya bu alim ne güzel bir kitap yazmış, bu fakih ne güzel bir fıkıh kitabı yazmış der de bütün iyiliği ve güzelliği yazana mal ederlerse o okuyan insanlar da büyük bir gaflette bulunmuşlardır. Dolayısıyla şunu hiç unutmayalım sevgili dostlar. Sen atmadın, Allah attı diyor. Allah-u Teala izin vermezse, Allah-u Teala müsaade etmezse şu mikrofonların diğer ucunda duran bu kardeşiniz hiçbir şey söyleyemez. Diğer programcılar da bir şey söyleyemez. Yine Allah-u Teala izin vermezse siz de hiçbir şey dinleyemezsiniz. Her şey Allah-u Teala'nın izniyledir. Dolayısıyla var olan bütün güzelliklerin Allah-u Teala'nın kontrolü ve bilgisi ve izniyle olduğunu bizim hiç unutmamamız lazım. Bu bizde hem mütevazilik duygusunu geliştirir hem de içimizde oluşabilecek enaniyet, kibir ya da gurur gibi kötü hastalıkların yeşermesine engel olur. Dolayısıyla bu bakış açısını hiçbir zaman ne yazan ya da anlatan ne de okuyan, dinleyen elden bırakmaması lazım. Bir kenara bırakmaması lazım. Kötü olandansa kavruktan başkası çıkmaz. Orada neden Allah'ın izniyle söylenmedi? Allah'ın izni yok mu? Haşa. Allah'ın izninin olmadığı hiçbir şey yok. Hiçbir yaprak yoktur ki diyor ayet-i kerimede. Allah'ın izni olmaksızın dalından aşağıya düşmemiş olsun. Dolayısıyla her şey Allah'ın izniyledir. Fakat kötü olan şeyin Allah'ın izniyle olduğunu söylemenin herhangi bir anlamı ya da faydası olmadığı için burada zikredilmemiştir. Tabii ki tüm hikmetleri layıkıyla Rahman bilir. Bunlar bizim fark edebildiklerimiz, tamama ermiş ya da kemale ermiş bilgiler değildir. En doğrusunu Allah bilir. İşte biz şükreden bir topluluk için ayetleri böyle çeşitli biçimlerde açıklıyoruz diye bitiyordu 58. ayetin son bölümü. Allah-u Teala ayetleri çeşitli biçimlerde açıklamış. Ne için? İki şey için. Birincisi biz şükreden hakiki kul olalım diye. İkincisi farklı açılardan anlayarak bizim zihinsel gelişimimizi sağlıyor Allah. Yani sadece imani ve itikadi terbiye değil, düşünsel, zihinsel terbiyemizi de Rahman veriyor. Eğer bu olmazsa sevgili dostlar, biz birçok konuda nakıs kalırız. Yani zihinsel terbiye olmazsa biz birçok şeyi anlayamayız şu anda olduğu gibi. Ümmetin zihni uzunca yıllardır kapalı durumda. Belki 150 yıldır, belki 200 yıldır. O kadar olmasa da epeyce uzun bir süredir zihni kapalı. Bu zihni kapalılık, zihni açıklığa, kendi yerini bırakıncaya kadar rüzgarlar esmeyecektir. Şu anda toplumda hiçbir manevi ciddi rüzgarın esmiyor olması bizim birçok kapıları kapıyor olmamızdan kaynaklanır. yağmur yani rahmet yağmurlarının ve bulutlarının gelmiyor olması rüzgarların esmemesinden, yani bizim de rüzgarları estirecek enerjiyi yapmıyor olmamızdan kaynaklanıyor. Bunları kendimizle baş başa kaldığımız anlarda biraz düşünmenizi arzu ederiz bir kardeşiniz olarak. İnşallah bizlere zihinsel olarak fayda sağlayacaktır. 59. ayete gelecek olursak. Andolsun diyor Rahman. Biz Nuh'u kendi kavmine, etrafındakilere, toplumuna yani gönderdik. Dedi ki o, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka hiçbir ilahınız yoktur. Doğrusu ben sizin için büyük günün azabından korkmaktayım. Hazreti Nuh aleyhisselamın bu sözü Nuh'un izinden giden, Peygamber Efendimizin izinden giden bütün müminlerin ana şiarlarının başında yer almalıdır. Toplumu uyarmak ve korkutmak. Burada aslında rahmet bulutlarının içeriğine, yani içine ait bir referans verdi Rahman bize. Bir bilgi sundu. O rahmet bulutlarında ne olacak acaba sorusunu soran zihinlere taze bir cevap verdi Rahman. Nuh'un yaptığı gibi yapın dedi bizlere. Tebliğ edin dedi nefsinize ve nefislere. Nefsinize ve nefislere. Tebliğ eden insan iki kişiyi diriltir sevgili dostlar. Bunu hiç unutmayalım. Susan insan iki kişiyi öldürür. Susan insan iki kişiyi öldürür. Tebliğ eden insan iki kişiyi diriltir. Birincisi kendisini diriltir. Bir tebliğcinin en çok temelde ve normalde kendisine faydası vardır. İkincisi tebliğ ettiği kişiye faydası vardır. Onu da diriltir Allah'ın izniyle. Allah müsaade ettiği süre içerisinde. Dolayısıyla tebliğ bırakan insan hem kendisini bırakmıştır hem de toplumu bırakmıştır. Bunları unutmamak lazım. Doğrusu ben 59. ayetin son kısmının üzerine biraz duralım. Doğrusu ben sizin için büyük günün azabından korkmaktayım. Dikkat ettiyseniz korkmaktayım derken hem kendisini uyarmış oluyor hem de karşı tarafı uyarmış oluyor Nuh aleyhisselam. Ama Nuh aleyhisselam yanımızda olmadığına göre biz insana nasıl faydası var acaba, buna değinmemiz lazım. İnsanı tanımada ne gibi bir faydası var ayetlerin, buna değinmemiz lazım. Bizim kendi içimizin de diriltilmesi açısından korkumuzun tazelenmesi, Allah'a olan korkumuzun arttırılması açısından mutlaka anlatmaya, tebliğe ihtiyaç vardır. 60. ayete gelince, kavmimin önde gelenleri gerçekten biz seni açıkça bir şaşırmışlık ve sapmışlık içinde görüyoruz dediler. Kavmimin önde gelenleri gerçekten biz seni açıkça bir şaşırmışlık ve sapmışlık içinde görüyoruz dediler. 61. ayet bağlantılı olduğu için onu da okuyalım. O, yani Hazreti Nuh aleyhisselam, ey kavmim, bende bir şaşırmışlık ve sapmışlık yoktur. Ama ben alemlerin Rabbisinin bir elçisiyim. Alemlerin Rabbinden gönderilmiş bir elçiyim diyordu Nuh aleyhisselam. Şimdi Nuh aleyhisselamı biz yanında olmadığımıza göre, bizden yüzyıllarca, bin yıllarca önce bu güzel peygamber yaşamış olduğuna göre, biz acaba bu ayeti neden okuyoruz? Rahman yüce kitabına bu ayeti neden yerleştirmiş? Önce bunu düşünerek hareket etmemiz lazım. Ve mutlaka bütün ayetlerin bize bir şeyler söylediğine iman eden insanlar olduğumuza göre bu ayetten de bize bazı dersler olması gerekir. Nuh kavmine ve sizin peygamberinize ve diğer peygamberlere, diğer öncülere ya da önderlere ne tepki gösterildi ise diyor Allah, aynısı ya da yaklaşığı size de gösterilecek. Siz sizden öncekilerin başına gelenler sizin başınıza gelmeden cennete girebileceğinizi mi zannettiniz? Ayetinin başka bir varyasyonudur bu. Öncekilere yapılan tepkilerin aynısı ya da benzeri şu andaki ve bundan sonraki, bizden sonra gelecek olan daha doğrusu, tüm iman sahibi olan insanların başına da gelecek. İman edenler kınayıcıların kınamalarından korkmazlar diyor Allah Teala. Geçen hafta duayı bahsetmiştik, işlemiştik hatırlarsanız. Daha sonradan kayıtları MP3 olarak yapıyor radyodaki görevli kardeşlerimiz sağ olsunlar. MP3 olarak bir gün sonra dinlediğimde, ki çoğunu hemen hemen her gün sonraki gün hemen dinlemeye çalışırım, şöyle bir şey aklıma geldi. duanın nasıl yapılabileceğiyle birlikte, ne söylenmesi gerekli olduğuyla birlikte, keşke şunu da söyleseydik diye böyle içimden geçti. Keşke demek doğru değil de, insan dinlerken daha farklı düşünüyor. Keşke şu da olsaydı dediğimiz şey aklımızdan geçti. Şimdi bir hafta sonra onu zikretme imkanı oldu. Orada bir şeyi unutmuşuz ya da atlamışız, eksik söylemişiz, her neyse. Öyle bir dua yapmalıyız ki sevgili dostlar, şu günlerde en çok ihtiyacımız olan dua açısından söylüyorum. Rabbimiz kınayıcıların kınamalarından korkmayacak kemal bir imanı bize nasip et diye mutlaka sevgili dostlar dualarımızda Rahman'dan bunu isteyelim. Rabbimiz kınayıcıların kınamasından korkmayacak güçlü ve sağlam bir iman bize nasip et diye mutlaka dualarımıza bu ifadeyi yerleştirelim. Bu bizim için çok önemli. Çünkü bu ümmet kınayıcıların kınamasından epeyce fazla korkuyor. İnsanların eleştirilerini epeyce fazla ciddiye alıyor ve önemsiyor ve hepsinden kötüsü o eleştirilen noktaları tam tersine çeviriyor. Yani bir insan bizimle ilgili bir olumlu düşünceyi eleştiriyorsa, bir bakıyorsunuz eleştiriye uğramış, maruz kalmış insan bir iki ay içerisinde aynı şeyleri yapmaya başlıyor. Yani eleştiren insan onun hayatında galip geliyor, ne kadar kötü. Halbuki hayır demesini bilmek lazım demiştik, değil mi? Eleştiren insanların eleştirilerine kulak asmazsak, yani kınama anlamında, imanımızı kınayan insanların kınamalarına kulak asmazsak imanımızı korumuş oluruz. Unutmayalım, iman korunmazsa hırpalanır, küçülür, bozulur, deforme olur ve Allah göstermesin yok olur gider. Dolayısıyla iman her şeyden çok korunmaya ihtiyacı vardır. Ve korunma içinse kınayıcıların kınamalarından korkmayacak bir bilince ihtiyaç vardır. Bunu da bir hafta sonra da olsa hatırlatmış olalım. Kavminin önde gelenleri gerçekten biz seni açıkça bir şaşırmışlık ve sapmışlık içinde görüyoruz dediler. Yani onunla uğraştılar, onu küçük gördüler, hakir gördüler. Nuh aleyhisselam ne yaptı? Şöyle yaptım bizim yaptığımız gibi. Ya bak benimle ne kadar alay ediyorlar, dalga geçiyorlar. Bak herkes saçımla sakalımla, inancımla, ibadetimle, bilmem neyimle uğraşıyor. Artık onların benimle uğraşmayacağı hale ben geleyim de beni artık kınamasınlar diyor mu demiş miydi Nuh aleyhisselam? Hayır. Demiş miydi o güzel sahabe? Hayır. Demiş miydi sultanlar sultanı Peygamber Efendimiz? Hayır. Demek ki biz de demememiz gerekir. Onları nasıl demeyeceğimizi ve neden demeyeceğimizi bize öğreten ayetlerdir bu ayetler. Siz de Nuh gibi demeyin diyor Allah-u Teala. Yani etkilenmeyin o kavminin söylemiş olduğu sözlerden. İşinize bakın, yolunuza bakın. Ne diyordu ayet-i kerimede? Resulü Efendimiz'e de sataşıyorlardı. Selam deyin geçin. Onlara selam deyin geçin. Ya sen acaba haklı olabilir misin? Sen beni kınıyorsun. Sen beni kınamaman için ben seni memnun edecek bir hale bürüneyim diyor muydu? Demişler miydi? Hayır. O zaman biz de hayır deyip işimize bakalım. 61. ayetse, o ey kavmim, bende şaşırmışlık ve sapmışlık yoktur. Ama ben alemlerin Rabbinden bir elçiyim dedi. Biz bu ayeti kendimize şöyle indirgeriz. Ey toplumumuz, ey arkadaşlarım, ey akrabalarım, ey benimle dost olduğunu söyleyen ama benimle alay eden, beni kınayan arkadaşlarım. Bende bir sapıklık ve sapmışlık yoktur. Ancak ben Peygamber Efendimizin izinden gidiyorum. Onun dinini size ve insanlara tebliğ ediyorum ve etmeye devam edeceğim. O yüzden beni bu konuda kınamayın dememiz gerekir. İşte ayetleri biz kendimize böyle indirgememiz gerekir. Bunu yapmazsak, bizi kınayan insanların gittiği yere gitmekten kendimizi Allah muhafaza kurtaramayız sevgili dostlar. Bunu hiç unutmayalım. 62. ayete gelecek olursak, size Rabbimin risaletini, yani peygamberlik görevini, bizim açımızdan bakacak olursak tebliğ görevini tebliğ ediyorum diyor. Kim? Nuh aleyhisselam. Devam ediyor 62. ayet. Ayrıca size öğüt veriyor ve sizin bilmediklerinizi ben Allah'tan size bildiriyorum. Demek ki bir tebliğci de yaklaşık olarak buna benzer şeyler söylemesi gerekir. Ben Allah-u Teala'nın benden istediği tebliğ görevini yapıyorum. Size öğüt veriyorum, nasihat ediyorum yani. Ve size sizin bilmediğiniz ama ihtiyacınız olan, size çok yararlı olacak, hem dünyanızda hem ahiretinizde çok yararlı olacak şeyleri size öğretmeye çalışıyorum şeklinde bir açıklama getirmek gerekir. Bunları yapmaya başladığımız zaman inşallah kınayıcıların kınamasından korkmamış oluruz. Bir insanın kınayıcıların kınamasından korkmaması için nelere ihtiyaç vardır sorusuna bir iki cevap verip hemen burada programımızı noktalayalım inşallah. Hedefi olan insanların, bir yerden bir yere varmak isteyen insanların, başka insanların sözlerine dikkat ettiği bu zamana kadar pek görülmemiştir. Yani idealist olan, amacı olan bir insanı yolundan bir insan çevirmeye kalktığında asla bunu

0: Oradan bir oyuncağını alacak mesela, bir şey alacak. Aklına geldi, mutlaka onu gerçekleştirmek istiyor. Biz ne söylersek söyleyelim, ne kadar engelleme yaparsak yapalım, çocuk psikolojisinde böyledir, insan psikolojisinde de böyledir. Bir insanın hedefi varsa, amacı varsa, yani gayesi varsa, onu hiçbir kimse engelleyemez. Hiçbir kınayıcının sözü de onun hızını kesemez. Ama bir hedefi olmayan, bir yere varmak istemeyen insana, bırakınız kınamayı, bakışlarınız bile ona engel olur. Amacı olmayan bir insan bir şeyler yapmak istiyordur ama hiçbir hedefi amacı yoktur, öylesine yapıyordur. Hiçbir şey söylemenize gerek yok. En ufak bir ters bakış bile yaptığı işi orada öylece bırakmasına sebep olacaktır. Demek ki kınayıcıların kınamasından korkmadan yaşayabilmek için mutlaka ideal sahibi olmak lazım. Hedef sahibi olmak lazım. Hedef sahibi olmak da ileriye bakan insanların işidir. İleriye bakan insanların hedefi vardır. İleriye bakmayan insanların hiçbir hedefi yoktur. İleriye bakmayan ve hedefi olmayan insanlar sürekli insanların kınamalarından korkarak insanları memnun etmek için yaşarlar. Hedefi ve gayesi olan insanlarsa ancak Allah'ı memnun etmek için yaşarlar. Burada programımıza nokta koyalım. Yolunuz açık olsun. Allah'a emanet olun. Selamun aleyküm.
1: İnsanı tanımak. Hazırlayan ve sunan Abdülhamid Kahraman.

0: Âl-i İmran 26-27. Müminlerin duası.
1: De ki, ey mutlak otorite sahibi olan Allah'ım, sen dilediğine otorite verirsin, dilediğinden de otoriteyi çeker alırsın. Dilediğini aziz eder, dilediğini de zelil edersin. Hayrın tamamı senin elindedir. Çünkü sen her bir şeye kadirsin. Geceyi uzatıp gündüzü kısaltırsın. Gündüzü uzatıp geceyi kısaltırsın. Ve ölüden diriyi çıkarırsın, diriden ölüyü çıkarırsın. Ve dilediğin kimseye hesapsız rızık verirsin.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Ardıç Eğitim Kurumları, yalnız değilsin, seni anlayan bir okul var. 10. yılımızda hem akademik hem de her geçen gün büyüyen ve gelişen eğitim olanaklarımızla sizlerle birlikte olmaktan mutluyuz. Biz sizinle güzeliz. Mutlu Çocuklar Akademisi, doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 7251. Aradığınız okul, senin okulun.
2: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
3: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
4: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
5: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
6: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
7: Aksa Akustik, mekaniklerde, inşaatlarda ve birbirinden değişik mekanlarda akustik ses yalıtımı ve izolasyon adına her türlü materyalin üretimini ve uygulamasını yapıyoruz. Kocaeli Baş İskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
8: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
0: Reklamları dinlediniz.
9: Bir yolculuk ki yıllardır aynı istikamette. Heyecanımızsa ilk günkü gibi. 1995'ten bu yana gönüllere dokunuyoruz. Radyonuz Özel FM yeni program ve programcılarıyla yeni yayın döneminde de siz kıymetli dinleyicileriyle beraber olacak. Bizi dinlemeye devam edin. Çünkü yeni sezonda yine
10: daha söyleyecek çok sözümüz var.
11: 103.2 Özel FM.
12: Saat 22. Özel FM hayırlı geceler diler.
0: Özel FM. www.özelfm.net. Özel FM.net.

0: erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Ebubekir radıyallahu anh, karada ve denizde çürüme ve bozulma başladı. Ayeti kerimesinin tefsiri hakkında şöyle demiştir. Ayette geçen kara, insanın dili, denizde kalbidir. Dilde çürüme ve bozulma başladığında insanlar bu kişinin haline üzülüp ağlarlar. Kalpte çürüme ve bozulma başladığındaysa melekler onun haline ağlaşırlar.
2: Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Bakara Suresi 285-286. Müminlerin duası. Resul Rabbinden kendisine indirilene iman etti. Müminler de hepsi Allah'a, meleklerine, mesajlarına ve elçilerine inandılar. Onun elçilerinden hiçbiri arasında ayrım yapmayız. İşittik ve itaat ettik. Bağışlamanı dileriz ey Rabbimiz. Zira varış sanadır. Dediler. Allah hiç kimseye taşıyacağından fazlasını yüklemez. Herkesin kazandığı iyilik kendi lehine, işlediği kötülük de kendi aleyhinedir. Ey Rabbimiz, unutur ya da yanılırsak bizi sorguya çekme. Ey Rabbimiz, bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz, güç yetiremeyeceğimiz yükü bize taşıtma. Günahlarımızı affet, bizi bağışla, bize merhamet et. Sen bizim Mevlamızsın. Kafirler güruhuna karşı sen bize yardım et.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Trafik işaret ve levhalarına mutlaka uyunuz. Uymamaktan utanç duyunuz.
0: Özel efendim. 103.2.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Güzellik, sağlamlık, hilesizlik ve söze sadakat hususlarında vazifeni eksiksiz ifa etmeye çok düşkün ol.
1: Her bakımdan dikkatli ve uyanık olun.
0: Başkalarında olan hakkını iyilikle almaya çalış, üzerinde olanı da eksiksiz iade et. Durumun müsait olunca borçlarını kesinlikle erteleme.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: güzel dinin, güzel peygamberin, güzel ümmetin özel radyosu.
1: Özel efendim, özel efendim.
2: Can dostunuz. Güçlü radyo, güçlü radyo. Akıl ve gönül frekansının kesiştiği nokta. 103.2 Özel FM.
3: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
4: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
5: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir.
6: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
7: Lalezar Ev Gereçleri metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 84 90.
8: Eğitim Derneği çevrimiçi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen irtibata geçin. 0534-245-1808. İşte bu kadar.
9: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
10: Taberi Tefsiri İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
11: Aksa Akustik, ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com
12: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
13: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 4114 Başakşehir.
1: Reklamları dinlediniz.
14: Bir yolculuk ki yıllardır aynı istikamette. Heyecanımızsa ilk günkü gibi. 1995'ten bu yana gönüllere dokunuyoruz. Radyonuz Özel FM yeni program ve programcılarıyla yeni yayın döneminde de siz kıymetli dinleyicileriyle beraber olacak. Bizi dinlemeye devam edin. Çünkü yeni sezonda yine
2: daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: 103.2 Özel FM.
15: Allah şöyle demişti: ben muhakkak sizinle beraberim. Namazı dosdoğru kıldığınız, zekatı verdiğiniz, peygamberlerime iman ettiğiniz ve onlara yardımda bulunduğunuz, mallarınızı Allah yolunda güzelce sarf ettiğiniz takdirde günahlarınızı mutlaka örter ve sizi altından ırmaklar akan cennetlere korum. Fakat sizden her kim de bundan sonra küfrederse dosdoğru yoldan sapmış olur.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
16: Özel efem. Özel efem.
17: Tarih boyunca tevhid mücadelesi ve Hazreti Peygamber'in hayatı. Yazan Ebu'l-Ala el-Mevdudi. Hazırlayan ve sunan Enes Mergen.

الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم آمين. Evet değerli dostlar, değerli Özel FM dinleyicileri, İnşallah Rahman bu akşam okuyacağımız yeni kitabımız Tarih Boyunca Tevhid Mücadelesi ve Hazreti Peygamber'in Hayatı adlı kitabımız olacaktı inşallah. Yazarı Mevdudi Aleyhirahme, son derece faydalı, güzel bir kitap Allah'ın izniyle. Rabbim inşallah okuduklarımızla hakkıyla anlayıp ve amel etmeyi nasip etsin ve nasiplenmeyi nasip etsin inşallah. Kitabımıza başlamadan önce inşallah ön söz ve uyarı dikkatiyle başlayacağız Allah'ın izniyle. Ön sözümüzde İslam nimeti her devirde insana ancak iki kaynaktan gelmiştir. Birincisi Allah'ın kelamı, ikincisi Allah'ın peygamberleri, Allah'ın selamı onların üzerine olsun. O peygamberler ki Allah-u Teala tarafından sadece kelamını yaymak, buyruklarını duyurmak ve açıklamakla değil, aynı zamanda bunların nasıl tatbik edildiğini ve başkalarına nasıl örnek olabileceklerini göstermek için de görevlendirilmişlerdir. Peygamberler aynı zamanda Kur'an'ın belirlediği amaçlara varılabilmesi için fertler ile toplumu denetlemeye, insan hayatının eksikliklerini düzeltmeye de memurdurlar. Bu iki unsur et ve tırnak gibi birbirine öylesine bağlıdır ki bunları birbirinden ayırırsak ne dinin gerçek anlamını kavrayabilir ne de doğru yolu bulabiliriz. Kur'an'ı Allah'ın Resulünden ayırdınız mı bir yere varamazsınız. Kitap nebi olmadıktan sonra kürekçisi olmayan bir kayık gibidir. Bu kayıkla acemi yolcular hayat denizinde ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar gitmek istedikleri yere varamazlar. Kitapsız bir peygamber ise ışığı olmayan bir kılavuz gibidir. Bu gibi durumlarda insanlar Allah'a varmak isterken kendilerine yol gösteren kılavuza Tanrı diyerek tapmaya başlarlar. Bunun birçok örneğini geçmiş kavim ve milletlerde gördük. Örneğin Hindular kendi peygamberlerinin hayatlarını unutup sadece kitaplarını kaptılar. Ama bu kitaplar onlar için içlerinden çıkılmaz bir hal geldi. Ve nihayet kitaplarını da kaybettiler. Hristiyanlar ise kitaplarını unutup peygamberlerin peşine takıldılar. Onun kişiliği çevresinde dönmeye başladılar. Sonuç olarak Allah'ın peygamberini, Allah'ın ışığı ve hatta Allah'ın oğlu yapmaktan kendilerini kurtaramadılar. Eski çağlarda olduğu gibi çağımızda insan İslam nimetine ezelden beri süre gelen yine şu iki kaynaktan ulaşabilir. Birincisi Allah'ın kelamı ki artık sadece Kur'an-ı Kerim şeklinde bulunabilir. İkincisi Siret-i Nebevi ki artık sadece Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hayatı ve hadislerinde saklı bulunmaktadır. Her zaman olduğu gibi bugün de insan İslam'ın idrakine ancak Kur'an-ı Kerim'i, Hazreti Muhammed ve Hazreti Muhammed'i de Kur'an-ı Kerim vasıtasıyla kavrayarak varabilir. Her ikisini birbirinin yardımıyla anlayabilen kimse İslam'ı da anlayabilmiş demektir. Aksi takdirde ne din anlaşılabilir ne de doğru yol bulunabilir. Üstelik hem Kur'an-ı Kerim hem Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin vazifesi aynı olup aynı amacı taşıdıkları için onları gerçek anlamda kavramamız ancak o vazife ve amacı anlama derecemize bağlıdır. Bu gerçek unutulduğu takdirde Kur'an-ı Kerim yalnız sözler yığını ve Siret-i Mübarek de sadece bir hayat hikayesi ve olaylar zincirinden ibaret kalır. Siz sözlük, kitap, belge, ilmi çalışma ve araştırmalar ile bir yığın tefsir kitapları yazabilirsiniz. Tarihi araştırmaktaki ustalığınızla da Hazreti Peygamber'in şahsiyeti ve asr-ı saadet ile ilgili belki de en doğru ve en geniş bilgileri toplayabilirsiniz. Fakat dinin ruhuna ve özüne varamazsınız. Çünkü bu iş yalnız sözler ve olaylarla bitmiyor. Asıl varılmak istenen o amaç ve hedeftir ki uğruna Kur'an-ı Kerim indirilmiş
ve Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem örnek olarak bize gönderilmiştir. Bu amaç ne kadar iyi anlaşılırsa Kur'an ve siyer de o kadar iyi anlaşılacak ve ne kadar yanlış anlaşılırsa ikisi hakkındaki bilgimiz de o derece yanlış ve eksik olacaktır. Şurası bir gerçektir ki Kur'an-ı Kerim ve Resulünün hayatının her ikisi de derin birer okyanustur. Bunların mealini ve mefhumunu tam olarak anlatmak hiçbir insan için mümkün değildir. İnsanın gücü buna yetmez. Yapılacak şey sadece insanın gücü yettiği kadar bunları anlamaya çalışması ve böylece dinin özünü kavramasıdır. Allah'a şükürler olsun ki Kur'an-ı Kerim'i anlatmak için elimden gelen gayreti sarf ettim ve 30 yıllık bir çalışmanın semeresini Tefhimul Kur'an şeklinde size sunabildim. Bu arada uzun zamandan beri tasarladığım ve malzemesini hazırladığım siyeri bugünkü şekline dönüştüren aziz arkadaşların Naim Sıddıkı ile Abdülvekil Alviye Ziyadesi ile minnettarım. Zira onların yardımı olmaksızın siret hakkında bu kadar büyük bir eseri hazırlayıp yayımlamak belki de mümkün olmayacaktı. Cenab-ı Allah bu kitabı da kullarını hidayeti ve ahirette mağfireti için bir vesile yapsın. Amin inşallah. Evet, kitabımızı inşallah gene hocamızın bir uyarısıyla devam ediyoruz. İslamiyet tek Allah'ın hakimiyetine dayalı insan hayatının tanzim edilmesini hedef alan bir harekettir. Bu hareket eski çağlardan beri aynı temel üzerine olup aynı yolda yürümektir. Bu hareketin önderleri Allah'ın peygamberleridir. Biz bu hareketi yürütmek istiyorsak o zaman bu önderlerin gösterdiği yollardan gitmeliyiz. Zira bu kendine has hareket için ne başka bir yol vardır ne de ileride bir yol olacaktır. Bu hususta peygamberlerin ayak izlerini aramaya koyulduğumuz zaman ise önemli bir güçlükle karşılaşırız. Eski devirlerde dünyaya gelen peygamberlerin hayatları ve faaliyetleri hakkındaki bilgilerimiz çok az ve eksiktir. Kur'an-ı Kerim'de de bu konuda bazı bilgilere rastlamıyor değiliz. Ne var ki bu bilgiler de peygamberler hakkında yeterli bilgi sahibi olmamıza yetmiyor. İncil'de de Hazreti İsa'nın bazı söz ve deyimleri bulunuyor. Ama bunlar güvenilir olmamakla beraber İslam hareketinin ilk aşamasının nasıl yürütülmesi konusunda sadece yüzeysel bilgileri ihtiva eder. Ayrıca Hazreti İsa'nın hayatında bizi fazlasıyla aydınlatacak olaylar da meydana gelmediği için bu kayıtlar pek de faydalı değildir. Bu konuda bize ışık tutan sadece Hazreti Peygamber'in hayatıdır. Bu itibarla takip edeceğimiz yolu tespit ederken Hazreti Peygamber'in mübarek hayatına başvurmamız salt bağlılık ve sadakattan ileri gelmiyor. Aslında yolumuzun bütün iniş çıkışlarını bilmek için onun temiz hayatına başvurmamız gereklidir. İslam hareketinin önderleri arasında ancak Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellemin hayatından bu hareketin başlangıcından İslam politikası ve memleket idaresine kadar her safhası ve her yönü hakkında ayrıntılı ve güvenilir bilgi edinmek mümkündür. İnşallah kitabımıza giriş yaparak Allah'ın izniyle ilk maddemizi ve ilk konumuzu işlemiş olalım. Peygamberlik gerçeği, insanlık için ilahi hidayet zinciri. Bütün kainatın yaratıcısı, sahibi ve hakimi olan Cenab-ı Hak, sonsuz alemin dünya dediğimiz ve içinde yaşamakta olduğumuz bu bölümünde insanı yarattı. Ona bilme, düşünme ve anlama gücü, iyi ile kötüyü ayırma yeteneği, seçme ve iradesini kullanma kabiliyeti verdi. Tasarruf yetkileri bağışladı ve kısacası ona özgürlük verdi ve yeryüzüne halifesi olarak gönderdi. Alemlerin Rabbi insanı bu mevkiye getirirken ona şunları açıkça bildirdi. Senin ve bütün kainatın sahibi, Rabbi ve hakimi benim. Büyük kainatımda sen ne tamamıyla özgürsün ne de başkalarının kulusun. Benden başka tapılacak yoktur. Senin yetkiler verilerek dünyaya gönderilmen aslında bir sınavdır. Ve sınav süresi bittiğinde yine bana döneceksin.
Ben o zaman dünyada geçirdiğin süre ve yaptığın işleri değerlendirerek sınavı kimlerin kazandığını ve kimlerin kaybettiğini açıklayacağım. Senin için en doğru yol beni tek ilah ve hakim olarak kabul etmektir. Buyruklarıma göre dünyadaki işlerini yapmalı ve orada geçireceğin ömrü bir imtihan süresi olarak görmelisin. Amacın ve hedefin bu imtihanı kazanmak olmalıdır. Aksine yapacağın her hareket yanlış olacaktır. Şayet ilk yolu seçersen, ki bunu yapmakta serbestsin, dünyada huzur ve sükun bulacaksın. Ve bana geldiğinde sana cennet denilen ebedi rahatlık ve mutluluğu vereceğim. Fakat başka yol seçecek olursan, ki bunu da yapmakta serbestsin, dünyada rahat yüzü göremezsin. Ve dünyadan ahirete döndüğünde de cehennem denilen ebedi huzursuzluk ve mutsuzluğun çukuruna düşersin. İşte kainatın hakimi bu telkinle insanoğlunu dünyaya yerleştirdi. İnsanların ilkine Hazreti Adem ve Havva yeryüzünde nasıl yaşamaları gerektiğini konusunda bazı emirler verdi. Bu ilk insanlar cehalet ve bilgisizliğin karanlığında dünyaya gelmemişlerdi. Aksine onlar bilgi sahibi olarak dünyaya gönderilmişti. Onlar bazı gerçekleri biliyorlardı. Hayatın bazı kurallarını öğrenmişlerdi. Hayat tarzları Allah'a itaat, yani İslamiyet'ti. Onlar evlatlarına da Müslim, yani Müslüman, Allah'a itaatkar olma emrini vermişlerdi. Ne var ki daha sonraki yüzyıllarda insanlar bu doğru hayat tarzından ayrılarak çeşitli yanlışlıklara düştüler. Gaflet içinde yollarını şaşırmakla kalmadılar, bunu tahrif de ettiler. Allah'ın yanı sıra yerde ve göklerdeki pek çok insani ve insanüstü, hayali ve maddi güçleri birer ilah yaptılar. Allah'ın kendilerine bahşettiği hakikat ilmine türlü çeşit batıl itikat ve nazariyeler karıştırarak kendi heva ve heveslerine göre öylesine hayat, kural ve kanunlar icat ettiler ki Allah'ın yarattığı dünyada zulüm ve baskıdan geçilmez oldu. Allah Celle Celaluhu'nun insanlara verdiği sınırlı özgürlükle yaratıcı müdahalesini kullanarak onları zorla doğru yola getirmesi bağdaşamazdı. Dünyada insanları tanıdığı süre ve hareket serbestisiyle isyan çıkar çıkmaz insan soyunu yok etmesi de uygun olamazdı. Dünyanın yaratılışından beri koyduğu belli bir kural vardı. İnsana kendi çapında hareket serbestisi verilecek ve kendisine tanınan süre içinde doğru yola getirilmesi için zaman zaman uyarılarda bulunulacak. Bu kaide ve kurala göre Rabbimiz kulları arasından kendisine en çok inanan ve güvenenleri bu amaç için seçip görevlendirmeye başladı. Bu seçilen insanlar onun temsilcisiydiler. Allah temsilcilerine buyruklarını ve mesajlarını iletti. Onlara ilahi ilmi öğretti. Hayatın gerçek kanunlarını anlattı. Ve yollarını kaybeden insanları doğru yola getirmekle görevlendirdi. Bu temsilci veya peygamberler çeşitli millet ve memleketlerde ortaya çıktılar. Binlerce yıl dünyaya geldiler. Sayıları binleri ve hatta yüz binleri aştı. Ama hepsinin dini aynıydı. Yani doğduğu ilk gün insana öğretilen doğru yol. Onlar aynı hidayet yolunun takipçisiydiler. Yani doğuştan itibaren insanoğlu için önerilen ahlak ve kültürün ebedi ilkeleri. Hepsinin görevi ve amacı aynıydı. İnsan soyunu gerçek dine ve hidayete davet etmek, daveti kabul edenleri teşkilatlandırarak bu insanları Allah'ın kanunlarına bağlı olan dünyada ilahi nizamı kurmaya amaç edilen ve ilahi kanunların çiğnenmesini önlemeye çalışan bir ümmet haline getirmek. Bu peygamberler yaşadıkları devirlerde kendi görevlerini tam olarak yerine getirdiler. Ne var ki insanlardan çok küçük gruplar peygamberlerin davetlerini kabul ediyor, büyük bir çoğunluk ise bu çağrıya yanaşmıyorlardı. Bu daveti kabul edenler bile bir süre Müslüman bir ümmet olarak yaşadıktan sonra hatalara düştüler.
Bazıları ilahi hidayeti tamamıyla unutup yanlış yola meylettiler. Bazıları ise Allah'ın buyruklarına bambaşka anlam ve şekiller verdiler. Nihayet alemlerin Rabbi Arabistan topraklarında Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi görevlendirdi. Bu yeni ve son peygamberin muhatapları hem Arap halkı hem geçmiş peygamberlerin yollarını kaybetmiş ümmetleriydi. Görevi herkesi doğruya ve hakka davet etmek, Allah'a döndürmekti. Davetini kabul edenleri de kendi yaşantısı

şahit olduk demişlerdi. Bu kıyamet günü biz bundan habersizdik dememeniz içindir. Ya da bizden önce atalarımız şirk koşmuştu da biz ise onlardan sonra gelen bir kuşağız. İşleri batıl olanların yaptıklarından dolayı bizi helak mı edeceksin dememeniz için. Yukarıdaki ayette dünyanın yaratılışı sırasında, yani ezelde bütün insan soyunun girdiği bir anlaşmadan söz ediliyor. Bu anlaşmaya göre insanlardan Allah'a isyan bayrağını çekecek olanlar kendi yaptıklarından tamamıyla sorumlu olacaklardır. Kendilerini savunurken ne habersiz olduklarını ileri sürebilecek ne de doğru yoldan sapma yükünü geçmişteki insanlara atabileceklerdi. Yani Allah ile kullar arasında varılan ezeli anlaşmaya göre her fert Allah'ın tek bir ilah olduğuna kanaat getirmiştir. Bu sebeple yolundan sapmış olan insan kendi hatalarını ve kendi bilgisizliğini ne çevresine ve ne de geçmişteklere mal edemez. Şimdi sorun şudur, gerçekten böyle ezeli bir anlaşma yapıldıysa neden onun bilincinde değiliz? Veya neden hafızalarımızdan silinmiştir? Bu soruyu bir yana bırakalım. Bir kere biz şunu da bilmiyor muyuz ki dünyamız yaratılırken Allah'ın huzuruna çıktığımızda "Elestu bi rabbikum" sorusu bize sorulmuş ve biz de "Bela" cevabını vermiştik. Biz bu olayı hatırlamıyorsak ezeli anlaşmayı hatırlayıp hatırlamamız aleyhte bir delil olarak nasıl kullanılabilir? Bu soruyu aslında şöyle cevaplamak mümkündür. Ezeli anlaşmanın hatırası insanın şuuru ve hafızasında taze bırakılsaydı, insanoğlunun dünya gibi bir imtihan yerine gönderilmesi tamamen anlamsız bir şey olacaktı. Çünkü bu durumda imtihan ve deneme gibi kavramlar anlamını yitirecekti. Sonuç olarak ezeli anlaşmanın hatırası hafızada kalmamakla beraber bu hadise şuur altına ve vicdana bırakıldı. Bu olay şuur altı ve vicdanla ilgili diğer bilgilerimiz gibidir. Medeniyet, kültür, ahlak ve örf adet alanlarında insanın bugüne kadar yaptığı ve başardığı işler aslında onun öz gücünden kaynaklanmaktadır. Dış etkenler ve iç eylemlerin birleşmesiyle ancak kuvvede, yani öz güç olanlar fiile geçmiştir. Şurası bir gerçektir ki herhangi bir eğitim, terbiye, kültür ve çevrenin etkinliği veya herhangi bir dahili uyarı ve etki bir insanın kuvvesinde olmayan bir şeyi yaratamaz. Aynı şekilde bütün bu etken ve unsurlar insanın kuvvesinde bulunan bir şeyi hiçbir şekilde ortadan kaldıramazlar. Yapabilecekleri tek şey asıl tabiat ve huyunu saptırmaktadır. Fakat her şeye rağmen kuvvede olan güç ve yetki özünü koruyabilir, bu güç ve yetki ortaya çıkmaya ve dıştan gelen çağrıya tepki göstermeye hazırdır. Bilinçaltı ve vicdani bilgilerimizin durumu işte böyledir. Bunlar kuvvemizde olup fiillerimizde ispatlanırlar. Bütün bu bilgilerimizin ortaya çıkması için dış hatırlatma, telkin, eğitim, öğretim ve düzenlemeye ihtiyacımız vardır. Bizde ortaya çıkanlar aslında içimizdeki kuvvenin dıştan gelen çağrıya cevabından başka bir şey değildir. Dolayısıyla gerek iç duygular gerekse dış faaliyetlerle ıslah ve değişiklik yapmak mümkündür. Aynı durum kainattaki gerçek mevkilerimiz ve kainatın yaratıcısıyla olan ilişkileri konusunda edindiğimiz vicdani ilim için de geçerlidir. Bunun varoluşunun bir kanıtı insan ömrünün her döneminde, yeryüzünün her noktasında, her yerleşim merkezinde ve her ulus ve her nesilde kendisini göstermiş olması ve dünyanın hiçbir gücünün bunu tamamıyla yok edemeyişidir. Gerçeğe uygun olmasının bir delili de ortaya çıkarak fiilen hayatımıza yön verdiği zamanlarda iyi veya yaralı sonuçlar doğurmuş olmasıdır. Vicdani bilginin belirlenmesi ve pratik bir şekle bürünmesi her zaman dıştan gelen bir davetin etkisiyle mümkün olmuştur. Nitekim peygamberler, kutsal kitaplar ve bunların takipçisi olan hak yolunun yolcuları aynı ihtiyaca cevap vermiş, aynı vazifeyi yerine getirmiş.

0: yapmışlardır. Bu sebepten dolayıdır ki onlara Kur'an-ı Kerim'de müzekkir, yani hatırlatanlar ve yaptıkları işlere zikir, yani hatırlatma, tezkere, hatıra ve tezkir, hatırlatma denilmiştir. Demek nebiler, kitaplar ve hakka davet edenler insanlar için yepyeni bir şey getirmez, aksine onlarda daha önceden var olanları keşfedip tekrar ortaya çıkarırlar. Peygamberlik hakkında akli yaklaşım. Büyük şehirlerde görürüz ki elektrik enerjisiyle yüzlerce fabrika çalışır. Tren, tramvay ve benzeri araçlar gidip gelir. Akşam olur olmaz binlerce ve yüz binlerce ışık yanar. Yaz mevsiminde her yerde havalandırma cihazları çalışır. Ama bu olaylar bizi hayrete düşürmez. Bu eşya ve aletlerin yanması veya hareket etmesi konusunda en küçük tereddütte kapılmayız. Bu neden böyledir? Çünkü söz konusu aletlerin bağlı oldukları kabloları gözümüzle görürüz. Sonra bu kabloların hangi elektrik santrallerinden geldiğini de biliriz. Söz konusu santrallerde çalışan kişiler hakkında da bilgimiz vardır. Elektrik santrallerindeki görevlilerin ve bir elektrik mühendisine bağlı olduğunu da biliriz. Biz o mühendisin elektrik uzmanı olduğunun da bilincindeyiz. Birçok kompleks aletlerin bir araya gelmesiyle elektrik üretildiğini, daha sonra bunun ilgili yerlere sevk edildiğini biliriz. Elektrik akımıyla ampullerin yandığını, vantilatörlerin döndüğünü, tren ve tramvayların hareket ettiğini ve fabrikaların çalıştığını anlarız. Elektriğin etki ve sonuçlarını görerek sebep ve kaynakları hakkında herhangi bir ihtilafa ve tereddüte düşmememiz, sebep netice ya da etki ile tepki arasındaki bütün aşamayı duyularımızla algılamamızdan ileri geliyor. Farz edelim ki aynı lambalar yansa, vantilatörler çalışsa, trenler ile tramvaylar hareket etse, çarklar dönse, makineler çalışsa ama bunlara cereyanın geçmesini sağlayan kablolar gözümüzle görünmeseydi, trafo ve elektrik santralleri duyularımızdan uzak olacaktı. Trafoda çalışanlardan ve elektrik santrallerinin bir baş mühendisi olduğundan da haberimiz olmayacaktı. Böyle bir durumda elektriği görünce aynı umursamazlık ve soğukkanlılığı gösterebilecek miydik? Belli ki bunun cevabı hayır olacaktır. Neden? Çünkü sonucun sebebi saklı olduğu belirtilen kaynak bilinmediği zaman insanın içine tereddüt, hayret, tedirginlik ve endişenin düşmesi, aklın bu sırrı araştırmaya kalkışması ve esrar perdesi içinde olanlarla ilgili kıyas ve spekülasyonların yapılması gayet tabidir. Şimdi bu faraziye üzerinde biraz daha etraflıca düşünelim. Diyelim ki farz ettiğimiz olay hakikaten dünyada vardır ve yüz binlerce, hatta milyonlarca lambalar yanıyor, milyonlarca vantilatör çalışıyor, fabrikalar mal üretiyor ama bütün bunları çalıştıran gücün ne olduğunu ve nereden geldiğini bilmiyoruz. Bu durumda bütün insanlar şaşkınlık içindedir. Herkes ortadaki bu gerçekler konusunda aklına gelenleri söylüyor ve biri diyor ki bütün bunları kendiliğinden yanıyor, hareket ediyor ve çalışıyor. Bunları çalıştıran ayrı ve üstün bir güç yoktur. Başka birisi de diyor ki söz konusu aletler hangi maddelerden olmuşsa o maddelerin terkibiyle onlar yanıyor ve çalışıyor. Bir başkası da diyor ki hayır, bu maddeler dünyasının ötesinde bazı ilahlar var. İşte bu ilahlardan bazısı lambaları yakıyor, bazısı trenleri çalıştırıyor ve gene bazısı fabrikaları çalıştırıyor. Bazı kimseler ise düşünmüş, taşınmış ama bir sonuca varamamış, şaşkın bir haldedirler. Bıkmış, usanmış ve demişlerdir ki aklımız bu tılsım ve sırrın köküne inememiştir. Biz sadece görüp hissettiklerimizi biliriz. Gerisini anlayamayız veya anlayamadığımız şeyleri ise ne doğrulayabilir ne de reddedebiliriz. Bütün bu gruplar birbiriyle çekişiyor ve kavga ediyor. Ama kendi görüşlerini savunmaları ve başkalarının görüşlerini reddetmeleri için kimsede kıyas, zan ve tahminden başka bir şey yoktur. Evet değerli dostlar, inşallah haftaya gene tarih boyunca tevhid mücadelesi ve Hazreti Peygamber'in hayatı adlı kitabımızın kaldığı yerde ve kaldığımız konuda Allah'ın izniyle devam edeceğiz. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm.
1: Tarih boyunca tevhid mücadelesi ve Hazreti Peygamber'in hayatı. Yazan Ebu'l-Ala el-Mevdudi. Hazırlayan ve sunan Enes Mergen.
2: Şüphesiz Rabbiniz Allah, gökleri ve yeri 6 günde yarattı. Sonra arş üzerine hükümran oldu. O, geceyi durmadan onu kovalayan gündüze bürüyüp örter. Güneş, ay ve yıldızlar emrine amadedir. İyi biliniz ki yaratma ve emir O'nundur. Alemlerin Rabbi olan Allah ne yücedir. Rabbinize yalvara yalvara ve gizlice dua edin. Çünkü O haddi aşanları sevmez. Düzelttikten sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Ona korkarak ve rahmetini umarak dua edin. Muhakkak ki Allah'ın rahmeti iyilik edenlere yakındır.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Allah.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Bakara Suresi 126. Hazreti İbrahim'in duası. Hani İbrahim de şöyle dua etmişti:
1: Rabbim, burasını güvenlikli bir bölge kıl, onun sakinlerinden Allah'a ve ahiret gününe inananları her tür nimetle rızıklandır.
0: Allah karşılık verdi. Onlardan hakikati inkar edenleri de kısa süren bir sefadan sonra yakıcı bir azaba mahkum ederim ki orası pek fena bir duraktır.

0: Özel FM uyarıyor. Amelin az da olsa devamlı olanı makbuldür. Onun için hizmetlerimizde, kulluk vazifelerimizde devamlılık ve sürekliliğe özen gösterelim.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM.
2: Özel FM.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: İstişaresiz iş yapmayın. Her hususta başarılı olmak ve Allah'ın rızasını kazanmak için kardeşlerinizle istişare etmeyi alışkanlık edinin ve bunu etrafınıza öğretin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: katlediliyorum Matt. Çaresizim. Umamam kimseden himmet. Kimsesizim.
1: Yok

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا. رواه مسلم.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anhu rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: bize silah doğrultan bizden değildir. Bizi aldatan bizden değildir. Müslim. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Âl-ü İmran 53. Havarilerin duası. Rabbimiz, indirdiklerine iman ettik. Elçiye de uyduk. Bu nedenle bizi hakikate şahit olanlarla birlikte kaydet.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Çalışan biriyseniz aldığınız ücreti hak etmeye ve çocuklarınıza helal lokma yedirmeye gayret edin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Peygamberimizin hadislerinden çok çok oku ve en az 40 hadis ezberle.
1: Pazartesi ve Perşembe günleri mümkün oldukça oruç tutmaya çalışın.
0: Akaid esasları ve fıkıh teferruatları ile ilgili bir risale oku.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Âl-ü İmran 8-9. İlimde derinleşenlerin duası. Rabbimiz, bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi kaydırma ve bize katından bir rahmet bahşet. Çünkü yalnız sensin, hiç karşılıksız, sınırsızca lütfeden. Rabbimiz, geleceğinden kuşku duyulmayan o günde sen insanlığı bir araya toplayacaksın. Çünkü Allah vaadinden asla yüz çevirmez.

0: Özel FM 103.2. Salihlerin Bahçesi. Seslendiren Hayri Küçükdeniz.
1: Bölüm 1. İyi niyet ve samimiyet. Oysa kendilerine yalnızca Allah'a ibadet etmeleri, bütün içtenlikleriyle yalnız O'na iman ederek batıl olan her şeyden uzak durmaları, namazlarında dikkatli ve devamlı olmaları ve zekat vermeleri, mallarının bencillik kirinden arındırılması için karşılıksız harcamada bulunmaları emrolunmuştu. İşte dosdoğru din de budur. Beyyine 5. Fakat unutmayın ki onların ne etleri Allah'a ulaşır ne de kanları. Fakat ona ulaşan yalnızca sizin iyi niyet ve samimiyetinizdir. İşte bu amaçla onları sizin yararınıza sunuyoruz ki onun sizi doğru yola iletmesine karşılık onun şanını yüceltip tekbir getiresiniz diye. Ey Muhammed! Öyleyse güzel davrananları müjdele. Hac 37. De ki, kalplerinizdekini gizleseniz de, açığa vursanız da Allah onu bilir. Zira O göklerde ve yerde olan her şeyi bilir. Allah'ın gücü her şeye yeter. Ali İmran 29. Hadis 1. Müminlerin devlet reisi Ömer İbni Hattab, Allah ondan razı olsun, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken işittim dedi. Yapılan her türlü işler kişilerin niyetlerine göre değer bulur. Herkes yaptığı işin karşılığını niyetine göre bulur. Kimin niyeti Allah ve Resulünün rızasını kazanmak için İslam'ı yaşayamadığı yerden yaşayabileceği yere göç etmekse, onun hicreti Allah ve Resulünün rızasını kazanmak için olduğundan değerlendirmesi ona göre yapılıp sevabını ona göre alacaktır. Kim de elde edeceği bir dünyalık veya evleneceği bir kadına ulaşmak için hicret etmişse, hicretinin karşılığı hicret ettiği şeye göre değerlendirilir. Hadis 2. Müminlerin annesi Ümmü Abdullah diye künyelenen Ayşe'den, Allah ondan razı olsun, rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Kıyamete doğru bir ordu Kabe'ye saldırmak üzere yola çıkacak. Çıplak çöl gibi bir yere geldiklerinde hepsi birden yerin dibine batırılacaklardır. Ayşe, Allah ondan razı olsun, ya Resulallah, onların arasında kötü niyetli olmayanlar veya ticaret yapmak için gelenler varken hepsi birden nasıl yerin dibine batar diye sordum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, evet, hepsi birden yerin dibine geçecektir. Ahirette de diriltilip niyetlerine göre hesaba çekileceklerdir. Hadis 3. Ayşe'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Mekke fethinden sonra artık hicret etmek yoktur. Yalnız cihad etmek ve cihat niyetinde olmak vardır. O halde Allah yolunda savaşa çağrıldığınızda hemen katılın. Hadis 4. Ebu Abdullah Cabir İbni Abdullah el-Ensari, Allah onlardan razı olsun, şöyle demiştir. Peygamberimizle sallallahu aleyhi ve sellem birlikte bir savaşta beraberdik. Buyurdular ki, hasta olmaları yüzünden Medine'de kalıp savaşa katılamayan öyle kimseler var ki, siz bir yolda yürüdüğünüz ve bir vadiyi geçtiğinizde onlar niyetlerinden dolayı sizinle beraber gibidirler. Başka bir rivayette ise, sevap kazanmakta onlar size ortak oldular şeklindedir. Yine Enes'ten, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre şöyle buyurmuştur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile Tebük Savaşı'ndan döndüğümüzde şöyle buyurdular. Medine'de bizim arkamızda kalan öyle kimseler var ki, herhangi bir dağ yolunu veya bir vadiyi geçsek, onlar da bizimle beraber sevap kazanırlar. Onları özürleri alıkoymuştur. Hadis 5. Ebu Yezid Ma'an İbni Yezid İbni Ahnes'ten, Allah ondan razı olsun, rivayete göre, ki bu kimse, babası ve dedesi hepsi sahabidirler, şöyle demiştir. Babam Yezid sadaka vermek üzere birkaç dinar çıkarmış ve mescitte oturan birinin yanına koymuştu. Ben de gelip onları alarak babama gelmiştim. Babam, yemin olsun ki o paraları sen alasın diye bırakmadım deyince, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanına giderek durumu ona arz ettim. Bunun üzerine o meseleyi hallederek şöyle buyurdular. Yezid, sen niyetlendiğin sadaka sevabını kazandın. Ey Ma'an, aldığın para da senindir.

0: Salihlerin Bahçesi, seslendiren Hayri Küçükdeniz.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Vacipleri yerine getirip haramlardan uzak durun.
1: Namazını güzelce kıl. Onu vaktinde eda et ve cemaat üzerinde ısrarla dur.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Saat 24. 24. Özel FM hayırlı geceler diler.
1: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net. Subhanellezi esra bi'abdihi leylen minel mescidil haram ilel mescidil aqsa allazi barakna havlehu linuriyehu min ayatina innehu huves semi'ul basir.
2: Bir gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah, her türlü noksan sıfattan uzaktır.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM
1: 103.2. Şimdi dua zamanı. Haydi, ellerinizi alemlerin yaratıcısı ve yegane hüküm sahibi Allah Azze ve Celle'ye kaldıralım. Gönülden yalvaralım.
4: Allahumme eyqid ummetena min gafletiha ve ahyiha min mevtetiha. Allahumme aslih hukkamaha ve ulataha. Allahumme khuz biyedihim lil hak ve akdif fi kulubihimul havfe mink ve enza' min kulubihimul havfe minel kuffar. قلوبهم الإيمان اللهم أصلح شأنهم اللهم أعزهم بالإسلام وأعز الإسلام بهم اللهم أعنهم على حمل راية الجهاد يا رب العالمين اللهم أعد للدين عزه اللهم أعد للدين مجده اللهم بارك لنا في علمائنا وانفعنا بعلمهم ونور بصيرتهم وارفع قدرهم اللهم اجعلنا من المتأثرين بهم اللهم اجعلهم ممن يقولون الحق وينصرون دينك ولا

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

Bilgiyi yüklenmek. Günümüzdeki akademik kariyer yapanlara bazı ünvanlar verilir. Profesör, doçent, doktor ve benzeri. İslami literatürde bu etiketlerin karşılığı alimdir. Titre olsun veya olmasın, mürekkep yalamış her bireyin sorumluluğu edindiği bilgiyi paylaşmasıdır. Öğreten-öğrenen ilişkisinde bilgi akışının bir düzeni olmalı, sağlıklı bir iletişim kurulmalıdır. Ne kadar bilirsen bil, söylediklerin karşındakinin anladığı kadardır. Bilgili kişi edindiği bilgiyi ve tecrübeyi, bilgiye talip olan kişi veya kişilerin anlayacağı alt ya da üst seviyeden aktararak sonuca en kısa yoldan ulaşmalı, bu amel işlenirken de entelektüel bilgi tafraları atmadan verilmemesi gereken mesaj en kısa yoldan verilerek sonuca ulaşılmalı ve pratiğe geçirilecekler o an itibariyle amele dönüşmelidir. Eğer anlatılanlar orada kalıyor, söylemden öte gitmiyorsa, bilgiyi yüklenmenin ve anlatmanın ne bu dünya için ne de ahiret için bir fayda sağlamayacağı, yapılan vaaz, seminer, konferans gibi faaliyetlerin sadece bir sosyal aktiviteden öteye gitmeyeceği aşikardır. Alim olmak sorumluluk ister. Bilgi sahibi mütevazıdır. Alim kişi bilgiyi paylaşırken sanki ilk defa kendi söylüyormuş, ondan başka kimse anlayamamış, yeni bir bilgiymiş edasıyla anlatan bazı nevzuhur akademik kimlik taşıtıcıları gibi değildir. Bilgi sahibinin başı yüklendiği sorumluluktan dolayı eğiktir. Olgun bir başak gibi. Başak hasat zamanı ben oldum gel beni al derken hal dilini kullanır. Alim de sosyal, ekonomik, siyasi ve askeri meselelerde yapmış olduğu içtihadını, kıyasını, tecrübesini ulaştırabildiği kadarıyla usulüne uygun paylaşır. Müminler de olgun başağı değerlendirmeye gidenler gibi alimin yeşerttiği bilgiyi, bilgileri gerektiği şekilde değerlendirir. Rabbimiz olan Allahu Teala, Hazreti Adem aleyhisselamdan son Resul ve Nebi sallallahu aleyhi ve selleme kadar seçtiği insan kulları aracılığıyla bilgiyi bizlere ulaştırmıştır. Ne var ki peygamberlerin mirasçılarından kimileri bu ilahi bilgilere ulaştıktan sonra başkalarıyla paylaşmamış, saklama gereği duyarak tekel oluşturmak istemişlerdir. Bu yönde bir eylem içinde, niyetinde olanlara Rabbimiz şöyle buyurur. İndirdiğimiz açık delilleri ve hidayeti biz kitapta insanlara açıkça belirttikten sonra gizleyenler var ya, işte onlara hem Allah lanet eder hem de bütün lanet edebilenler lanet eder. Ancak tevbe edip durumlarını düzeltenler ve gerçeği açıklayanlar başkadır. Onları bağışlarım çünkü ben tevbeyi çok kabul edenim, çok esirgiyenim. Allah'ın indirdiği kitaptan bir şeyi göz ardı edip saklayanlar ve onun da değeri az bir şeyi satın alanlar, onların yedikleri karınlarında ateşten başkası değildir. Allah, kıyamet günü onlarla konuşmaz ve onlar için acı bir azap vardır. Onlar hidayete karşılık sapıklığı, bağışlanmaya karşılık azabı satın almışlardır. Ateşe karşı ne kadar dayanıklıdırlar? Bu, Allah'ın kitabı şüphesiz hak olarak indirmesindendir. Kitap konusunda anlaşmazlığa düşenlerse uzak bir ayrılık içindedirler. Şeytan insanı aldatmak için birçok oyun oynar, vesvese yollarını aralar. Bu doğaldır çünkü o bunu iş edinmiştir. Günümüzde Allah'ı birleyen, iman edip amel etme noktasında gayretli olanların akılları bazı akademik ünvana sahip, İslami konularda fikir beyan edenler aracılığıyla şaz görüşler cilalanıp parlatılarak bulandırılıyor. İmani noktada birçok tuzakla karşı karşıya olan zamanımız insanının bu kumpaslarla mücadeleyi hangi metotları kullanarak yapacağı, imanını nasıl muhafaza edeceği bilgileri verilmesi gerekliyken, ortaya attıkları furuat mevzularla acaba şeytanın avukatlığına mı soyunulmaktadır?
bu davranış içinde olanlar yukarıdaki ayet ve hadisin muhatabı değiller midir? Bilgiyi küçük bir menfaat karşılığı dillerini eğip bükerek anlatanlara, bu yöntemi benimseyenlere, kendine hizmet eden varlıklar demek herhalde yanlış olmayacaktır. Bu zihniyet bilgiyi kendine saklar ve güç elde etmek için kullanır, kullandırır. Rabbimiz Allah şöyle buyuruyor: gerçekten apaçık belgelerden indirdiklerimizi ve insanlar için kitapta açıkladığımız hidayeti gizlemekte olanlar, işte onlara hem Allah lanet eder hem de bütün lanet ediciler. Ancak tevbe edenler, kendilerini ve başkalarını düzeltenler ve indirileni açıklayana gelince artık onların tevbelerini kabul ederim. Ben tevbeleri kabul edenim, esirgeyenim. Hani kendilerine kitap verilenlerden, onu mutlaka insanlara açıklayacaksınız ve onu gizlemeyeceksiniz diye kesin söz almıştı. Fakat onlar bunu arkalarına attılar ve ona karşı az bir değeri satın aldılar. O aldıkları şey ne kötüdür. İmam Kurtubi rahmetullahi aleyh tefsirinde Bakara suresi 174. ayeti tefsir ederken şöyle der: derim ki, bu ayeti kerime her ne kadar Yahudi alimleri hakkındaysa da elde edeceği dünyalık sebebiyle kendi isteğiyle hakkı gizleyen Müslümanları da kapsamına alır. Bu ayette aynı zamanda bilginler uyarılmakta ve ehli kitabın gittiği yoldan giderek onların başlarına gelen akıbetin kendi başlarına gelmesinden ve bu sebeple insanların onların yoluna girmesinden sakındırılmaktadır. Alimlere düşen sahip oldukları faydalı ve salih amellere ileten ilmi etraflarında bulunanlara bolca vermeleri ve bilgilerini saklamamalarıdır. İlmi gizleyip halka anlatmayanlar veya İslam topraklarını işgal eden müstevli egemen tağutların emriyle ve onların zalim yönetimlerine zarar vermeyecek şekliyle ilmi yorumlayarak halka açıklayıp onları yanıltanlar, ayeti kerimelerde böyle anlatılmıştır. Önderimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ilmi hakikatleri dünya menfaati karşılığında saklayanların kıyametteki azaplarının çetin olacağını belirtir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayetiyle şöyle buyuruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: kendisinden istifade edilmeyen bir ilmin misali, kendisinden Allah yolunda harcama yapılmayan bir hazinenin misali gibidir. Söz konusu anlayışta olanlar kendi gibi düşünmeyeni dinlemek istemez veya dinler gibi yapar, yine bildiğini okur. Günümüzde İslam adına halka ilahiyatçı hoca ve benzeri olarak lanse edilenlerin bir kısmının durumu böyleyken halkın hali nicedir, varın düşünün artık. Madalyonun bir yüzü bilgili olanı, alimi ilgilendirirken diğer yüzü de bilgiye talip olanı ilgilendirir. Alim, alime yakışır üslupla hareket etmeye çalışırken talebenin de dikkat etmesi gereken can alıcı bir nokta var ki o da şudur: tüm samimiyetiyle ilim talep eden kişi, bilgi paylaşımında bulunan kişiye ön yargısız teslim olur. Kişi böyle bir durumda şu çıkarımda bulunur: koskoca prof yanılır mı? Poz sahibi insan yalan mı diyecek? Bu anlayışın sakatlığı malumunuzdur. İlim talebesi, ilmi aldığı kişi veya kurumlara karşı uyanık olmalı, katıldığı oluşumların amaçlarının sadece savundukları mezhep, meşrep ekseninde taraftar toplamak olma ihtimalinin göz ardı etmemelidir. Katıldığı oluşumların amaçlarının sadece savundukları mezhep, meşrep ekseninde taraftar toplamak olma ihtimalini göz ardı etmemelidir. Öte yandan bu oluşumlarda tebliğ görevini yapan zat-ı muhteremlerin gayreti mümkün olduğunca birçok insanı şirksiz bir imana yöneltmek olmalı değil miydi? Alim şahsiyetin, yani hem dünyayı hem de ahireti kurtaracak bilgiye ulaşan kişinin sorumluluğu iki kattır. Hem amel edecek hem de öğretecek. İnsanlara hayrı öğretip de kendisini unutan alimin durumu, insanları aydınlatıp da kendisini yakan kandilin durumuna benzer. Ebu Derda şöyle dedi: bana hesap gününde ne bildin denilmesinden dolayı nefsime karşı endişe etmiyorum. Fakat bana ne amel ettin denilmesinden endişe ediyorum.
Muaz İbni Cebel radıyallahu anh şöyle diyor: İstediğiniz kadar biliniz. Allahu Teala Hazretleri bildiğinizi yapıncaya kadar ilim karşılığında asla size ecir vermeyecektir. Ebu Derda radıyallahu anh şöyle diyor: Kıyamet günü insanların Allah katında makamca en şerlisi ilminden faydalanmayan alimdir. Emirül Müminin İmam Ömer bin Hattab radıyallahu anh şu nasihatta bulunmuştur: Üç şey için ilim öğrenme ve üç şey için de ilmi terk etme. Mücadele, övünmek ve riya için ilim öğrenme. Öğrenmekten utanarak veya lüzumu yok ya da bilmesem de olur demek suretiyle de ilmi terk etme. İmam Ömer radıyallahu anh, Temîmü'd-Dârî radıyallahu anh'a gelip alimin kayması nedir diye sordu. O da şu cevabı verdi: Alim insanlarla birlikte kayar. Fakat insanlar da ona tutunurlar. Alimin o hatasından dönüp tövbe etmesi mümkündür. Fakat insanlar o yanlış harekete tutunmaya devam ederler. Emirül Müminin İmam Ali radıyallahu anh şöyle der: Hikmet sahibi kişilerin sözleri doğruysa devadır. Yanlışsa hastalık. Sorumluluğunun ve vazifesinin farkında olan alimin önemini ayet ve hadisler ışığında bilip idrak ettikten sonra bu değerlere sahip çıkmakta ümmete düşmektedir. Tabiat boşluk kabul etmez. Boşluğu doldurması gereken doldurmazsa başka bir şey o boşluğu doldurur. Rabbimiz ilmiyle amil muallimlere sahip çıkan müminlerin sayısını artırsın. Amin. Abdullah Çağrıcı. Vuslat Dergisi, Temmuz 2016.

Ukaz panayırında satılığa çıkarılmış Yemenli Zeyd bin Harise'nin saçlarından kölelik taçlarını söküp atmış, Taif'te onunla taşlanmış peygamberin şefaatini dileriz vaktin kuşluğunda. Gökyüzü cebinden güneşi çıkardığında açarız pencerelerimizi. Ağaçlar elleriyle verir bize sabahın besmele meyvesi. Kızdığımızda öfkemizi Kızıldeniz'e atarız. Atarız ki Musa'nın asası bizi ayırsın kavgalardan, yalandan, lastik dünyadan. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden, Beyrut'un toprağından, Ebu Zer'in yalnızlığından, Bilal-i Habeşi'nin ilk ezanından, Tarık bin Ziyad'ın kılıcından, Filistinli Cabir'in haykırışından, Gazze'nin gözyaşından öpüyorum.

0: Özel FM. Arapça uzman öğretici Salih Zeki Keş'in hazırlayıp sunduğu Arapça kursu programı Radyo Dershanesi başlıyor.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahümme Rabbi yessir ve la tuassir, Rabbi temmin bil hayr. Çok sevgili öğrencilerim, kıymetli dinleyicilerim, hepinize merhabalar. Hepinizi en içten en samimi duygularımla, hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum efendim. Radyo Dershanesi Yüksek Düzey Derslerde programımızın ikinci bölümüyle sizinle birlikteyiz. Programımızın başlangıç bölümünde, bir önceki bölümde kitabımızın 5 ve 6 numaralı sayfalarında yer alan bölümü çalıştık. Ders kitabı olarak takip ettiğimiz Durusul Lugatil Arabiyye li Gayrin Natıkine Biha adlı serinin 3. ve son cildi olan ders kitabımızda 5 ve 6 numaralı sayfaları çalıştık. Bu sayfalarda Murab ve Mebni konusu üzerinde durduk. İsimlerdeki muraplık ve mebnilik anlatıldı. İsimlerin tamamı muraptır. Şu grup dışında, şu grupta yer alan isimler dışında, isimlerin tamamı muraptır dendi ve murab olmayan yani mebni olan isimlerin bir listesi verildi. Bu liste şöyle sıralandı. Ed-damair, zamirler, esmaul işara, İşaret isimleri, el esmaul mevsuletu, ismi mevsuller, esmaul istifhami, soru isimleri, soru edatları, ba'du zorufi, bazı zarflar, esmaul efali, isim fiiller ve el a'dadul murakkebetu, mürekkep sayılar. Ders kitabımızın 7. sayfasında, sayfa başında Alamatul İrabil Aslıyyatu vel Fer'iyyatu şeklinde bir başlık yer alıyor. Programımızın bu bölümüne burayı okuyarak başlıyoruz. Alamatul İrabil Aslıyyatu vel Fer'iyyatu, asli ve fer'i İrab alametleri. Asli ve fer'i İrab alametleri. Alamatul İrabil Aslıyyatu fil ismi, isimdeki asli İrab alametleri. Ed-dammetu ve hiye alametur rafi, dammedir, damme raf alametidir. El-fethatu, fetha ve hiye alametun nasbi, nasb alametidir. Ve el-kesratu, kesra ve hiye alametul cerri, kesra da cer alametidir. Ve hunake alamatun ukhra fer'iyyetun ve hiye fil enva'il atiyeti minel esma'i. Ve hunake alamatun ukhra fer'iyyetun, bunlar dışında, bu yukarıda verilen asli İrab alametleri dışında başka fer'i alametler de vardır. Ve hunake alamatun ukhra fer'iyyetun ifadesini başka fer'i alametler de vardır şeklinde anlamalıyız. Ve hiye fil enva'il atiyeti minel esma'i, ve fer'i İrab alametleri isimlerin aşağıdaki çeşitlerinde bulunur. Aşağıdaki isim türlerinde fer'i İrab alametleri şunlardır. 1. Cem'ul müennesis salim, cem'ennes salim. Alametun nasbi fihil kesratu, cem'ennes salimde nasb alameti kesradır. Nahve ya da nahvu, bu kelimeyi iki şekilde de okuyabileceğimizi programımızın ilk bölümünde ifade etmiştim. Şöyle, şu örnekte olduğu gibi. Halakallahu semavati vel arda. Allah gökleri ve yeri yarattı anlamındaki cümlede es-semavati halaka fiilinin mef'ulun bihidir. Mansuptur, nasb alameti kesradır. İki numaralı ifadeye geçiyorum. El-memnu'u minas-sarfi. Gayr-ı munsarif isim. Alametul cerre fihil fethatu. Gayr-ı munsarif isimde cer alameti fethadır. Nahve izheb ila firavne. Firavun kelimesi gayr-ı munsariftir. Firavuna git. Bu örnek olarak verilen cümlede yer alan firavun kelimesi mecrurdur. Cer alameti fethadır. Maddeleri evvelen saniyen diye okuyacak olursak sırada yer alan madde salisen, üçüncü olarak el esmaul hamsetu, beş isim. Ve hiye ebuke, ehuke, hamuke, fuke ve zu. Kullu alamati fiha fer'iyyetun. Burada yer alan alametlerin tümü fer'idir. Asli değildir. Ebuke, ehuke, hamuke, fuke, zu. Ebuke'nin senin baban, ehuke'nin senin kardeşin, hamuke'nin senin kayınpederin, kayınbaban, fuke ifadesinin senin ağzın ve zu'nunsa sahip anlamına geldiğini biliyoruz. Bu kelimelerde, bu isimlerde yer alan irab alametlerinin tümü fer'idir. Ve hiye, fer'i olan bu irab alametleri şunlardır. Alametur raf'i el-vavu, raf alameti vav'dır. Nahvu, eca'e ebuke, baban geldi mi anlamındaki cümlede. Ebuke kelimesinde vav raf alametidir. Alametun nasbi el elifu, nasb alameti eliftir. Nahve a'rifu ebake, ben senin babanı tanıyorum anlamındaki cümlede. Bu cümlede yer alan ebake kelimesinde elif nasb alametidir. Ve son olarak alametul cerri el ya'u, bu isimlerde yani el esma'ul hamsetu diye adlandırılan ve dilimize beş isim diye çevrilen bu isimlerde cer alameti ya'dır. Alametul cerri el ya'u. Nahve eyne seyyaratu ebike, babanın arabası nerede anlamındaki bu cümlede yer alan ebike kelimesinde ya cer alametidir. Evet sevgili öğrencilerim, kitabınızın 7 numaralı sayfasında yer alan bilgileri size takdim ettik. Şimdi bir sonraki sayfaya, sayfa 8'e geçiyoruz. Sayfa başında şu ifade var, hemen okuyalım. تعرب الأسماء الخمسة بهذه العلامات إذا كانت مضافة إلى غير ياء المتكلم وإلا أعربت بالعلامات الأصلية نحو لي أخ سألت أخا أنت كأخ. Bu okuduğumuz bölümü anlamaya çalışalım. Tu'rabul esma'ul hamsetu bi hazihi'l alamati. Beş isim bu alametlerle irab edilir. Beş isim bu alametlerle irab olunur. Bu alametlerle ifadesinden kastedilen nedir efendim? Yani raf alametleri vav, nasb alametleri elif, cer alametleri ise ya olur. Ancak bunun bir şartı var. Nedir bu şart? اِذَا كَانَتْ مُضَافَةً اِلَى غَيْرِ يَاِ الْمُتَكَلِّمِ Mütekellim yası dışında bir kelimeye, bir isme mudaf olurlarsa. Mütekellim yası dışında bir isme mudaf olurlarsa bu alametlerle irab edilirler. وَاِلَّا اُعْرِبَتْ بِالْعَلَامَاتِ الْاَصْلِيَّةِ Şayet böyle olmazlarsa ve illa uribet bil alamatil asliyeti şayet böyle olmazlarsa yani mütekellim yası dışında bir isme mudaf olmamışlarsa bir diğer deyişle izafetten munkatı olmuşlarsa ne demek hocam izafetten munkatı olmak yani kendilerinden sonra gelen bir isimle izafet yani isim tamlaması ilişkisi içerisinde değillerse uribet bil alametil asliyeti asli irab alametleriyle irab edilirler. Peki asli irab alametlerini biraz önce programımızın girişinde kitabınızın 7. sayfasında zikrettik. El-Damme, El-Fetha ve El-Kesra bunlar için asli irab alametleridir dedik. Nahve li-ehun benim bir kardeşim var. Sa'altu ehan bir kardeşi ya da bir kardeşe sordum. Ente ke-ehin sen bir kardeş gibisin. Bu cümlelerde kullanılan ah kelimesi, kardeş anlamındaki ah kelimesi kendisinden sonra gelen bir isme mudaf olmamıştır. İzafet ilişkisi içerisinde değildir. Böyle olduğu için asli irab alametleriyle irab edilmiştir. Li ehun cümlesinde raf alameti damme Sa'altu ahan cümlesinde nasb alameti fetha ente ke ahin cümlesinde ise cer alameti kesra olmuştur. Toparlayacak olursak burada söylenen kaideyi kuralı beş isim mütekellim yası dışında bir isme mudaf oldukları zaman fer'i irab alametleriyle irab edilirler ki bunlar raf durumunda vav, nasb durumunda elif, cer durumunda ise ya'dır. Mütekellim yası dışında bir isme mudaf olmaları dışında bu alametlerle irab edilirler. Ancak kendilerinden sonra gelen bir isimle izafet ilişkisi içerisinde değillerse o takdirde asli irab alametleriyle irab edilirler. Peki hocam bunlar mütekellim yasına mudaf olurlarsa nasıl irab edilirler? Bu beş isim mütekellim yasına mudaf olmaları durumunda irabları takdiren olur. Takdiren irab edilirler. Burada örnek olarak kaydedilmemiş olmakla birlikte şu örneği ekleyebiliriz. Câe ebi babam geldi. Ra'eytu ebi babamı gördüm. Sellemtu ala ebi babama selam verdim. Örnek olarak zikrettiğim bu üç cümlede ebi kelimesi takdiren irab edilir. Birinci cümlede câe ebi cümlesinde ebi takdiren merfu. İkinci cümlede ra'eytu ebi cümlesinde ebi kelimesi takdiren mansup. Üçüncü örnek cümlede ise sellemtu ala ebi cümlesinde ise ebi kelimesi takdiren mecrurdur. Okumaya devam ediyoruz sevgili öğrencilerim. Rabi'an cem'ul muzekkeris salimu. Cem müzekker salim. Hocam bu Rabi'an nedir? Yani 4. Dördüncü olarak kaydedilen. Yani 1'den, 2'den, 3'ten, 4'ten, 5'ten kasıt nedir? Burada numaralandırılmış olarak verilen bölümlerde ne kastedilmektedir? Yani bunun başlığı nedir? Hemen hatırlatma yapalım. İrab alametleri fer'i olan isimler sınıflandırılıyor. İrab alametleri asli olmayan, fer'i olan isimlerin sınıfları, grupları. İlk olarak cem-müennes salim dendi. İkinci olarak gayri munsarif isimler. Üçüncü olarak el-esma'ul hamsetu diye adlandırılan 5 isim. Ve rabi'an dördüncü olarak cem'ul muzekkeris salimu. Cem müzekker salim isimler. Cem müzekker salim isimlerin İrab alametlerinin fer'i olduğu bilgisi kaydedildi. Kullun alamati fihi fer'iyyetun. Cem müzekker salimdeki tüm İrab alametleri fer'idir. Ve hiye alametur raf'i el vavu. Raf alameti vavdır. Nahvu دَخَلَ الْمُدَرِّسُونَ عَلَامَةُ النَّصْبِ الْيَاءُ نَصْبَ عَلَامَةِ يَادِرْ نَحْوُ سَأَلْتُ الْمُدَرِّسِينَ عَلَامَةُ الْجَرِّ الْيَاءُ جَرَ عَلَامَةِ يَادِرْ نَحْوُ هَذِهِ غُرْفَةُ الْمُدَرِّسِينَ. Örnek olarak kaydedilen 3 cümlenin birincisinde El-Müderrisun raf durumundadır. Raf alameti vavdır. İkinci cümlede El-Müderrisine kelimesi nasb durumundadır ve nasb alameti yadır. Üçüncü ve son cümlede yer alan El-Müderrisin ise izafet sebebiyle mecrur olmuştur ve cer alameti yadır. Hamisen beşinci olarak el-musenna tesniye isim. Kullul alamati fihi fer'iyyetun. Tesniye isimde tüm irab alametleri fer'idir. Ve hiye alametur raf'i el-elifu. Raf alameti eliftir. Nahve gâbe talibani. Gâbe talibani ne demektir efendim? Bu cümlenin anlamını söylememiz gerekirse, iki öğrenci gelmedi, iki öğrenci bugün hazır değiller, burada değiller anlamında. Türkçe'de kayıp diye geçmiş. Gâbe fiilinin mastarı gayıptır, kaybolmak deriz ya bizde. Evet, gâbe talibani cümlesinde taliban raf durumundadır, raf alameti eliftir. Alametun nasbi el-yâ'u nasb alameti yâ'dır. Tesniye ismin nasb alameti yâ'dır. Nahve talebel mudiru talibeyni. Bu cümlede yer alan talibeyni ifadesi nasb durumundadır. Mansuptur, nasb alameti yâ'dır. Alametul cerri el yâ'u cer alameti yâ'dır. Nahve hâzihil gurfetu li talibeyni. Bu cümlede yer alan li talibeyni ifadesindeki talibeyni harfi cerle mecrur olmuştur. Cer sebebi harfi cerdir, lidir. Cer alameti ise yadır. Evet sevgili öğrencilerim, kıymetli dinleyicilerim, kitabınızın 7 ila 8. sayfalarında asli ve fer'i irab alametleri verildi. Okuduğumuz en son bölümde İrab alameti fer'i olan isimler sınıfında yer alan tesniyenin irab alametleri kaydedildi. Bu sayfada, sayfa 8'de El-İrab-ı Takdiriyyu şeklinde bir başlık görüyoruz. Takdiri İrab şeklinde bir başlık yer alıyor. Bu bölüme girmeyelim istiyorum. Bu bölümü, kitabınızda kaydedilen bu kısmı programımızın gelecek bölümüne bırakalım. Gelecek bölümde müstakil bir konu başlığı olarak ele alalım istiyorum. El-İrab-ı Takdiriyyu, takdiri irab anlamında bir ifade. Programımızın bu bölümünde neler öğrendik? Asli ve fer'i irab alametlerini öğrendik. Asli irab alametlerinin damme, fetha ve kesra olduğunu, bunlar dışındaki tüm alametlerin fer'i olduğunu, cem müennes salimde nasb alametinin kesra olduğunu öğrendik. Evet, cem müennes salimde nasb alametinin kesra olduğunu, gayri munsarif isimlerde cer alametinin fetha olduğunu, beş isim diye tercüme ettiğimiz ve Esma-i Hamse diye adlandırdığımız grupta yer alan isimlerin tüm irab alametlerinin fer'i olduğunu, raf alametlerinin vav, nasb alametlerinin elif ve cer alametlerinin ise ya olduğunu öğrendik. Dördüncü olarak cem müzekker salimin irab alametlerinin raf durumunda vav, nasb ve cer durumunda ya ile yapıldığını öğrendik. Cem müzekker salim bir ismin raf alameti vav, nasb ve cer alameti ya'dır bilgisine ulaştık. Ve son olarak da tesniye ismin raf alametinin elif, nasb ve cer alametlerinin ise ya olduğu bilgisine ulaşmış olduk. Evet sevgili öğrencilerim, programımızın gelecek bölümünde El-İrab-ı Takdiriyyu başlığını ele alacağız ve inşallah kitabınızda kaydedilen bilgileri örnekleriyle birlikte, gramer bilgilerini örnekleriyle birlikte size takdim etmeye çalışacağız. Programımızın gelecek bölümünde görüşmek ümit ve duasıyla fi emanillah.
0: Arapça uzman öğretici Salih Zeki Keş'in hazırlayıp sunduğu Arapça kursu programı Radyo Dershanesi sona erdi.

Özel FM. Molotov, Molotov, Rashashi, Rashashi.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti İbrahim aleyhisselam, Allah'ın seni dost edinmesinin sebebi nedir diye soranlara şu cevabı verdiği bildirilmiştir. Üç şeyden dolayı Allah beni kendine dost edinmiştir. Allah'ın emrini başkasının emrinden üstün tuttum. Allah'ın bana garanti ettiğinin gerçekleşeceğinden asla kaygı duymadım. Akşam ve sabah yemeklerini hiçbir zaman misafirsiz yemedim.
2: Özel efendim.

Ey peygamber, ağızlarıyla inandık deyip kalpleriyle inanmamış olanlardan ve Yahudilerden küfürde yarış edenler seni üzmesin. Onlar yalana kulak verirler, sana gelmeyen diğer bir topluluğa kulak verirler, kelimeleri yerlerinden değiştirirler. Eğer size bu verilirse alın, bu verilmezse sakının derler. Allah birini şaşırtmak isterse, sen onun için Allah'a karşı hiçbir şey yapamazsın. Onlar öyle kimselerdir ki Allah onların kalplerini temizlemek istememiştir. Onlar için dünyada rezillik var ve yine onlar için ahirette de büyük bir azap vardır. Onlar yalana çok kulak verirler ve çok haram yerler. Eğer sana gelirlerse ister aralarında hükmet, ister onlardan yüz çevir. Eğer onlardan yüz çevirirsen sana hiçbir zarar veremezler. Eğer aralarında hükmedersen adaletle hükmet. Şüphesiz Allah adaletli davrananları sever.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Sağlığınızın ve boş zamanlarınızın kıymetini bilerek bunları en güzel şekilde değerlendirin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Hayatın bütün görüntülerinde elinden geldiği kadar İslami örf ve adetleri yaşatmaya, yabancı adetleri yok etmeye çalış. Mesela selamlaşma, dil, tarih, kılık, kıyafet, ev eşyası, üzülme, sevinme. Bütün bunlarda sünneti takip et.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Trafikte en büyük ceza kazadır.
0: Özel efendim. 103.2

ve seslendim Rabbime. Duayla yardım istedim bu ümmetin haline. Kardeşlerim aç ve susuz, bebekler enkaz altında, fakat değiliz farkında.

ve şeytana uymayın. Vesveseler tatlı fakat sizler asla duymayın. Müslümanlar silkelenin ve şeytana uymayın. Vesveseler tatlı fakat sizler asla duymayın.

ve sünnete uyun. Bu hayat eğlence oyun. Sen aldanma, sen aldanma. Yüzyıldır bir devletim yok, zulüm eder gelen geçen. Küfür sistemi her dönem yeni bir tağut seçer. Kim gelirse gelsin aynı, hepsi batıl, rengi farklı tağutlarda.

Öyle de zulmeder her yönden. Kapat gözü kalbini aç ve oku Yusuf suresini. Yusuf korudu nefsini.

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Âl-ı İmran 147-148. Peygamberlerin ashablarının duası. Onların söylediği yalnızca şuydu: Rabbimiz, günahlarımızı ve eylemlerimizdeki taşkınlıklarımızı bağışla. Bizi sabit kadem kıl ve kafir topluma karşı bize yardım et. Bunun ardından Allah onlara hem bu dünya nimetlerini hem de öte dünya nimetlerinin en güzelini bahşetti. Allah kendisini görüyormuş gibi kulluk edenleri sever.

0: عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عودوا المريض وأطعموا الجائع وفكوا العاني. رواه البخاري.
1: Ebu Musa radıyallahu anh rivayet ediyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: hastaları ziyaret edin, açları doyurun, elinizin altındaki köleleri salıverin. Sahih-i Buhari.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.

akrabaya, yoksula ve yolda kalmışa hakkını ver. Bununla beraber malını saçıp savurma. Çünkü malını saçıp savuranlar şeytanların kardeşleridir. Şeytansa Rabbine karşı çok nankördür. Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Kıymetli dinleyenler, Buhari-i Şerif okumaları programıyla Halil İbrahim Kutlay sizlerle.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil murselin. Seyyidina ve Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Sözlerime yüce Rabbime hamdü sena. Sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e salatu selamla başlıyorum. Değerli kardeşlerim, Sahih-i Buhari'de Kitab-ül İstizan bölümü hadis-i şeriflerini okuyoruz. 29. bab, Bab-ül Muaneka, kucaklaşma. Böyle bir başlık koymuş müellifimiz. Daha önce bu konuyla ilgili hadis-i şerifi zikrettiği için burada tekrar zikretmiyor. Yolculuktan dönen bir kimse için veya çok az görüştüğümüz kimseyle kucaklaşmamız sünnet-i seniyedir. Kavlir raculi keyif asbahte, hasta olsun olmasın, sabah karşılaştığımız bir kimseye nasıl sabahladın, gecen nasıl geçti gibi soru sorma ile ilgili hadis-i şerifi zikredecek müellifimiz. Kalel müellif el imam Muhammed ibn İsmail el Bukhariyyü rahimahullah ve rahimena ma'ah. Cenab-ı Hak kitabımızın müellifi İmam Bukhari'ye rahmetiyle muamele eylesin. Onunla beraber bizlere, sizlere rahmetiyle, lütfuyla muamele eylesin. Haddetene İshak kal akbarena Bişr ibn-i Şuayb kal haddetene Ebi Aniz-Zühri kal akbarena Abdullah ibn-i Ka'b enne Abdullah ibn-i Abbasin radıyallahu anhüme akbarahu enne Aliyyen ya'ni ibn-i Ebi Talib kharaca min indin Nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi bu senetten sonra müellif ikinci bir senede geçiyor. Ha harfiyle tahvil yapıyor. Yani ikinci bir kanaldan, ikinci bir üstattan aynı hadisi rivayet ediyor. Ve haddesen Ahmed ibn Salih kal haddesen Ambese kal haddesen Yunus an ibn Şihab kal akhbarani Abdullah ibn Ka'b ibn Malik en Abdullah ibn Abbasin radiyallahu anhuma akhbarahu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin amcasının oğlu Abdullah ibn Abbas anlatıyor. Enne Ali ibn Ebi Talib radıyallahu anh kharaca min indin Nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem fi vecihi allazi tuvfiye fihi. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin son hastalığındaydı. Peygamberimizin vefat ettiği hastalığında Hazreti Ali radıyallahu anh Peygamberimizin yanından çıktı. Fekalen nas, orada çevrede bulunanlar, ya Ebu Hasan keyif asbaha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ey Ali, ey Ebul Hasan, Resulullah nasıl sabahladı diye sordular. Kal asbaha bihamdillahi bari'en, elhamdülillah şifa ve afiyet içerisinde sabahladı. Fekaze biyedihil Abbasu, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in amcası Abbas elinden tuttu. Fekal ela terahu ente vallahi ba'de selasi abdül asla, görmüyor musun? Üç gün sonra sen de artık asanın kulu olacaksın. Evet, bunun anlamı sen de üzgün ve süzgün olacaksın. Vallahi inni l-era Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seyyutevaffa fi vecaihi. Ben öyle görüyorum ki Peygamberimiz bu rahatsızlığında vefat edecek. Ve innil arifu fi vucuhi beni Abdülmuttalib'il mevt, ben Muttalib oğullarının vefatının ne şekilde olduğunu yüzlerinden anlıyorum. Fezheb bina ila Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, gel Peygamberimize gidelim. فَنَسْأَلْهُ فِي مَنْ يَكُونُ الْأَمْرُ, bundan sonra reis kim olur? Emir, idare kime ait olur? Soralım. فَاِنْ كُنَّا ف۪ينَا عَلِمْنَا ذَٰلِكَ, eğer bizde olursa, yani Haşim oğullarında olursa bunu öğrenmiş oluruz. وَاِنْ كَانَ ف۪ي غَيْرِنَا اَمَرْنَاهُ فَاَوْصَابِنَا, eğer bu idare, bu yönetim bizim dışımızda olacaksa Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bizi tavsiye etmesini, bizi vasiyet etmesini isteyelim. Kâle Ali, Hazreti Ali radıyallahu anh dedi ki, vallahi le'in se'elnâhâ Resûlallah sallallahu aleyhi ve sellem feyemne'unâ la yu'tînâ hennâsü ebedâ. Eğer biz Peygamber Efendimiz'den yönetimi almayı istersek, sevgili Peygamberimiz de vermezse, insanlar ondan sonra bize ebediyen bu görevi vermezler dedi. Ve inni la es'eluha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ebeda. Ben Peygamberimizden asla böyle bir şey istemeyeceğim dedi. Bu hadis-i şerifin farklı rivayetleri var. Başka bir rivayette Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Efendimizin yanında toplanmışlardı. Efendimiz kalem kağıt getirin dedi. İnsanlar ikiye ayrıldılar. Bir kısmı şu anda Peygamberimizi rahatsız etmeyelim dediler. Bir kısmı ise madem ki kalem kağıt istedi getirelim dediler. Bir tartışma başladı. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz benim başımdan kalkın. Benim yanımda tartışmanız sizin için uygun değildir dedi. Çünkü bir peygamberin yanında tartışma o kavmin Allah korusun helakine kadar gidebilir. Ve aleyhissalatü vesselam Efendimiz o zaman şunu söyledi. Teraktu fikum emrayn. Size iki şey bıraktım. Len tadillu ma temessektum bihima. Bu iki şeye sımsıkı sarılırsanız asla sapıklığa düşmezsiniz. Buhrana, krize yuvarlanmazsınız. Kitab Allah ve sünnete nebiyyi. Biri Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim, diğeri peygamberin sünneti. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Efendimizin son vasiyeti, son tavsiyesi Allah'ın kitabına ve peygamberin sünnetine uyma şeklindeydi. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin son anlarında kullandığı kelimelerde İler rafikil a'la yüce dosta gidiyorum, yüce dosta gidiyorum kelimeleriydi. Burada Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem nasıl sabahladı ifadesi, yani sabahları bir kardeşimizle karşılaştığımızda nasıl geçti dün akşam veya bu sabah nasıl sabahladın diye sorma, hadislerde bu cins ifadelerin, bu çeşit ifadelerin nasıl geçtiğine dair müellifimiz bilgi vermiş oldu. 30. bab, babu men ecabe bilebbeyk ve sadeyk. Herhangi bir şeyi soran veya isteyen kişiye buyur, emret, saadete nail olasın gibi cevap verme durumu. Haddesene Musa ibn İsmail kal haddesene Hemmam an Katadete an Enes'in an Muazin radıyallahu anhu kal. Enes bin Malik'in Muaz bin Cebel'den sahabiden rivayet. Ene radifun nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Ben peygamberimizin terkisinde, arkasında, aynı binekte peygamberimizle beraberdim. Fekale sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz şöyle buyurdular. Ya Muaz, kultu lebbeyk ve saadet. Emret, saadete nail olayım. Thümme kâle mislehu selâsen. Üç defa bunu tekrarladı. Hel tedri mâ hakkullâhi alel ibad. Allah'ın kulları üzerinde hakkı nedir bilir misin? Kultu lâ, hayır dedim. Kâl hakkullâhi alel ibad. Allah'ın kulları üzerindeki hakkı en ya'buduhu ve la yüşriku bihi şey'a. Sadece ona kulluk etmeleri ve ona başka hiçbir şeye şirk koşmamalarıdır. Sümme sâre sa'aten. Sonra bir müddet yürüdü. Fekal ya Muaz. Ey Muaz dedi. Kultu lebbeyk ve sadeyk. Emret ya Resulallah. Kal hel tedri ma hakkul ibadi alallah. Kulların Allah'ın huzurunda hakkı nedir bilir misin? İzâ fa'alû zâlik. Bunu yaptıklarında kultu la, hayır dedim. Kal hakkul ibâde alallâhi izâ fa'alû zâlike en la yu'azzibahum. Eğer Allah'ın birliğini tanıdıkları ve Allah'a, sadece Allah'a kulluk ettikleri, ona şirk koşmadıkları takdirde kulların Allah'ın üzerinde hakkı, Allah'ın onlara azap etmemesidir. Haddesene Umar ibn Hafs, kal haddesene Ebi, kal haddesene Amiş, kal haddesene Zeyd ibn Vehb, kal haddesene vallahi Ebu Zerrin bir Rabeze. Ebu Zer, Rabeze'de, Şam'a yakın bir bölgede iken bize şunu anlattı. Kal kuntu emşi ma'an nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem fi harratil medineti işaen, bir akşam Medine'de Harra bölgesinde peygamberimizle beraber yürüyordum. Harra bölgesi Medine'nin doğusunda ve batısında, Harra şarkıyı, Harra garbiyi, siyah taşların sanki ateşten yanmış gibi çıkmış taşların bulunduğu bölge. İşte böyle bir bölgede yürürken istekbelne Uhud, istekbelene Uhud, Uhud tam karşımıza çıktı. Fekal ya Ebu Zer, ma uhibbu en Uhuden li zeheben yeti aleyye leyletun ev selasun indi minhu dinar. Uhud bana altın olarak takdim edilse, bir gece ve üç gece bu altınlar yanımda olarak geceleme. Yani Uhud dağı bana altın olarak takdim edilse, bütün bu altınları hep dağıtırım. İlla ersuduhu lideynin, ancak borcum için ayıracağım kısım müstesna. İlla en ekule bihi fi ibadillah hakeza ve hakeza ve hakeza. Ve ben bu altınları şöyle şöyle şöyle dağıtırım buyurdu. Elleriyle işaret etti. Ve arana biyedihi, bize elleriyle bunu gösterdi. Sümme kal ya Ebu Zer, kultu lebbeyk ve sadeyk. Emret ya Resulallah, emrine hazırım. Kal el ekserune el ekallune illa men kale hakeze ve hakeze. Bugün çok zengin olanlar, varlıklı olanlar ahirette en yoksul kimseler olacaktır. Ancak şöyle şöyle şöyle dağıtanlar müstesna. Sümme kaleli, sonra bana mekanet, olduğun yerde kal dedi. La tebrah ya Ebu Zer, hatta erca, ben dönünceye kadar yerinden ayrılma. Fantalak ayrıldı. Hatta gâbe anni, benden epey uzaklaştı. Fesemi'tu savten, bir ses duydum. Fehaşitü en yekûne urıza li Rasûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem, peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Efendimizin başına bir şey gelmesinden korktum. Feerettü en ezhebe, gitmek istedim. Sümme zekertu kavle Rasûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem la tebrah, peygamber Efendimizin buradan ayrılma sözünü hatırladım. Fe mekestü, bekledim. Fekultu ya Resulallah, dönüşünde semi'tu savten haşiyetu en yekune uridalek, yani bir ses duydum, senin başına bir felaket gelmesinden korktum dedim. Sümme zekertü kavleke, sonra sözünü hatırladım. Fekumtu, kalktım. Fekale Nebi sallallahu aleyhi ve sellem zâke Cibril, bu bana gelen Cebrail'dir. Etani, bana geldi. Fe akhbarani, şunu haber verdi. Ennehu men mâte min ümmeti la yüşrikü billahi şey'en dehalel cenne. Ümmetimden Allah'a şirk koşmayanlar cennete girecektir. Kultu ya Resulallah, ben de dedim ki ve in zena ve in sarak, hırsızlık yapsa, zina etse de yine cennete girecek mi? Kale ve in zena ve in sarak, zina etse de, hırsızlık yapsa da. Kultu li Zeydin innehu belagani ennehu Ebu Derda. Evet, bana ulaştığına göre bu Ebu Derda'dır. Fakal eşhedü le haddesenihi Ebu Zer bir Rabeze. Ben Ebu Zer'in Rabeze'de, Rabeze denilen yerde bunu anlattığına şahidim dedi Ebu Derda. Kale el Ameş, وحدثني أبو صالح عن أبي الدرداء نحوه وقال أبو شهاب النعمش يمكث عندي فوق ثلاث üç günden fazla yanımda kalamaz dedi. Evet. Bu hadisi şerifte Uhud Dağı'nın aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e altın olarak takdim edildiğini, böyle bir şey olsa ben yanımda bir gece veya üç gece tek bir altın bırakmam, borçlarım hariç hepsini dağıtırım dedi aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Evet. Sonra bir müjde verdi. Ümmetimden Allah'a şirk koşmayanlar cennete girecektir diye müjde verdi. Ebu Zer Gıfari'nin hırsızlık yapsa da zina etse de mi ifade eder? Evet dedi aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Önemli olan ihlaslı kelime-i şehadet getirebilmek. Evet. Cenab-ı Peygamber'in şefaati var. Cenab-ı Hakk'ın rahmeti var. Kul hakları var. Bütün bunlardan sonra cezasını çeken

kervanları Şam'a giderken bu Gıfar kabilesi yol üzerinde kervanları soyardı. Yeni bir peygamber çıktığını duydum. Aman gitme dediler. Gidersen mutlaka etki altında kalırsın. Ve Ebu Zel Gıfari o zaman dedi ben pamuk alayım. Kulaklarına pamuk tıkadı. Mekke'ye öyle geldi. Sonra dedi ki ya ben gerizekalı değilim. Ben niye kulaklarıma pamuk tıkıyorum? Pamukları çıkar dinlerim. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz ilk defa dinledi ve Müslüman oldu. Hatta Kafirun suresini müşriklerin huzurunda gitti okudu. Ve müşrikler tarafından bir gün, iki gün, üç gün dövüldü. Sonra memleketine döndü. Ve ondan sonra yıllar sonra Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e Medine-i Münevvere'ye geldi. Ebu Zer el-Gıfari sosyal adalet noktasına büyük önem veren kimseydi. Medine-i Münevvere'de yoksullara, kimsesizlere, yolculara başkalarından daha fazla yardım eden bir Müslümandı. Ebu Zer el-Gıfari, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam onun hakkında Ebu Zer yalnız yaşar, yalnız vefat eder, yalnız haşrolur demişti. Hazreti Osman döneminde iki katlı, üç katlı evler yapılınca bu iki inci katların yıkılmasını söylemişti. Giderek Ebu Zer el-Gıfari biraz sert ifadeler kullanınca Hazreti Osman tarafından radiyallahu anh mecmain Şam taraflarına gönderildi. Ebu Zer el-Gıfari Tebük seferine katılmadı. Ordu yola çıktı. Yolda bir istirahat verirken toz duman içerisinde bir atlı belirdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kün Ebu Zer, Ebu Zer olasın dedi. Ebu Zer çıka geldi. Ya Resulallah bir dul kadının evinin tamiri gerekiyordu. Onunla meşgul oldum, ondan geç kaldım dedi. Sosyal adaletle ilgili, komşu haklarıyla, kul haklarıyla, çocuk haklarıyla ilgili hadis-i şerifleri rivayet edenler arasında Ebu Zer'in yeri, apayrı bir yeri vardır. Zengin Müslümanlara karşı Ebu Zer'in tepkisi bulunmaktadır. Hatta böyle zenginlerden aldıklarını fakirlere bizzat dağıtan bir kimsedir. Vefatı da yalnız başına olmuş ve başka bir haç yolcuları, başka bir kabileden gelen haç yolcuları onu görüp o şekilde defnetmişlerdi. Çünkü çevresinde bulunan kimselerden rahatsızdı Ebu Zer el-Gıfari. Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir şeklindeki hadis-i şerifleri rivayet eden ve ya Ebu Zer et suyunu fazla yap ondan komşuna ver şeklindeki hadis-i şerifleri rivayet eden şahsiyetlerden biri Ebu Zer el-Gıfari'ydi. Gençliğinde kervan basmakla meşgul olan Ebu Zer Müslüman olduktan sonra dulların, yetimlerin, kimsesizlerin, fakirlerin yanında olmuştu. Ebu Zer el-Gıfari aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den bahsederken zaman zaman Halili ifadesi, en samimi dostum ifadesini kullanan sahabeydi. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Efendimiz'in görev vermediği kişilerden biriydi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e geldi. Ya Resulallah ben emir olmak istiyorum. Vali olmak istiyorum deyince biz bu görevi yine değil istediğimize veririz. Sen bu konuda zayıfsın demişti Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. Oysa güçlüydü, kuvvetliydi. Fakat çok hassas, duyarlı olduğu için ve aşırı derecede fakir dostu olduğu için onun bulunduğu idarede zenginler elbette kırılacak, dökülecek ve zenginler rahatsız olacaktı. Halbuki yöneticinin itidali sağlaması, orta çizgiyi izlemesi tavsiye edilmektedir. Adalet ve hakkaniyet yoluyla ilkesiyle yürümesi gerekir. Oysa Ebu Zer el-Gıfari tamamen fakirlerin yanında, fakir dostu olarak zenginlerin karşısında bir yol izliyordu. Radiyallahu anhu anhum ecmain. Sahabe-i kiramın farklı farklı özellikleri vardır. Her sahabi diğerinden farklı özelliklere sahiptir. Dolayısıyla Ebu Zer el-Gıfari'nin

0: de sosyal adalet ile ilgili hadis-i şerifler rivayet eden bir sahabi olduğunu görüyoruz. Rabbim şefaatlerine nail eylesin. Rabbim hayatımızda adaleti, hakkaniyeti, merhameti en güzel şekilde yaşamayı bizlere nasip eylesin.
1: Kıymetli dinleyenler, Buhari Şerif okumaları programıyla Halil İbrahim Kutlay'ı dinlediniz.

0: Özel FM uyarıyor. Gereksiz su tüketiminin önlenmesine hepimiz katkıda bulunalım. Suyumuzu israf etmeyelim. Dişlerimizi fırçalarken ya da tıraş olurken muslukları açık bırakmayalım. Duş alırken ihtiyacımız kadar su kullanalım. Gereksiz yere sifon kullanmayalım. Bozuk musluklarımızı ve tesisatımızı mutlaka onaralım. Kapı önü ve balkonlarımızı temizlerken hortumla su tutmak yerine süpürge kullanalım. Bahçemizi sulamak için buharlaşmanın az olduğu gece saatlerini tercih edelim. Arabamızı yıkarken kova ve sünger kullanalım, hortumla yıkamayalım. Çamaşır ve bulaşık makinelerimizi tam dolunca çalıştıralım. Su kullanımında tasarruflu olmayı çevremizdekilerle de paylaşalım. Suyumuzu israf etmeyelim. Unutmayalım, Allah israf edenleri sevmez.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Az da olsa malının bir kısmını beklenmedik hadiseler için ayır ve katiyen lüks eşyaya kapılma.
1: Alimlerle arkadaşlığı asla kesmeyin. Sürekli onların sohbetinde bulunun.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Davut peygamber aleyhisselam Zebur'da şöyle vahyedildiğini bildirmiştir. Akıllı kişiye şu üç şeyden başka bir şeyle meşgul olmak yakışmaz. Ahiret için azık hazırlamak, geçimini sağlamak için çalışıp kazanmak, hoşa giden şeyi helal yollardan elde etmek.
2: Özel efem, daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Çalışan biriyseniz aldığınız ücreti hak etmeye ve çocuklarınıza helal lokma yedirmeye gayret edin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

Trafik kuralları. Trafik kuralları. Trafik işaret ve levhalarına mutlaka uyunuz. Uymamaktan utanç duyunuz. Özel efendim. 103.2.

0: Özel FM uyarıyor. Gerek şahsi işlerinizde, gerek İslami hizmetlerde muvaffak mı olmak istiyorsunuz? Öyleyse önemseyecek, benimseyecek, planlayacak, fedakarane çalışacaksınız. Bu hususlara dikkat edilerek yapılacak hizmetlerde hayırlı neticeler alınır. Hizmetler bereketlenir. Hizmetin küçüğü büyüğü olmaz. Hizmetlerde Allah rızası gözetildiği takdirde küçücük bir hizmetten çok büyük sevap alınır. Allah indinde makbul bir amel olur.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Gelirin ne kadar az olursa olsun, ondan fakir ve yoksullara bir hak ayır.
2: Her akşam yatmadan önce kendinizi hesaba çekin. Gün boyu işlemiş olduğunuz günahlardan tövbe edin ve yaptığınız güzel işler için de şükredin.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
4: Lillahi darrukum ya abna al-qassam. Tevfikun rabbaniyun azim. Ve him

0: Özel FM hatırlatıyor. Ölümü düşünün. Güzel bir ölümü, Allah'ın yolunda ölmeyi temenni edin. Allah'ın takdir ettiğinin dışında hiçbir şeyin olamayacağını tefekkür edin. Öldüren ve dirilten sadece Allah'tır. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة رضي الله عنها، وما رأيتها قط، ولكن كان يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة، فربما قلت له: كأن لم يكن في الدنيا إلا خديجة، فيقول: إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد. متفق عليه.
1: Ayşe radıyallahu anha rivayet ediyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hanımlarından hiçbirini, Hatice radıyallahu anha'yı kıskandığım kadar kıskanmadım. Onu hiç görmemiştim. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu çokça anardı. Bazen bir koyun kesip parçalarını ayırırdı ve onu Hatice'nin yakın arkadaşlarına gönderirdi. Bazen kendisine şöyle derdim: sanki dünyada Hatice'den başkası yok. O da şöyle söylerdi: Hatice şöyle şöyleydi. Benim de ondan çocuğum var. Muttefekun aleyh.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Sahabeden Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh şöyle demiştir. Nice insan nimetlerle yavaş yavaş azaba yaklaştırılmış. Nice insan kendilerine yapılan övgülerle fitneye düşürülmüş. Nice insan da kusur ve günahları insanlardan gizlemekle aldanmışlardır.
0: Özel efendim.

De ki, faraza müşriklerin iddia ettikleri gibi Allah'tan başka tanrılar bulunsaydı, elbette onlar arşın ve kainat hakimiyetinin sahibi Yüce Allah'a üstün gelmek için çareler arayacaklardı. Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: düşünen insanlar için.
1: Yeri geldiği zaman elhamdülillah dolu dolu Allah'ı seviyoruz deriz. Çünkü o Allah'a inanıyoruz. Peki inanıyoruz, bu inandığımız Allah'ı seviyor muyuz? Elhamdülillah Allah'ı da seviyoruz. Allah'ı sevdiğimiz nereden belli olacak? Allah'ı sevdiğimizin, sevmemizin ölçüsü nedir? Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam Allah'ı sevmenin ölçüsünü belirtirken, bir insan Allah'ı seviyorsa dönsün baksın Allah'ın değeri nedir yanında? Veya Allah beni seviyor mu? Ben Allah'ı seviyorum. Allah beni seviyor mu acaba? Allah'ın yanında benim durumum nedir? Derse dönsün baksın Allah'ın durumu onun yanında nedir? Yani Allah'ın değeri o insanın yanında nedir? Ki o insanın Allah'ın yanındaki değerinin ölçüsü budur. Allah denildiği zaman Allah için ne yapabiliyoruz? Veya Allah'ın dışında sevdiklerimiz için ne yapabiliyoruz? Allah'ın dışında mahlukat olan sevdiklerimiz veya tutkularımız için ne yapıyoruz? Allah Celle Celaluhu'nun rızası için ne yapıyoruz? İşte Allah'ın sevgisi budur.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.